CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin olağan kurultay sürecinin yol haritasını açıkladı. Eylül ayında kurultay takvimimizi ilan edeceğiz dedi. CHP MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Müslüm Sarı, 8 ile daha il başkanı atandığını da duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile 15-18 yaş grubundaki suçlularla suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifi ile çocuğun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalar da iki kat artacak. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. Anadolu'nun dört bir yanında çocukları sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturan TRT Sinema Tırı bu kez rotasını Tunceli'ye çevirdi. TRT yapımı filmleri beyaz perdede izleme fırsatı bulan çocuklar doyasıya sinema keyfi yaşadı. İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmeler sürerken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarına devam etti. Ülkenin güneyinde Sur kentinin birçok noktasını hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Yetkililer saldırganın olay yerinde ölü bulunduğunu bildirdi. Açıklamada olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Spor. Trabzonspor dünyacı ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Muhammed Salah bugün 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Temsilcimiz rakibini Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi önemli bir skor avantajı yakaladı. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralovea'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanlara yolculuk başladı sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı sizlerle paylaşalım. +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Kuzey Makedonya'da Türk toplumunu yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı

0: Zülfikar Zeynullah devlet bakanı olarak hükümette görev üstlendi. Bu görev yalnızca Türk toplumu açısından değil, Kuzey Makedonya'nın çok kültürlü yapısı bakımından da dikkat çekiyor. Bugün Sayın Zeynullah ile hem yeni görevini hem de önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini konuşacağız. Kendisi hattımızda. Hoş geldiniz programımıza Sayın Zeynullah.
1: Selin Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun diyoruz. Devlet Bakanı olarak atanmanızın sizin için anlamını da sizden dinlemek isteriz.
1: Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve buradan programınız vesilesiyle ana vatanımız Türkiye'ye, aziz milletimize ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm soydaşlarımıza, bizi dinleyen dinleyicilerimizi Kuzey Makedonya'dan en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum en başta. Evet, Kuzey Makedonya'da uzun yıllar sonra yeni bir gelişme hükümette oldu. Devlet Bakanı olarak tekrardan bir görev elde etmiş olduk. Tabii bu uzun yıllar, yaklaşık 10 yıl sonra, 10 yıl aradan sonra Türk toplumunu yeniden bakanlar kurulunda bir Türk olarak temsil ediliyor olması tabii ki bizler için büyük bir, önemli bir adımdı. Türk toplumu için bir moraldi, bir umuttu. Çünkü buna ihtiyaç vardı. Ve böyle bir önemli bir adıma vesile olduk parti olarak da. Buradan bu görev sadece kişisel bir görev değil. Elbette ki bu topraklarda, özellikle Balkanlarda ve Makedonya'da asırlardır kimliğimizi, dilimizi ve kültürümüzü yaşatmak için Türk toplumunun temsilcisi olarak Bakanlar Kurulu'nda bir bakan olarak görev üstlenmek tabii ki de bir güzel bir adım oldu. Bu başta Makedonya devletimiz için, soydaşımız için ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını biliyoruz.
0: Peki bu görevi Türk Demokratik Partisi adına nasıl bir sorumluluk olarak değerlendiriyorsunuz Sayın Zeynullah?
1: Şimdi şöyle, Türk Demokratik Partisi 34 yıldır Kuzey Makedonya'da siyaset yapan köklü bir partidir. Kuzey Makedonya Türklerinin sesi olmuş, haklarını savunmuş olan bir partidir. Ancak bugün üstlendiğimiz bu görev partimizin yıllardır verdiği mücadelenin ve halkımızın da bize duyduğu güvenin bir sonucu oldu ki bu en büyük adımlardan biri. Daha geçtiğimiz yıl biz bir yerel seçimler atlatmış olduk ve o yerel seçimlerde 34 yıl sonra Makedonya'da Türk toplumu olarak bir Türk partisi ilk defa yerel seçimlere tek başına, sadece yerel seçimlere değil, bir seçimlere tek başımıza katılmış olduk. Orada halkımızdan almış olduğumuz güven oylarıyla biz de varız demiş olduk. Tabii bu bizim için büyük bir onurdu, büyük bir gururdu. Ondan sonraki süreçte tabii hükümetin kurucusu, başbakan tarafından tabii davet edilerek, çünkü uzun yılda dediğim gibi bakanlar kurulunda bir söz yoktu ve bizim partimize uygun görüldü. Tabii dediğim gibi Türk Demokratik Partisi 34 yıldır, uzun yıllar Kuzey Makedonya Türk siyasi sahnesinde var olan köklü bir partidir. Elbette ki atmış olduğumuz siyasi adımlar, biz genelde sağlam adımlar atmaya gayret gösteririz. Çünkü sonuçta Türk toplumunu temsil eden bir partidir. Ve partimiz adına da çok iyi bir durum oldu. Dediğim gibi hayırlara vesile olur inşallah. Bu bizim için önemli bir adım.
0: Evet, hükümette yer almanız Kuzey Makedonya Türkleri açısından hangi yeni fırsatları beraberinde getirecek sizce?
1: Şimdi Tülin Hanım, bizde maalesef Balkanlarda bildiğimiz üzere uzun yıllara dayanan ve hala devam eden bir sürü sıkıntılarımız mevcuttur. Bu sadece Türk toplumu ile ilgili olan bir mesele değil. Yani diğer etnik toplulukların karşı karşıya kalmış olduğu bir sürü sıkıntılar mevcuttur. Ancak biz Türk toplumu olarak burada dediğim gibi elbette ki 35 yıldır, Makedonya'nın kuruluşundan bu yana var olan sıkıntılarımız mevcut ki onların başta biri eğitim sıkıntısından başlayarak kültürel sıkıntılar vesaire. Biz Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler olarak elbette ilk atmamız gereken

0: adımlardan biri de eğitim alanında yeni gelişmeler yapılması ve özellikle şu an devlet kurumlarında eksik olan bazı kurumlarda eksik olan Türklerin istihdam sağlanabilmesi ve maalesef son yıllarda dünyanın her yerinde ve özellikle Balkanlarda biz çok ciddi manada bir göz kaçırması var. Özellikle genç kardeşlerimizin her gün göç ettiklerine şahit oluyoruz. Elbette göç meselesi bir devletin özellikle genç yaşta göç eden çok fazla olduğunda bir devletin gerçekten en büyük kayıplarından biri olur. Bizim birinci önceliğimiz burada yaşayan Türk toplumu olarak zaten azınlıkta olan bir toplumuz. Yani Makedonya'da 2 milyon bir devlette şu an 83 bin resmi rakamlara göre Türk mensuptur. Ancak bunu da elimizde var olan gençlerimizi de yurt dışına gönderilmesine göz yumarsak önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen tehlikeleri önceden görüyoruz ve hissediyoruz. Dolayısıyla bu tür tehlikeleri ve önümüzde yaşayabileceğimiz sıkıntıları önlemek için özellikle genç kadroların burada kalması için istihdam sağlanması konusunda ciddi adımlar atılacaktır. Bakanlık tarafından elbette ki diğer bütün kurumlarla şu an dediğim gibi yani bir sürü kaliteli kadromuz mevcuttur Türk toplumunda. Çok ciddi manada kendini, eğitimini geliştirmiş genç kardeşlerimiz mevcuttur. Bunların iş sağlanması, istihdam sağlanması bizler için büyük bir önem arz edecektir. Ancak bunun dışında da tabii ki dediğim gibi bütün bunları uzun vadeli düşünür olursak birinci şartlarımızdan birincisi de eğitim konusu olacaktır.
1: Eğitim demişken eğitim, Türkçe öğretimi ve kültürel haklar konusunda Sayın Zeynullah, hükümet nezdinde hangi adımları atmayı planlıyorsunuz peki?
0: Şimdi şöyle, Kuzey Makedonya'da uzun yıllardır anayasal bir hak olan Türkçe eğitim anayasal hakkımızdır. Birinci sınıftan başlayarak işte lise, ortaokul ve üniversiteye kadar ana dilimizde Türkçe eğitim alma fırsatımız mümkündür. Mevcuttur da. Fakat şu an hali hazırda hükümette ve parlamentonun önünde duran çok ciddi bir yüksek öğretim yasası mevcut. Bu yasanın geçmemesi için şu an biz uzun zamandır, birkaç aydır zaten hem başbakanla hem hükümet partileriyle görüşmelerimiz oldu. Bu yasa şu an mevcut oylanması bekletilen yasa bizler için gerçekten uygun değil. En başta eğitim fırsatlarımızı ve var olan anayasal haklarımızın kısıtlanmaması için bir defa bu yasada değiştirgeler, önergeler parlamentoya sunarak en azından bizler için de uygun olacak bir konjonktür oluşursa ondan sonra bu yasanın oylanması bizler için uygun olur diye düşünüyorduk. Tabii eğitim demişken bu yasayla elbette bir sürü mevcut olan anayasal hakkımızı kaybetmiş olacağız. Umarız en başta birinci görevimiz bu yasanın oylanmamasıdır. Bu yasa şu an parlamento önünde olan, milletvekilleri önünde olan bu yasanın bir şekilde engellenmesi. Tabii ki gereken girişimler başlatıldı. Hem parti olarak hem şu an bakanlık olarak hem başbakanla hem diğer eğitim bakanı ile görüşmelerimiz devam etmekte. Ancak bunun dışında bizim Makedonya'da Türkler şu an Makedonlardan sonra bütün coğrafyada yaşayan ikinci milletiz. Makedonya'nın dört bir yanındaki bazı yerlerimizde şu an 17 Türk bazı şehirlerimizde yaşamakta. Bazı yerlerimizde 9 Türk yaşamakta. Herkese ulaşmak lazım. Herkese elimizi uzatmak lazım. Herkesin derdini dinlemek lazım. Tabii ki bir sürü köyümüzde şu an yeteri eğitim koşulları mevcut değil. En başta köylerimizde yaşayan çocuklarımıza yani eğitim koşullarını sağlayabilmek. Yani daha iyi eğitim alabilmeleri için böyle modern bir dünyada artık bugün bile okunacak bir sınıf olmayan çocuklarımızın olması bu bizler için çok üzücü bir durumdur. Ancak önümüzdeki günlerde ümit ediyoruz el birliğiyle her yere,

0: göz atıp en azından ilk başta sağlam ve güzel bir eğitim almaları için gereken şartlar oluşacaktır.
1: Evet, Sayın Zeynula, dinleyicilerimize özellikle de Balkan Türklerine iletmek istediğiniz özel bir mesajınız var mı? Son olarak bu mesajı almak isteriz sizden.
0: Tabii ki. Bizler öncelikle bütün soydaşlarımızın birlik ve beraberliğini muhafaza etmelerini gönüller demeliyiz. Bizler farklı şehirlerde, farklı ülkelerde yaşıyor olabiliriz ancak aynı tarihin, aynı medeniyetin ve aynı coğrafyanın evlatlarıyız. Ana vatanımız Türkiye'mizin güçlü olması, Balkanlardaki Türk toplumunun da güçlü olması demektir. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın neresinde olursanız soydaşlarına ve gönül coğrafyamıza gösterdiği yakın ilgi ve desteği için şükranlarımı sunmak istiyorum. Bizler de Kuzey Makedonya'da devletimize, milletimize ve Türk dünyasına yakışır bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Programınıza davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür etmek
1: Biz
0: istiyorum.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz Sayın Zeynula, programımıza katıldığınız için,
0: Türkiye'nin
1: çalışmalarınız
0: dört bir
1: adım.
0: Yanında yaşayan Balkanlardan gelen vatandaşlarımızı da en kalbi duygularımla selamlamak istiyorum.
1: Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler.
0: Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Kuzey Makedonya Devlet Bakanı, Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula vardı.

0: Sevgili dinleyenler, Batı Trakyalı Türk genci Hasan Hasan'ın başarı haberiyle devam ediyoruz programımıza. Hasan Hasan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldu. Rodopili Kozlukebir Belediyesi'ne bağlı Payamdere köyünde doğan Hasan Hasan'ın eğitim hayatı başarılarla dolu. Kendisi şu anda hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Sayın Hasan, öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Bize biraz kendinizden, Payamdere'deki ve Gümülcine'deki çocukluk yıllarınızdan söz etmenizi istesek neler anlatırsınız acaba?
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için ve tebriğiniz için. Çocukluk yıllarıma gelecek olursak, yani doğayla iç içe büyüdüm hep. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak, yani dağ, orman, bayır, dere tepe hep gezdim. Çok eğlenceliydi. Bu bugüne gelmemde de önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum hep. Çünkü doğanın içinde bulunurken her zaman da nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini merak ettim.
0: Fizik okumaya da bu şekilde mi karar verdiniz acaba? Bununla ilişkili olabilir mi bu alana ilginiz?
1: Evet, kesinlikle bu alana ilgili. Ama direkt olarak tam olarak farklı şeyler de var biraz tabii. Tam olarak bağlantılı değil. Yani araştırdım, doğayı nasıl daha iyi öğrenebilirim diye. Yani fizik birçok şey sunuyordu bana bu konuda. Ama ona da başlamam ortaokul ve liseye geçince oldu biraz.
0: İlk öğreniminizi Payamdere'de okudunuz değil mi? Türk Azınlık İlkokulu'nda tamamladınız.
1: Evet.
0: Gümülcine'de de Celal Bayar Azınlık Ortaokulu ve Lisesini birincilikle bitirdiniz. Bu da çok çok önemli bir başarı.
1: Evet.
0: Daha sonra da ODTÜ gibi güzel, güçlü bir akademik ortamda eğitiminize devam etmek istediniz sanırım.
1: Evet, kesinlikle. Bizi seçerken de en önemli etkenlerden biri lisedeki hocalarımdan biri oldu. ODTÜ'ye gitmemdeki en önemli etken. Yani bazı hocalar şeyi derken, yani fizik okunur mu, mühendis ol gibi şeyler söylerken hocam yani bana destek oldu. Eğer fizik okumak istiyorsan ODTÜ'ye başvur dedi. İşte o zaman ben dedim, ben ODTÜ'de fizik okuyacağım dedim ben o zaman.
0: Başarınızda ailenizin, Batı Trakya'da devam ettiğiniz okulların, öğretmenlerinizin büyük katkısı olmuştur.
1: Evet, kesinlikle. Bugüne gelmemdeki en büyük sebep ailem. Onlar her zaman destek oldular. Yani fiziği seçerken de arkamda durdular. Yani iş imkanları genel olarak fizikte her zaman tartışılır. Onlar bunları hiç düşünmedi. Bunu sevdiğim bildikleri için her zaman arkamda durdular ve destek çıktılar. Aynı zamanda dediğim gibi bana fiziği sevdiren hocalarım, ortaokul ve lisedeki fizik hocalarım, bana ODTÜ'ye git diyen kimya hocam, onların da çok büyük katkı.

0: farklar oldu.
1: Şu anda üniversite tercih döneminde olan gençlerimize bölümünüzü önerir misiniz peki? Ne dersiniz?
0: Eğer gerçekten fiziği seviyorlarsa öneririm. Yani dışarıdan bakıldığı gibi çok kapalı bir alan değil. Eğer gerçekten çalışıp bir şeyin üzerine yoğunlaşmak isterlerse gidilebilecek çok fazla alan var fizikte.
1: Sayın Hasan, fizik eğitimi size yalnızca akademik değil, aynı zamanda hayata bakış açısından da çok önemli şeyler katmıştır, değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani her şeyi sorgulamayı öğretti bana bir. Yani dışarıdan görünce çünkü bir şeyi doğada göründüğü gibi olmayabiliyor. O araştırma yetisini, araştırma hissini, duygusunu kazandırdı bana.
1: Batı Trakya Türk toplumundan gelen bir genç olarak bu başarıyı elde etmek sizin için ne ifade ediyor desek neler söylersiniz bize?
0: Batı Trakya Türk toplumundan gelen biri olarak bilimle ilgilenmek bence çok güzel, değerli, kıymetli bir şey. Çünkü toplumumuza baktığımda sosyal bilimlerde önde gelen birçok isimler görebiliyoruz. Politikada, siyasette, diğer birçok alanda çok iyi doktorlarımız var mesela. Ama bilim alanında çok ilerleyen görmedim. Yani çok daha spesifik bir alan ve umarım Batı Trakyalı gençlerimiz de bu alandan, böyle alanlardan ilerlemeye devam eder ve bilim camiasında güzel konumlara gelir ve bizim oraları güzel bir şekilde temsil ederler.
1: Sayın Hasan, şu anda siz Almanya'da bulunuyorsunuz. Almanya'da bundan sonraki hedefleriniz arasında neler var peki? Yalnız Almanya'da değil, Türkiye'de de tabii ki.
0: Şu an Almanya'ya master için geldim. Abbe School of Photonics'te bir fotonik master programına kabul aldım. Ekim ayında ona başlayacağım. Onun dışında da şu an bir şirkette optik tasarım alanında çalışmaktayım. Bundan sonra da yüksek lisansımı burada bitirip daha nereye gidebilirim ona bakacağım. Ona bir karar kılamadım henüz.
1: Eğitiminiz bittikten sonra karar vereceksiniz sanırım.
0: Evet.
1: Peki bugün sizi dinleyen gençlere başarı yolunda en önemli tavsiyeleriniz neler olur?
0: Kesinlikle vazgeçmemek derim. Çünkü insan aklına ilk gelen şey vazgeçmek olur ilk zorlandığı anda. Bunu Türkiye'ye gittiğimde yaşamıştım. Bizim oraya 900 kilometre uzaklıkta 12 saatlik bir otobüs yolculuğuyla Ankara'ya vardım. İlk gece yurda gittim. Orada yattım ama uyuyamadım. Yani ağlayarak şunu düşünüyordum. Neden buraya geldim? Evde kalamaz mıydım? Sonra dersler başladı. İşler daha da zorlaştı. Vazgeçsem mi diye yine düşündüm. Yok, ben yine devam edeceğim dedim. Tabii bunlar anlatırken şu an çok kolay da o an çok zordu hepsi.
1: Eminim yaşamak zordur.
0: Burada bile aynı hissi yaşadım yani gelince. Benim Almanya'da ne işim var diye sordum kendime. Sonra olanları hatırlayınca tabii yine vazgeçmemeye karar verdim.
1: Vazgeçmemek, devam etmek çok çok önemli. Gençlerimize de örnek olsun sizin başarı hikayeniz. Programımıza da katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun, başarılarınız daim olsun diyoruz.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Batı Trakyalı başarılı Türk genci Hasan Hasan vardı.

0: Balkanların önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Demir Baba Tekkesi'ni konuşacağız programımızın bu bölümünde. Yüzyıllardır Bulgaristan'daki Deli Orman bölgesinde ayakta duran bu tekke yalnızca bir ziyaretgah değil, aynı zamanda Balkanlarda Türk-İslam kültürünün, Bektaşilik geleneğinin ve ortak hafızanın önemli simgelerinden biri. Demir Baba'yı, tekkesinin tarihini, günümüzdeki önemini ve bu mirasın geleceğini konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Fatma Ahsen Turan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Turan, Balkanların fethinde veli kişilerin yeri ve rolüyle başlayalım. Ne dersiniz
1: Evet,
0: sohbetimize?
1: çok iyi olur. Balkanların fethini sadece savaşlarla, kılıç kuvvetiyle açıklamak çok zordur. Balkanların fethedilmesinde ve orada Osmanlı idaresinin uzun süre devam etmesinde tasavvuf erbabının, yani diğer bir adıyla Horasan erenlerin oynadığı rolü göz ardı etmemek gerekir. Balkanlara İslam kimliğiyle nüfuz etmede en önemli isim şüphesiz ki Sarı Saltuk'tur, hepimizin bildiği. 13. yüzyılda Sarı Saltuk'la başlayan Horasan erenlerinin Balkan faaliyetleri 15. yüzyılda sırayla Otman Baba, Kademli Baba, 16. yüzyılda Akyazılı Baba ve Demir Baba ile devam etmiştir. Horasan erenleri veya Ahmet Yesevi takipçileri dediğimiz bu mutasavvıf kişiler Anadolu'nun siyasi ve askeri hareketliliğinin yoğun olduğu uç bölgelerine gitmiş.

0: Türkler ve İslam'ın yayılmasına gönülleri fethederek katkıda bulunmuşlar. Onlar gönülleri kazanmışlar. Onlar savaşla değil, onlar kılıçla değil, gönülleri fethederek, halkın eğitiminde fevkalade rol oynayarak Balkanları fethetmişler. İşte bugün konuşacağımız Demir Baba da bu şahıslardan bir tanesi. Elbette ki Demir Baba ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler de çok çok fazla.
1: Çok çok önemlidir.
0: Evet.
1: Demir Baba kimdir? Bunu sizden dinlemek isteriz. Tarihi kaynaklar bize onun hakkında neler söylüyor, neler anlatırsınız?
0: Evet, Osmanlı fetihleriyle Rumeli'de meskun olan ve efsaneleşen isimlerden biri de Demir Baba'dır. Kaynaklarda Timur Baba olarak geçiyor. Timur Ata, Kara Timur, Hasan Demir Baba, hatta Pehlivan Baba olarak da geçiyor. Demir Baba, Otman Baba geleneğine sahip olan veli bir kişi. Demir Baba'nın hayatı hakkında çok fazla bilgimiz yok. Doğum tarihi veya nasıl yaşadığı, nerede yaşadığı ile ilgili. Bütün bu bilgiler menkıbelere dayanmakta. Biz menkıbelerden Demir Baba'nın fiziki özelliklerinden, onun şahsı, yaptıkları ile ilgili pek çok bilgiye ulaşabiliyoruz. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmiyor demiştim ama 16. yüzyılda yaşadığını tahmin ediyoruz. Babası Akyazılı Sultan Dervişlerinden Hacı Dede. Annesi ise yine bu yöredeki tekke şeyhlerinden Turan Halife'nin kızı Zahide Dürdane Hatun. Babası Otman Baba'nın halifesi olan Akyazı Sultan'a intisap etmiş. Daha sonraki dönemlerde Demir Baba'nın da Akyazı Sultan'a intisap edeceğini göreceğiz. Onunla ilgili en önemli kaynak, yani elimizde Demir Baba ile ilgili istifade ettiğimiz, merakımızı giderdiğimiz en önemli kaynak, Derviş Mehmet tarafından 1824'te hazırlanan, kaleme alınan velayetname. Bütün bilgileri biz velayetnameye dayanarak öğreniyoruz. Velayetname tabii ki Demir Baba'nın adını taşıyor. Burada öncelikle biz Demir Baba'nın soy zincirini öğreniyoruz. Demir Baba'nın soy zinciri İmam Zeynelabidin oğlu Ali Asgar vasıtasıyla Hazreti Ali'ye, oradan da Hazreti Muhammed'e ve onun ecdadına dayanmakta. Babasının intisap ettiği Akyazılı Sultan'dan bahsetmiştim. Akyazılı Sultan Demir Baba'yı hiç yanından ayırmıyor. Onu yetiştiriyor. Maddi ve manevi manada yetişmesine vesile oluyor. Ayrıca Akyazılı Sultan artık ölüm vakti geldiğini hissettiği anda, artık ahirete intikal edeceği dönemde postunu Demir Baba'ya teslim ediyor. Ve onun başını, sırtını sıvazlayarak

0: Diyor ki büyük veli kişi o esnada bütün güçlerini Demir Baba'ya devretti. Onun sırtını sıvazlayarak, başını sıvazlayarak Atyazılı Sultan'a ait olan bütün güçlerin Demir Baba'da olduğuna inanılıyor. Yani halk tarafından böyle bir inanış söz konusu. Zaten halk arasında hem ritüellerde hem inanışlarda oldukça geniş bilgiye ulaşabiliyoruz. Biraz sonra
1: Onlara da
0: konuşacağız.
1: değineceğiz.
0: Vilayetname'de Demir Baba'nın çok uzun boylu olduğundan bahsediliyor. Çok kuvvetli olduğu ifade ediliyor. Bilek gücünün çok iyi olduğu ve bir pehlivan olduğundan zaten Pehlivan Baba adıyla da tanınıyor. Deli Orman bölgesi aslında pehlivanlarıyla ünlü bir bölge. Osmanlı güreşçilik tarihinde de çok önemli bir mevkiydi. Yörede çok sayıda pehlivan yetişmiş. Aslında böyle bir programda konumuz Demir Baba ama ben Koca Yusuf'u anmadan
1: Tabii
0: geçmek
1: ki.
0: istemiyorum. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı, Hergeleci İbrahim'i, Katrancı Mehmet Pehlivan'ı, Filiz Nurullah'ı, Kel Aliço'yu. Bunlar güreş tarihi açısından büyük pehlivanlar ve çok önemli kişiler. Demir Baba hilafet aldıktan sonra tekkesini kuruyor. Hatta şu bilgilere de ulaşıyoruz biz velayetnameden. Kanuni Sultan Süleyman zamanında dervişleriyle birlikte Rumeli serhatlerinde kazalara katılıyor. Hatta Budi'nin fethinde bulunduğu da söyleniyor. Halk tarafından çok sayılıp sevilen ve kerametlerine de inanılan bir kişi. Tabii ki biz kerametleri de bu arada konuşmamız
1: Evet, neler var
0: gerekiyor.
1: kerametler arasında acaba?
0: Oldukça önemli bilgilere biz yine velayetnameden ulaşıyoruz. Bunlardan ben birkaçını aktarmak isterim. Demir Baba bir gün Karakoçköy yakında otururken bir taşın ortasını genişçe bir şekilde oyuyor ve yanında taşıdığı kabaktan. Buradaki kabak su kabı manasına geliyor. Su kabından bu oyduğu kısma su aktarıyor. Elindeki kabaktaki suyu olduğu gibi bu çukur kısma döküyor ve orada bulunanlara diyor ki hadi için. Herkes su içmeye başlıyor ve tabii bu arada şunu da düşünüyorlar. Bu su bize yeter mi? Ama su gittikçe artıyor. Herkes su ihtiyacını karşılıyor ve suyun bitmediğine dair inanışlar söz konusu. Yine buna benzer bir başka kerameti var. Ormanda gezinirken yanına bir şahıs geliyor. Diyor ki ya Dede Sultan ne olaydı? Bir soğuk suyun olaydı. Bunun üzerine Demir Baba asasının bir ucunu yere, diğer ucunu da göğsüne dayıyor ve asasını toprağa batırıyor. Oradan çıkan suyu da misafirlerine ikram ediyor. Evet, bu bizim menkıbelerimizde Anadolu'da yaşayan velilerde, Orta Asya'da yaşayan velilerde, Kuzey Afrika'da yaşayanlarda hepsinde benzeri kerametlerin var olduğunu da görmekteyiz. Yine Demir Baba Tursun Baba'nın yanında ateşçibaşı olarak da çalışıyor. Bir gün yanında arkadaşları, dostlarıyla birlikte odun kesmeye gidiyorlar ve çok yoruluyorlar. Diyor ki biraz odun kesin, sonra dinlenin, görelim Allah bize ne gösterir. Çünkü hepsi çok yoruluyor. Dinlenirken çok kuvvetli bir rüzgar çıkıyor ve kuru dalların hepsi kopuyor. Onlara yakacak odun temini rüzgar vesilesiyle, rüzgar vasıtasıyla gerçekleşiyor ve o odunları toplayıp götürüyorlar. Bu da onun kerametlerinden bir tanesi. Demir Baba'nın kerametleri arasında çok çok önemli hayvanlarla konuşabilme özelliği var, onları anlama özelliği var. Tabii ki biz bu kerametleri daha çok anlatabiliriz ama önemli olan tekke ve ritüeller, onun kurduğu tekke ve tekke etrafındaki ritüelleri de konuşmamız gerekiyor.
1: Evet, ritüellere değinelim mi? Onun öncesinde tekkeyi mi anlatırız ne?
0: Biraz tekkeden bahsedelim
1: Evet.
0: çünkü yeri o kadar ilginç ki ben gittiğimde çok şaşırdım. Dedim ki bu tekkeye nasıl ulaşacağız acaba? Bu kadar merdiveni inmek bir şey değil. Nasıl geri çıkacağız? Onun için tekkenin yerinden, coğrafyasından, birkaç özelliğinden bahsetmek
1: Evet, tabii
0: isterim.
1: ki buyurun.
0: Demir Baba Tekkesi Deli Orman diye anılan yerde Kemaller veya diğer adıyla İsperih ilçesinde bulunan bir tekke. Bu Deli Orman için birkaç kelimeyi orada söylenilen, halk tarafından söylenilen birkaç kelimeyi de aktarmak istiyorum. Bilmiyorum kaynaklarda yer alıyor mu? Deli Orman'a ağaç denizi diyorlar veya divane orman.
1: O kadar çok mu ağaç var?
0: Çok ağaç var ve isimlendirme çok hoş. Ağaç denizi,
1: Ağaç
0: divane
1: denizi.
0: orman. Benim çok hoşuma
1: Çok güzel
0: gitmişti.
1: gerçekten.
0: Hemen notlarımı aldım. Onu da şimdi özellikle

0: kullanmak istedim. Tekke dağlık ve ormanlık bir alanda, sarp kayaların arasındaki bir vadide bulunuyor. Tekkeye çok sayıda merdivenle iniyorsunuz. Ben saymayı denedim ama sayamadım
1: O
0: inerken.
1: kadar çok merdiven var.
0: Biraz sonra ritüellerde o merdivenlerin sağlı sollu iki tarafında da bulunan ağaçlardan bahsedeceğim ama önce biraz tekkeden
1: Evet,
0: bahsedelim.
1: buyurun.
0: Tekkenin coğrafi konumu biraz önce bahsettiğim gibi oldukça ilgi çekici. Bu vadiye oluşturulan kayalıklar yer yer 50 metre yükseklikte. Yani 50 metre yükseklikte olan kayalıkların arasındaki bir vadi. Burada çeşitli jeolojik oluşumlar var, mağaralar var, akan suların oluşturduğu oyuklar var. Ve verimlilik açısından da baktığınızda Bulgaristan'ın en verimli toprağı olduğu söyleniyor bu bölgenin. Sanat tarihçileri de mimari özelliklerine baktıklarında tekkenin 16. yüzyılın ikinci yarısında, ikinci çeyreğinde yapılmış olduğunu söylüyorlar. Türbenin dışında kalan ve türbeye göre daha az itina edilmiş olan bölümler de var. Bunların daha sonraki yüzyıllarda eklenmiş olduğunu düşünüyoruz. Mimari açıdan da son derece ilginç bir türbe. 8 köşeli, 8 metre yüksekliğinde, 6 metre genişliğinde bir yapı. Dışta üzerinde La Feta İlla Ale yazan, yani Ali'den başka yiğit yoktur yazısı olan bir kapı yer almakta. Demir Baba'nın sandukası, diğer veli kişilerin sandukası gibi çok büyük, çok uzunca bir sanduka. Burada da pek çok veli mezarına gittiğinizde sandukalarının normal boyutlardan çok daha büyük olduğunu görürsünüz.
1: Aynı zamanda ama uzun olduğundan bahsetmişsiniz. Belki ondan da
0: Evet,
1: olabilir.
0: ayrıca çok uzun boylu olduğu da söyleniyor. Demir Baba'nın sandukası etrafında Çera adı verilen 12 şamdan bulunmakta. Bu 12 şamdan 12 imamı temsil eder. Ve onun haricinde de 12 kollu şamdan Taht-ı Muhammed adı verilen 3 basamak üzerinde olan başka çeralar da mevcut türbe içinde. Demir Baba'ya ait olan türbe etrafında bir kuşatma duvarı var, mihman evi var, su pınarı var ve birkaç mezar taşı. İşte bir şu anda bizim elimize kalanlar bunlar. Yoksa orijinalinde çok daha kompleks bir yapı olduğu kanaatindeyiz. Elbette bir kalan kısımda bir sürü ritüel yapılmakta, bir sürü etrafında inanışlar oluşmuş ve oradaki Alevi Bektaşileri değil, sadece Alevi Bektaşileri değil, aynı zamanda Bulgar halkını da, gelen turistleri de çeken bir cazibe merkezi olarak düşünüyorum. Sanki Demir Baba'nın bir daveti var, buyurun gelin beni ziyaret edin der gibi. Bu davete icabet eden herkes o merdivenleri hiç düşünmeden, hiç düşünmeden inmek kolay ama çıkması çok
1: Çok
0: zor.
1: zor.
0: O
1: Buna rağmen
0: merdivenlerden
1: iniyor
0: inip, evet,
1: insanlar,
0: buna
1: değil
0: rağmen çok
1: mi?
0: kalabalık. Özellikle Hıdrellez'de, Nevruz'da ve Ağustos ayında çok kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Benim gittiğimde Hıdrellez'de ve yukarıda çok büyük eğlenceler yapılıyordu. Herkes piknik yapıyordu. Daha sonra da aşağıya inip Demir Baba Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra bir takım, biraz sonra bahsedeceğim,
1: Ritüeller.
0: ritüelleri gerçekleştiriyordu. Akın akın ziyaretçilerin geldiğini söylemem mümkün. Bu ritüellerden de bahsedecek
1: Evet,
0: olursak,
1: ritüelleri
0: vaktiniz
1: geçelim.
0: varsa,
1: Evet,
0: evet.
1: tabii ki, buyurun.
0: Demir Baba tekkesine inen merdivenlerin sağında ve solunda rengarenk kumaş parçalarıyla süslenmiş olan adak ağaçları bulunmakta. Halk ağaçlara sadece kumaş bağlamamış, bebek patikleri, elbiseleri, atkılar, yelekler, mendiller, aklınıza ne geliyorsa bu ağaçlara bağlanmış ve tabii ki dilek dileyerek bağlanmışlar. Deli Orman yöresindeki Bektaşilerin ve Alevilerin Demir Baba tekkesine bağlılıkları çok çok fazla. O yüzden de çoluk, çocuk, bütün aile akın akın buraya geliyorlar.
1: Bektaşilik geleneği içinde önemli bir yere sahip tekke,
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet, evet. Ve yeni doğan çocukların kıyafetleri Demir Baba'nın sandukasının üzerine konuyor. Ve ondan sonra bebeğe giydiriliyor. Yani bebekleri olan aileler bebek kıyafetlerini getiriyorlar. Sandukanın üzerine koyduktan sonra bir müddet orada bekliyor. Bunu giyen bebeğin sağlıklı olacağına, uzun ömürlü olacağına inanılıyor. Yine gelin gelinler. Gelinler gelinliklerini giymeden önce sandıkanın üzerine seriliyor ve o evliliğin uzun ömürlü olacağını, çok mutlu, ağızlarının tatlı, evlerinin bereketli, gönüllerinin muhabbetli olacağına inanılıyor. Bunun haricinde de çok ilginç olan başka hususlar da var. Tekke'de özellikle şifalı su kaynağının bulunduğu bir alan var. Bu alanda ağaç, su ve atalar kültüne ait bir takım semboller var ve ritüeller gerçekleştiriliyor. Ben özellikle buradaki bir taş kültünden bahsetmek istiyorum.
1: Tabii.
0: Bizdeki türbelerde de vardır ama delikli taş dediğimiz Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde delikli taşı görürüz. Adeta bir imtihan yeridir bu taşlar. Buradan geçebilen günahsızdır, geçemeyen günahkardır şeklinde bir değerlendirme yapılır. Kadınlar başörtülerini çıkarırlar ve tekkenin bahçesinde bulunan bu delikli taşın deliğinden geçirirler ki baş ağrıları geçsin. Eğer bu başörtü delikli taşın deliğinden geçirilirse baş ağrısının geçeceğine inanılır. Aynı zamanda ziyaretçiler bu taşın içinden mendil de geçirirler. Bu mendil geçirilirken çeşitli dileklerde bulunur. Mesela neler? Ev, araba almak, evlenmek, mutlu bir yuva kurmak, hastalıklardan kurtulmak, şifa ummak, borçlardan kurtulmak, huzur içinde yaşamak gibi. Bu başka bir uygulama daha vardır. Bu taşın içinden yüzük geçirirler. Eğer yüzük taşın içinden geçip yere düşerse siz günahsızsınız demektir. Yok efendim, eğer yüzük taşın içinde kalırsa günahlarınız var ve affedilmemişsiniz manasına gelir. Ve bunun haricinde de yüzük yere düşerse bütün dileklerinizin olacağına dair bir kanaat de halk arasında son derece yaygındır. Genel olarak bu delikli taşlar, ben daha önce de söyledim, bütün Anadolu genelinde delikli taşlar ve bunlarla ilgili inanışlar, ritüeller mevcut. Yeniden doğuşu, verimliliği, ayrıca döl yatağını temsil etmektedir. Bunların sembolik çözümlemelerini yaptığımızda ortaya çıkan sonuçlar bunlardır. Hasta olan kişiler de buradan geçirildiğinde annesinden yeni doğmuş kabul edilir. Evet, görüldüğü gibi son derece renkli ritüellerin gerçekleştiği, uygulandığı bir mekan. Yine bir de mağaraların bulunduğu yerde bir dikili taş vardır ki
1: Ne aynı bölgede?
0: gene aynı
1: Aynı bölgede.
0: bölgede, o tekke kompleksi içinde. Bu taşın deliğine girmekten insanlar çok korkar. Çünkü eğer bir günahkar bu taşın deliğinden geçmeye kalkar ve başarılı olmazsa arkası 4 metre yüksekliğinde bir uçurumdur. Aşağıya düşer ve çok kötü bir son olur. Onun için günahkar olduğuna, suçu olduğuna inanan kişiler bu işleme asla yeltenmezler. Burada bulunduğum sürece ben epeyce bir derleme yaptım. Çünkü çok ilginç şeylere şahit oldum. Bunlar halk arasında kuvvetle inanılan, uygulanan ritüeller.
1: Sadece Bulgaristan'daki halk mı oraya gidiyor?
0: Yok,
1: Yoksa
0: hayır,
1: Türkiye'den, Balkanlar?
0: Türkiye'den de, Balkanlardan da geliyorlar. Yine Demir Baba'nın ayak izinin olduğu ve Hazreti Ali'nin de Düldül diye bir atı var biliyorsunuz. Atının nallarının izi olduğuna inanılan bir yer de var. Buralar da kutlu mekanlar olarak görülüyor. Bunun haricinde tekke duvarına bitişik olan bir taş var. Bunun üzerine yatıp kalkabiliyorsanız hastalıklarınızdan kurtulabileceksiniz demektir. Eğer yatıp da kalkamıyorsanız şifa ummayacaksınız. Bunun haricinde Demir Baba Tekkesi'nde bahçe girişinde sol tarafta kutsal olduğuna inanılan bir su mevcut. Demir Baba sağ elinin 5 parmağını bir kayaya vuruyor ve orada 5 göz halinde bir berrak su kaynağı meydana geliyor. Bu suya 5 parmak adı veriliyor ve bu suyun da kutsal olduğuna inanılıyor. Bu ritüelleri sanırım süremiz de bitmek üzere.
1: Bitti, evet, maalesef bitti bile aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında Demir Baba Türbesi ile ilgili anlatılacaklar çok
0: Çok
1: fazla.
0: fazla.
1: Ben başka bir programda belki devam
0: inşallah
1: edeceğiz.
0: Son bir şey söyleyeyim. Demir Baba Tekkesi 1927'de Bulgaristan'da tarihi eser ilan ediliyor. Elbette ki bu durum mekanın manevi kutsal boyutuyla alakalı değil, daha çok politik ve turistik amaçlarla ilgili. Demir Baba türbesinin girişinde de muazzam bir levha yapılmış ve bütün bu ritüeller orada yer alıyor. İnşallah başka bir programda daha detaylı konuşuruz.
1: Evet, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: de çok
1: size.
0: teşekkür
1: Çok sağ olun.
0: ediyorum.

0: Sağ
1: katıldığınız
0: olun.
1: için. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Fatma Ahsen Turan'dı. Bu hafta da Balkanlara yolculuğun sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: programına hoş geldiniz. Onun süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmanız, merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıkta ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
1: Mola vakti. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, mola vaktine hoş geldiniz diyoruz. İşte bizler yine söz verdiğimiz üzere bu hafta da buradayız.
2: Mola vaktine hoş geldiniz. Hemen bir soruyla başlayacağım. Nilgün,
1: sor. Geceli... Hep ben sorardım ama sen sor bu sefer.
2: Sorayım ya, biraz hakkım olsun.
1: Peki.
2: 4 yıldan sonra.
1: Peki.
2: Nilgün, geceleri hemen uykuya dalabilir misin?
1: Hayır, çok zor uyurum. Hatta bazen ilaç kullanmak zorunda da kaldım.
2: Şaşıracaksın ama o zaman sen...

0: Oysa ki uyuyamıyorsun. Üstelik ben bu fakru zaruret içinde yastığa 3 santim kala ikinci rüyamı görmeye başlarken neden uyuyamıyorsun?
1: Neden? Bak araştırmada ne deniyor? Küçük de olsa tasarruf edenler, yani parası az olanlardan ve o az paradan tasarruf edenlerden bahsediliyor. Ben öyle miyim?
0: Biraz önce zengin olmadığını ifade ediyordu. Şimdi zengin
1: Hayır,
0: olduğunu söylüyor.
1: sana göre, sana göre
0: Değilsin
1: diyorum.
0: tabii ki sen. Çok multimilyonersin.
1: Evet, ben multimilyar derim.
0: Ha,
1: Milyoner de
0: pardon.
1: değil,
0: Aa, çok
1: yani
0: özür
1: milyar
0: dilerim.
1: derim.
0: Tamam.
1: Küçük tasarruf sahipleri, kenara 3-5 kuruş koydum, geleceğimi güvence altına aldım deyip huzurla uyuyabilir. Ama ben uyuyamam.
0: Neden?
1: Onca parayla ne yapsam, nasıl bir yatırım yapsam da milyarlarıma milyarlar katsam diye düşünmekten nasıl uyuyayım ki? Paran mı var, derdin var Abdullah'cığım. Mesela sen, bence hemen uyuyorsundur
0: Dedim ya yani benim için hiç problem olmuyor.
1: geceleri.
0: Yasta hadi 3 santim olmasın 10 santim kala uyuyorum
1: O
0: diyorum.
1: kadar diyorsun. Bak gördün mü? Hemen uyuyorum dedin ya, maaşını aldın, kenara 200 dolar attın, hemen oh kızım için bu ayda 200 dolar attım bir kenara deyip mutlu olup iyimserleşip huzurla uykuya dalıyorsundur. Ama ben öyle miyim?
0: Değil misin?
1: Değilim tabii ki. Benim durumum çok zor, çok.
0: Pardon da ne gibi zor bir durumun var? Çok merak ettim.
1: Bak, fakirin tek derdi vardır, parasızlık ve parasının hiçbir şeye yetmemesi. Zenginler öyle mi?
0: Anladığım kadarıyla değil.
1: Değil tabii ki. Fakir olduğun için anlamakta zorlanabilirsin. Şimdi çok parası olan için ıstırap dolu sorunlar çıkıyor ortaya.
0: Neyin derdini çekiyorsun mesela?
1: Bunca parayla ne yapsam, emlağıma yatırım yapsam, arsamı alsam, kripto para içine mi girsem, hisse senedine mi yatırsam diye acılara, kaygılara gark oluyorsun.
0: Sen ondan mı uyuyamıyorsun? Yani çok
1: Hayır.
0: paran var ve bu kadar hesap yapman gerektiği için mi?
1: Hayır, ben geleneksel baktığım için para işine, altına yatırıyorum paramı. Hapla da olsa uyuyabiliyorum. Zenginler için hayat çok zor. Emin ol, çok zor.
0: Çok üzüldüm. Gerçekten kıyamıyorum ya. Vay be, dünyada ne dermansız dertler varmış ve biz de iyi ki fakirmişiz diyorum. Yani
1: Şükrediyorsun
0: şükretmiyor geldi
1: yani.
0: içimden gerçekten.
1: Tabii ki şükret. Çok parası olanın derdi de çok. Bunun yanlış yatırımı var, hırsızı var, dolandırıcısı var. Mesela Banker Castelli'ye yatırdın paranı. 3 ayda 5 katını almak için adam aldı paraları, kaçtı gitti. Ne yapacaksın? Fas fakir kaldın mı ortada?
0: Çok merak ediyorum. Dinleyicilerimizin yarısı da bilmiyordur. Banker Castelli mi kaldı? O kim?
1: Günümüzün Banker Castellileri yok mu? Kripto paraları alıp kaçanlar var şimdi de. Çiftlik bank kurup milletin parasını iç edenler var.
0: Yalnız şu ayrıntıyı söyleyeyim. Onlara para kaptıranlar zenginler değil Nilgün.
1: Zengin olmak isteyenler mi
0: Yine bizim
1: diyorsun?
0: gibi fakru zaruret içinde olup kısa sürede zengin olmak veya da bunun için hevesli olmak gerekiyor oraya
1: Bak.
0: para aktarmak için.
1: Bak şimdi gördün mü? Zengin olmaya heveslenmek bile hemen derin ıstıraplar getiriyor. Bir de gerçekten çok zengin olanları düşün.
0: Şimdi oturup çok zenginlere mi üzüleceğiz, ne dertleri var diye soracağım sana. Yani çok dertlenemeyeceğim.
1: Tez zamanda aynı ıstıraplara gark olursun inşallah Abdullah. Ne diyeyim? Belki beni o zaman anlayabilirsin.
0: Ya param olsun da bakayım ondan sonra durumu. Amin diyeyim bari ne diyeyim. Zengin olayım böyle ıstıraplarım olsun. Herkes bana üzülerek baksın. Benim param züğürtlerin çenesini yorsun. Amin.
1: Amin, amin. Şaka bir yana da dinleyenler benim gerçekten çok zengin, çok şımarık olduğumu zannedecekler. İçlerinden bana çok da kızacaklardır belki bu söylediklerime.
0: Kızmazlar da ben sorayım. Sen gerçekten zengin değil misin?
1: Değilim tabii ki. Tam aksine emekliyim ben. Fakir de değilim ama geceleri uykumu kaçıracak kadar param da yok.
0: Peki programlar boyunca neden çok zengin olduğunu anlatıyorsun?
1: Ben anlatmıyorum, sen söylüyorsun. Yok altın seversin, sen zenginsin. Evet altın severim ama bu bir zenginlik göstergesi mi
0: Bu arada bu
1: bilemem.
0: tutarlılıkların da benim benden oluyor.
1: Ben de program konsepti içinde zenginmişim gibi davranıyorum. Hani sen öyle dedikçe. Senin fakirmişsin gibi davranman gibi.
0: Herkes yakışanı yapıyor diyeyim ben. Çünkü sana yakışan bu. Özel zevklerin var. Gurme yönün var. Seçkin tavrın var. Bunları
1: Ay çok
0: birleştirince
1: teşekkür
0: bir
1: ederim.
0: zenginde olması gereken tüm özellikler sende. Bende ne var? Her şeyin asgarisi var. Doğal olarak

0: Oluyor. Ben fakir, sen zengin oluyorsun.
1: Ve böyle olunca da tabii iştahla o zengin rolümü oynuyorum. Çünkü manifest yapıyorum ben.
0: Nasıl yani?
1: Hani diyorlar ya, ne dilersen önce duygusuna gir, gerçekleşmiş gibi hisset diye. Ben de her zengin rolü yaptığımda role girip manifestliyorum. Bu program bitmeden uykularım kaçacak kadar zengin olacağım inşallah.
0: Zaten uyuyamıyorsun. Hap
1: O
0: almasan mümkün değil.
1: zenginlikten değil, emeklilikten, bu maaşla nasıl geçineceğim diye düşünmekten.
0: Yani yine abarttığını söyleyebiliriz. Ya çok zenginsin ya da çok fakir oluyorsun bir anda. Ortan yok maalesef senin.
1: Hayır, ben programı uçlarda sunmayı
0: Onu
1: seviyorum.
0: fark ettik. Söyle o zaman uçlarda sunmayı sevdiğin programın bugünkü konusunu İlgin.
1: Para, para, para, para da para, para, varlığı bir dert, yokluğu yara.
0: Zenginlerin bir başka yönü daha var.
1: Ne var?
0: Çok özgüvenli oluyorlar.
1: Diyorsun
0: Sen
1: yani
0: rahat rahat
1: sesin
0: şarkı söyleyebiliyorlar.
1: sesin güzel olmasa da
0: Esasında
1: söylüyorsun
0: sesin de
1: diyorsun
0: güzel,
1: yani.
0: kendin de güzelsin ama özgüvenlisin aynı zamanda. O zaman devam edeyim ben.
1: Et
0: Konumuz
1: bakalım.
0: madem para. Parayı Lidyalılar bulmuş, olmuş, bitmiş. Peki neyin konusunu konuşacağız bugün?
1: Parayı nasıl bulduklarından başlayabiliriz mesela.
0: Eyvah, yine geliyor Bay Hönk ve Bayan Nauma.
1: Yok
0: Yine
1: artık.
0: başlıyor mağara anıları. Yine başlıyor nasıl uydurulabilir, yakıştırılabilir bu hikayeler paraya.
1: Hayır, dedik ya Lidyalılar diye. Niye mağara devrine gideyim ki?
0: Sen de o potansiyel olduğu için
1: Hayır,
0: bağlayabiliyorsun.
1: bu defa Lidyalılar dönemine gidiyorum.
0: Hadi git bakalım.
1: Milattan önce 7. yüzyıla gidiyoruz. Lidyalılar var. Bugünkü Manisa ve yöresinde yaşıyorlar.
0: Salihli civarında.
1: Evet. Bunlar Manisalılar ama tam bir Kayserili ruhuna ve ticari zekasına sahipler. Başkentleri Sardes ve o dönemde ticaretin kalbi sayılıyor. Ticaret çok gelişmiş ama sorunlar da çok.
0: Ne gibi sorunlar yaşanıyor?
1: Para icat edilmeden önce insanlar nasıl mal alıp veriyorlardı?
0: Takas sistemiyle. Sen
1: Şimdi
0: bulgur
1: düşün.
0: verirsin. Bulgur var mıydı o zaman bilmiyorum. Tabii sen daha iyi biliyorsun ama.
1: Ha, evet.
0: Sen pirinç verirsin. O da sana ciğer verir. Ya,
1: Diyorsun.
0: onu buldum.
1: Şimdi düşün. Adamın ineği var ama yumurtaya ihtiyacı var. Ne yapacak? 10 yumurta için ineğin kulağını mı kesip verecek?
0: Ne yapsın kulağı zaten alan adam ya.
1: Ben
0: Saçma.
1: de onu diyorum işte.
0: Niye kulak
1: Sorun
0: takas
1: var
0: ediyoruz
1: diye.
0: ki?
1: Ya da adamın buğdayı var ama yumurta almak istiyor. Yumurtası olan adamın karısı da akşama balık al gel demiş.
0: Yine kadınlar talepte bulunuyor bu hikayemizde de. Evet tamam demiş.
1: Şimdi adamın buğday verip balık alması gerek ama yumurtacı diyor ki vallahi olmaz. Akşama hanım beni eve
0: Ve
1: almaz.
0: yine hanımların, kadınların
1: E tabii
0: kısıtlamaları
1: ki
0: başlıyor.
1: ben bana balık verene vereceğim yumurtaları diyor. Buğdayı olan ne yapabilir?
0: Ya çok zor benim için. Bir kere bu kadar
1: Kadınlar
0: takası
1: girince
0: aldım.
1: kafan
0: Evet kafam çok karıştı.
1: karıştı.
0: Evet.
1: Şimdi gidip önce buğdayını verip balık alacağı birini bulacak. Ondan balık alıp yumurtacıya verip yumurta alacak.
0: Yani günümüzde doların geçmediği yerde önce gidip doları bozdurup Türk lirası almak gibi bir şey.
1: Ne alakası var? Bizim ülkemizde dolar her yerde geçer. Dur kafamı karıştırma.
0: Alakası var. Bence aynısı ama neyse sen yine devam et. Tamam.
1: Karıştırma konuyu. Daha dolar, avro yok, TL yok o zamanlar. Devam ediyorum.
0: Tamam.
1: Dedim ya sorunlar çok. İneği olan büyük mal olduğu için yumurta alamıyor. Buğdayı olan yumurta almak için önce balık almak zorunda. Durumlar çok karışık kısacası.
0: Ve benim bunu anlamam gerekiyor, değil mi?
1: Evet,
0: Tamam.
1: tabii anlatacağım
0: Tamam.
1: şimdi. Ticaret geliştikçe takas usulü artık çok yetersiz kalıyor. Öyle olunca da insanlar düşünmeye başlıyor. Bir de fark ediyorlar ki bazı metaller herkes tarafından değerli kabul ediliyor. Yani altın, gümüş, bakır herkes için değerli. Ayrıca kolay taşınıyorlar, bozulmuyorlar. Ufak ufak kendi aralarında bunları kullanmaya başlıyorlar. Ama her devirde olduğu gibi o devrin de sahtekarları var tabii ki. Altın diye verilen ne kadar saf ya da gümüşe ne kadar bakır katmışlar kimse emin olamıyor. İşte buna Lidyalılar çok akıllıca bir çözüm buluyorlar. Devlet tarafından onaylanmış standart metal parçaları belli standartlarda üstüne devletin damgası vurulacak şekilde üretilmeye başlanıyor. Bunlar da tarihin ilk madeni paraları oluyor.
0: Ve nihayetinde

0: Lidyalılar parayı buldu.
1: Evet.
0: Tamam.
1: İlk sikkeler elektrum adlı metalden yapılıyor. Elektrum doğal altın ve gümüş karışımından oluşuyor. Metali eritiyorlar, küçük parçalar yapıyorlar, üzerine damga kalıbını koyup çekiçle vurarak damgayı basıyorlar. İlk paralar tam yuvarlak olmuyor. Biraz kaba, hatta yamuk olanlar bile çıkıyor doğal olarak.
0: O damgada neyin simgesi var? Kimin resmi var mesela? Kralların mı?
1: Yok, aslan. Çünkü o dönemlerde aslan gücü, krallığı ve otoriteyi temsil ediyormuş. Sonra kralların resmi basılmaya başlanmış.
0: Bugünkü Merkez Bankası'na benziyor.
1: Evet.
0: İlk parayı kim basmış peki?
1: Lidya kralı Alyates döneminde ortaya çıkmış ama oğlu Krezus döneminde sistem gelişmiş. Krezus o kadar zenginmiş ki bugün kullandığımız Karun kadar zengin deyimi oradan
0: Yani
1: geliyormuş.
0: Karun aslında Krezus
1: Evet.
0: mu? Şimdi bir şey soracağım sana.
1: Sor.
0: Enflasyon ne zaman ortaya çıkıyor? Ya bu kadar para artık yaygınlaştı. O zaman mı enflasyona
1: Ne
0: tanışıyoruz?
1: zaman çıktığını bilmiyorum ben. Ama bizim ülkemizi çok sevdiğinden eminim. Çünkü kendimi bildim bileli bizim gündemimizde hep enflasyon var.
0: O bizim gündemimizden hiç düşmeyen, yani senin bildim bileli hayatımızda olan enflasyon,
1: Senin
0: paranın,
1: bildin bileli değil
0: ama
1: mi?
0: sen tanımladın ya,
1: Peki
0: ben
1: tamam.
0: yani böyle şeylere girmiyorum biliyorsun.
1: Peki.
0: Paranın icat edilmesiyle insanların da gündemine mi giriyor yani?
1: Nasıl?
0: Çünkü devletler paranın içindeki değerli metal oranını düşürerek daha fazla para basmayı akıl ediyor hemen.
1: Tamam.
0: Doğal olarak da piyasada dolaşan para çoğalıyor ama alım gücü düşüyor. Hatta Bakır Burun Henry adında bir İngiliz kralı varmış ki enflasyonun zirvesini yaşatmış halkına.
1: Bakır burun mu?
0: Bakır Burun Henry.
1: Aa.
0: Anlatayım hikayesini sana.
1: Evet lütfen.
0: 8. Henry lükse çok düşkün. Lüks düşkünlüğü ve savaşlar nedeniyle hazineyi tüketmiş. Ne yapayım derken aklına bir fikir geliyor. Şu gümüş paraların içindeki gümüşü azaltıp bakırdan yapayım. Üstünü de ince bir tabaka gümüşle kaplayıp gümüş para diye piyasaya süreyim demiş ve yapmış bunu. Ama bu paralar kullanıldıkça, özellikle kabartmalı olan burun kısmı aşındıkça altındaki bakır ortaya çıkmaya başlamış. Halk bu durumu fark edince krala gizli gizli ne demiş? Eski bakır burun demeye başlamış.
1: Hay bakır burnun düşsün
0: Yani
1: Henry.
0: tarihte bazı paralar özellikle uzun süre dayanmasın diye üretiliyor Nilgün.
1: Neden?
0: Çünkü insanlar parayı saklıyor yani biriktiriyor. Tasarruf mu önemli, harcanması mı? Parayı biriktirmeseler, alışveriş yapsalar, ekonomiye can verseler daha iyi değil mi? Bunun için de hemen eskiyen paralar üretiliyor.
1: Şimdi paralar hiç eskimiyor. Hatta elimize bile geçmeden banka banka dolaşıyor. Çünkü artık niye? Kredi kartlarımız var.
0: Peki sen bu kadar sulandırırken olayı ben
1: Heh.
0: hemen başka bir soru daha sorayım.
1: Sor.
0: Kredi kartları nasıl çıkmış biliyor musun?
1: Hayır.
0: O zaman onu da anlatayım.
1: Hadi lütfen.
0: Neden? Feray benim elime yazmış. Demiş ki anlat. 1949 yılında Frank McNamara isimli bir iş adamı New York'ta bir restoranda yemek yedikten sonra cüzdanını unuttuğunu fark ediyor.
1: McNamara bak onu bile bilmiyorsun. O kadar uzaksın yani.
0: Kredi kartın adamı. Para da yok, kredi kartı da
1: Frank
0: yok.
1: McNamara.
0: Tamam. Bu abimiz çok utanıyor sonra. Bir daha bu duruma düşmeyeyim diyor ve Dinner's Club kartını icat
1: Benim
0: ediyor.
1: vardı.
0: Dinner's Club'un mu?
1: Tabii. O
0: Aa,
1: ilk çıktığında
0: ne kadar.
1: hepimize
0: İlk çıktığı
1: dağıtmışlardı.
0: dediğin 1949 yaz olmaz o. İlk başta sadece 20...
1: Hayır, ben işe başladığımda demek
0: Tamam,
1: istedim.
0: öyledir,
1: Bize
0: evet.
1: de verilmişti.
0: İlk başta sadece 27 restoranda geçen bu kart nakit taşımadan ödeme yapma fikrini doğuruyor. Başlangıçta bu kartlar metalden yapılıyor ve bu sadece zengin bir zümreye hitap ediyor. Bu Frank McNamara.
1: Mezarında dik otursun diyorum.
0: Tamam. Beddua etmeleri de doyamadım.
1: Doyamadım.
0: Buna niye kızdın şimdi
1: Şimdi o kredi
0: peki?
1: kartı fikrini bulmasaydı biz de bugün yarınlar yokmuşçasına harcama yapmazdık. Elimizdeki para kadar harcama yapardık.
0: Yine öyle yap. Seni zorlayan mı var?
1: Olmuyor işte. İnsan kendini tutamıyor. Bedavaymış, hiç ödeme yapmayacakmış gibi harcıyor. Sonra da ekstra gelince karalar bağlanıyor.
0: Bence ekonomi yapmayı bilmiyor olabilirsin. Kredi kartının karşılığını değerlendirmiyor olabilirsin.
1: Sen biliyorsun anlaşılan. Sen bu işi çok iyi
0: Kredi
1: yönetiyorsun.
0: kartının limitini düşürerek mesela yapıyorum onu.
1: Aa, ben ne kadar yüksek o kadar
0: Tabii
1: severim.
0: zenginlerin dünyası farklı oluyor, anladım.

0: ben
1: Hayır,
0: onu.
1: o yüksek olsun da ben gene kendi limitime göre harcarım yani.
0: Tamam, peki. O zaman dinleyicilerimize de soralım mı?
1: Soralım.
0: Parayla ilişkileri nasıl? Para harcamayı severler mi? Kolay tasarruf ederler mi? Parayla ilgili batıl inançları var mı? WhatsApp iletişim hattımız +90 507 458 85 89. Tekrarlayayım. +90 507 458 85 89. Parayla ilişkilerini soruyoruz. Para harcamayı sevip sevmediklerini soruyoruz. Kolay tasarruf ediyorlar mı? Yoksa hemen kredi kartlarına yükleniyorlar mı? Batıl inançları var mı parayla ilgili?
1: Mesela ilk cevap olarak eşim gelirken dedi ki konunuz ne? Para dedim. Paradan ve sıcaktan zarar gelmez dedi.
0: Müzikten de zarar gelmez. Biz hemen bir şarkı dinleyelim.
1: Dinleyelim.

0: Kayahan sordu kaç para? Dünyanın pek çok yerinde acayip paralar var. Bakalım o paraları ne kadar alıyoruz?
1: Bakalım.
0: Dev taş paralar var mesela. Pasifik Okyanusu'nun ortasında küçücük bir yerde, Yap Adası'nda.
1: Evet.
0: Yaklaşık 1500'ler ve sonrası. Buradaki insanlar rayı taşı denilen dev kireç taşı disklerini para olarak kullanıyor. Ama öyle bozuk para falan değil. Bazıları 3 metre çapında, tonlarca ağırlıkta. Ortası delik, dev taşlar düşün Nilgün.
1: Evet, haberci kaçtı yine içine diyor
0: Tamam ama ben anlatıyorum yani.
1: Feray.
0: Güzel güzel
1: Radyocu ol.
0: anlatıyorum.
1: Peki.
0: Sen de sor bana peki o
1: Şu aklım
0: taşları
1: şu
0: nasıl
1: anda. Bak ne
0: taşıyorlar
1: güzel
0: falan diye.
1: heyecanla girdik, para dedik.
0: Tamam.
1: Yani.
0: Heyecanla girdik diyor. Heyecanlanan sensin. Bana
1: Yani
0: uzak olduğu
1: para
0: için çok
1: beni heyecanlandırıyor
0: heyecanlandıran
1: yani. Dev taş paralar da heyecanlandırıyor tabii.
0: Şimdi
1: Ortası delik dev taşlar düşün dedin.
0: sen de soracaktın bana.
1: Peki nasıl taşıyorlar diye soruyorum o zaman.
0: Taşımıyorlar. Çünkü sistem şöyle. Köyde herkes biliyor. O büyük taş Hasan'ın. Alışveriş olunca tamam artık Ahmet'in deniyor.
1: Ha, demek ki güven de var.
0: Yok taş yerinde duruyor.
1: Hayır ama önce Hasan'ın sonra Ahmet'in diyorlar ya, güveniyorlar yani.
0: Doğru, biraz da öyle
1: Taşa
0: bakmak da
1: güven değil
0: mümkün.
1: tabii yani.
0: Paraya güven.
1: Taş yerinde ağırdır, acaba buradan mı geliyor bu deyim de?
0: Evet, ta Yap Adası'ndan. Taş yine meydanda duruyor. Yani
1: Tamam.
0: bugünkü banka sisteminin ilkel versiyonu bu. Fiziksel transfer yok, sadece sahiplik yapısı
1: Tapu
0: değişiyor.
1: gibi yani.
0: Bir tür,
1: Evet.
0: doğru. İşin daha çılgın bir kısmı var. Bazı taşlar denizde kaybolmuş ama insanlar yine de onların var olduğuna inanıp kullanmaya devam etmiş.
1: Biz cüzdan evde, onu ıslak kahve içemeyiz vallahi.
0: Gördüğün gibi bunlar sanal para kullanmış. Sen de sanal para kullanacaksın.
1: Yani peki öyle olsun. Deniz kabuğu parası var bir de, milattan önce 1200'lerden başlayarak Çin, Hindistan, Afrika ve Pasifik adalarında küçük deniz kabukları para olarak kullanılırmış. Özellikle kovriye denilen parlak kabuklar çok değerliymiş. Çünkü çok zor bulunurlarmış, güzel görünürlermiş, taşınması da kolaymış. He, denizden ne çıksa kârdır sözü doğruymuş demek ki, buradan
0: Düşünsene,
1: geliyormuş.
0: pazara gidiyorsun, abi şu keçi kaç kabuk diye soruyorsun.
1: Feray diyor ki sana parayı harcayamazdın, takardın diyor. Doğru, boynuma takardım. Bazı Afrika krallıklarında insanlar servetini çuvalla kabuk taşıyarak
0: Sen onu taşımasın, ağır gelir. Sen kolye olarak
1: gösteriyorlarmış.
0: sadece.
1: Kolye, kolye, bileklik, küpe yani.
0: Tuzlu maaş ödenen dönemler var. Yer senin...
1: Tuzla. Öyle mi?
0: Tuzla, ha,
1: Hmm.
0: tuzlu maaş. Ben yüksek yüksek maaş diyorum. Oysa ki tuzla ödeniyor, tamam. Tuzla maaş ödenen dönemler var. Yer neresi? Bu senin
1: Antik
0: ilgi alanına
1: Roma.
0: giriyor. Tabii ki
1: Tabii.
0: Antik Roma. Zaman?
1: 2000 yıl önce.
0: Bugün tuz sıradan geliyor ama o dönemde tuz altın kadar değerli. Çünkü yiyecekleri koruyor, etleri çürütmüyor, hatta hayat kurtarıyor. Roma askerlerine bazen maaş yerine tuz veriliyormuş bu dönemde. Hatta İngilizce salary kelimesinin kökeni Latince salarium yani tuz ödeneğine dayanıyor. Yani adam eve geliyor. Hanım bugün maaşı aldım. Kadın kaç lira demiyor da kaç kilo diyor.
1: Düşünsene, maaşına zam istemeye gidiyorsun. Biraz daha tuz
0: O
1: ekleyebilir
0: dönemlerde bazı ticaret yollarının temel amacı bile tuz taşımak.
1: misin
0: Afrika'da tuz bloklarıyla alışveriş yapılıyor. Bir yerde altın veriyorsun, tuz alıyorsun. Çünkü altını yiyemiyorsun ama tuzu yemesen de yemeğe
1: diyorsun?
0: katarsın.
1: He, tuzu kuru deyimi de buradan geliyor demek ki.
0: Olabilir. Senin bu
1: Zenginmiş
0: bağlantıların çok
1: anlamında
0: tatlı.
1: ta yüzyıllar öncesine dayanıyor yani. Bir de inek bankası var. Adamın serveti otluyor.
0: Tamamlamayla öyle.
1: Evet. Yer Afrika kabileleri, Orta Asya bozkırları, Anadolu'nun eski köy düzenleri, yüzyıllar boyunca insanların bankası hayvandı. Ne kadar ineğin varsa o kadar zenginsin. Bugünkü banka hesabı, yatırım portföyü, hisse senedi yerine 120 koyun artı 14 keçi. Bazı bölgelerde evlilik pazarlıkları tamamen hayvan üzerine yapılıyordu. Mesela bu kız en az 20 inek eder. Şu an kulağa garip söyleyemedim. Garip geliyor ama İnek süt veriyor, eti yeniyor, tarla sürülüyor, doğurup çoğalıyor. Yani resmen yürüyen yatırım. Biz de altın mı alsak,
0: İnek mi
1: döviz mi alsak diye
0: alsak
1: düşünürüz. Al iki inek, kendini büyütsün. Sonra kız istemeye gittiğinde Allah'ın emri, peygamberin kavli dedikten sonra
0: diyorsun. 20 ineğimizi
1: geldik
0: size başlık
1: 20
0: parası olarak.
1: inekle diye devam edebilirsin. Güzel.
0: Bir de çikolata para var.
1: Aa bak sevdim bunu. Bir anlat bakalım.
0: Yeri Meksika. Zamanda yine tarihten. Aslında bunlar senin uzmanlık alanı ama ben anlatıyorum.
1: Anlatalım tabii canım.
0: Aztek İmparatorluğu döneminde 1400'lerde oluyor bu. Aztekler kakao çekirdeğini para gibi kullanıyor. Kakao o kadar değerli ki vergi ödeniyor, alışveriş yapılıyor ve saklanıyor. Mesela bir tavşan 10 kakao çekirdeği ediyor. Bir köle yüzlerce kakao çekirdeği. Düşünsene pazarda biri bozuk vara var mı abi diye soruyor. Avuç avuç kakao çıkarıyor. Sorun şu, bazıları sahte kakao yapıyor. O zaman da tahşiş varmış bak, görüyor
1: Varmış,
0: musun?
1: evet.
0: İçini boşaltıp çamur dolduran dolandırıcılar var. Kakaonun içini boşaltıyor, çamur dolduruyor. Aynı renk.
1: Allah Allah.

0: İçi boş yatırım aracı da diyebiliriz, değil mi?
1: Kakao içindesin. İçi boş.
0: Dolandırıcılık ta kakao çekirdeğiyle başlamış
1: Azteklere
0: yani.
1: kadar. O efendim efendim.
0: Balina dişiyle zenginlik var bir de. Yer Fiji, zaman yüzyıllar boyunca Fiji'de balina dişleri inanılmaz değerliymiş. Özellikle taboa denen cilalı balina dişleri barış anlaşmalarında, evliliklerde, özür dilemelerde, kabile anlaşmalarında kullanılıyormuş. Biz de çiçek mi alsak, çikolata mı alsak diye düşünürüz. Orada bir
1: Balina
0: balina
1: dişi.
0: dişini al, götür, hemen gönlünü al. Bu dişler öyle kıymetliymiş ki aileden aileye miras kalıyormuş. Ha, aile yadigarı yani. Dededen mirasın bir balina dişi mesela. Bu arada başka ülkelerde başka hayvanların dişleri de para olarak kullanılıyormuş. Örneğin Papua Yeni Gine'de yaban domuzlarının dişleri 20. yüzyılın başlarına kadar para birimi yerine geçiyormuş. Bununla birlikte Solomon Adaları'nda yunusların ve yarasaların dişleri para olarak kullanılıyormuş.
1: Benim bildiğim tek değerli diş fil dişi.
0: Diyorsun.
1: Yani
0: Evet.
1: bunları da senden öğrenmiş olduk ama çay tuğlası ekonomisini anlatacağım sana. Bu çok ilginç.
0: Anlat
1: Yer
0: bakalım.
1: Çin, Moğolistan, Tibet bölgesi. Geniş bir coğrafya yani. Yaklaşık 900'lerden 1900'lere kadar 1000 yıllık bir süreçten bahsedeceğim. Çay yaprakları sıkıştırılıp tuğla gibi kalıplar haline getiriliyor. Ve bunlar para yerine geçiyor. Sebebi herkes çay içiyor, taşına da biliyor, bölüne de biliyor. Yani cebinde para taşıyorsun
0: Akınca mı, acıkınca diyecektin
1: çay akıyor ya.
0: herhalde. Peki.
1: Acıkınca da kaynatıp içiyorsun, sonra akıtıyorsun.
0: Tamam.
1: Bazı ama para akan bir şey ya. Ya
0: Evet.
1: özellikle senin için bizde duran bir şey de sende akan bir şey. Bazı yerlerde asker maaşları bile çayla ödeniyor.
0: Bugün nakit mi, kart mı diye soruyorlar ya.
1: Evet.
0: O gün işte
1: Çay
0: çayla
1: mı?
0: ödeyeceğim, çayla ödeyeceğim
1: Başka da
0: diyorsun.
1: zaten alternatif yok anladığım kadarıyla. Bir de kuş tüyü var. Kolomb öncesi Orta Amerika'da Amerikan papağanı gibi egzotik kuşların tüyleri para olarak kullanılıyor. Bu tüyler güzellikleri ve nadirlikleri nedeniyle bir hayli değerli.
0: Araştırdım ben bunu. Quetzal kuşuymuş. Bu yakalamak da çok zormuş. Yeşil uzun tüyleri varmış. Çok güzel ve herkes elde edemiyormuş bunu. Yani elmas ve altın gibi düşün. Para uçtu gitti diyoruz ya, oradan geliyor demek ki. Yani bunun tüyleri hafif uçuyor
1: Ya
0: gidiyor ya.
1: bu bağlantıların çok tatlı senin ya. Bu arada Kolomb öncesi dediğimize göre Kolomb sonrası tabii oraya da para giriyor ve zehirliyor. Kuş tüyleri gidiyor. Para kuş gibi uçmak üzere Orta Amerika'ya geliyor.
0: Kuşlar kurtulmuş, ne güzel.
1: Öyle de bakmak mümkün tabii. Doğayı koruduk.
0: Ve zerdeçal yenilebilir para birimleri arasına geçmiş de Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Solomon Adaları'nda kullanılan Hindistan cevizi liflerine sarılı bir zerdeçal topu da bulunuyormuş. Güzelmiş bu. Enflasyon olunca hiç değilse yemeğe biraz lezzet katarsın.
1: Parayla test. Bir de
0: Zerdeçal'la.
1: parmesan var. 1953 yılındaki aşırı durgunluk döneminde bazı İtalyan bankaları kredileri güvence altına almak için parmesan çarklarını teminat olarak kabul ediyormuş. Bununla birlikte bankanın depolarında toplam değeri yaklaşık 187 milyon dolar olan 17 bin ton kadar peynirin tutulduğu söyleniyor.
0: Paranın en lezzetli hali İtalya'dan geliyor diyebiliriz
1: Parmesanlı
0: yani.
1: para diyorsun.
0: Düşünsene, servetin hiç erimiyor. Sen istediğin zaman rendeliyorsun.
1: Küflenebilir, bozulabilir. Onu ne yapacağız?
0: Ama çok uzun süre gider ya parmesan, dayanır yani.
1: Biz ne bileyim, biz sadece beyaz peynir biliyoruz. O da hemen bozuluyor. Parmesan öyle mi? Çok mu
0: Evet,
1: uzun süre gidiyor? Ha.
0: dayanır,
1: Bu
0: dayanır.
1: zenginlerin ne kadar farklı ve özel ve naif zevkleri
0: Ben
1: var.
0: peynir severim.
1: Tamam.
0: Her
1: Her
0: çeşidini
1: türlü.
0: severim. Onun için
1: Parmesan
0: bilirim
1: ama.
0: hepsini
1: Biz
0: yani.
1: nereden bileceğiz? Parmesan görmüşlerimiz mi var ya? Neyse. Bir de şu soruyu soracaksın sen bana tabii. Paran mı var, derdin mi var?
0: Paran mı var, derdin var dedik ya.
1: Var yani soracağım
0: Ha.
1: demeyeceğim, direkt
0: Ben
1: söyleyeceğim.
0: söylüyorum işte.
1: Çünkü ben söyleyeyim mi param yok, derdim de yok. Allah herkese böyle dertler versin
0: Bak,
1: bence.
0: sen inanmıyorsun ama gerçekten çok para insana yepyeni dertler yaşatabilir.
1: İnanmıyor değilim, görmedim.
0: Ha.
1: Yani hayal edemiyorum, tasavvur edemiyorum.
0: Et.
1: Yoksa ya bir de soracağım ne gibi dertler mesela? Bir kiloluk külçe altın mı alsam çok paramla? 100 bin dolar mı alsam yoksa 15 karat pırlanta alıp parmağıma mı taksam diye mi dertlenir çok parası olan?
0: Evet.
1: Nasıl dertlenir? Hangisine dertlenir?
0: İster altın al, ister döviz, istersen de pırlanta. Bunları nerede saklayacaksın?
1: Ha, kasa derdi.
0: Ya.
1: Kuyumcu derdi.

0: Dert. Bu
1: Dert.
0: yani. Evde olmaz. Dövizi bankaya yatırsan, pırlantayı ve külçe altını ne yapacaksın? Banka kasası kiralaman şart. Ve bunların
1: Bak
0: hepsi dert.
1: gördün mü? Hemen başladı dertlerin.
0: Benim değil mi?
1: Evet.
0: Gerçekten de insanın parasının olmaması bu sorunlardan uzaklaştırıyor. Çok memnunum yani.
1: En başta gelen sorun saklamak. İnsanlar tarih boyunca paralarını nasıl saklamış biliyor musun?
0: Biliyorum diyeyim. Hazine arayanlar toprağa kazıp küpler içine altın koymuşlar. Onları bulduğumuza göre küpleri koyup sonra toprağın içine yerleştirmişler.
1: Sadece toprağa gömmemişler ki, duvarlara saklamışlar, odalarındaki tahtaların altına gizlemişler, yastıkların, yorganların, döşeklerin içine koymuşlar.
0: O zaman senin standart sorularına benzer bir soru
1: Heh.
0: sorayım. Yastık altındaki altın deyimi buradan mı geliyor?
1: Evet.
0: Zaten karşılıyor.
1: Bildiniz.
0: Tabii. Bankalar, çelik kasalar yokken gerçekten de parayı mücevheri saklamak büyük problem olsa gerek diye düşünüyorum ben şu anda. Pek düşünemiyorum ya bunda.
1: Evet, paranın icadından çok önce başlamış olmalı bence insanların altınını, gümüşünü saklama sorunu. O sorunu çözmek için de yöntemler geliştirmişler. Mesela Antik Roma'dan Orta Çağ'a kadar birçok evde gizli oyuklar açılıp duvarlarda gizli bölmeler yapılmış. Ev sahibi altınını, gümüşünü, mücevherlerini oralara koyup üstünü sıvamış. Hatta bazı ev sahipleri bu gizli yerleri söylemeden ölünce o hazineler yüzyıllar boyu gizli kalmış.
0: Nilgün, tapınaklarda ilk bankalar gibi insanlar en güvenli yer olarak tapınakları görüyor. Kalın taş duvarları olan kutsal yerlere kimsenin saldırmayacağından eminler. Paralarını, altınlarını rahiplere teslim ediyorlar. Onlar da kayıt tutuyor. Antik Yunan'da ve Mezopotamya'da tapınaklar aynı zamanda para saklama merkezi yani bir banka.
1: Şimdi zengin tüccarlar ve yöneticilerse paralarını kalelerde saklıyorlarmış. Kalın surlar ve silahlı muhafızlar sayesinde güvenlik sağlanıyormuş.
0: Küplerin içine koyup gömmek de çok yaygın. İnsanlar altın sikkelerini toprak küpe koyuyor, ağzını kapatıyor, bahçeye gömüyor. Yerini sadece kendi biliyor. Bazen de unutuyor. O zaman da miras avcıları kazmaya başlıyor. Bugün bulunan define hazinelerinin büyük bölümü bu şekilde saklanmış paralar.
1: Peki bankalar nasıl ortaya çıkmış diye sorarsam?
0: 1000 yıl öncesine gidelim.
1: Gidelim.
0: Bir tüccarsın.
1: Tamam.
0: İstanbul'dan İtalya'ya kumaş satmaya gideceksin. Kazandığın para altın ve gümüş sikkelerden oluşuyor. Sorun şu, altınlar ağır. Yolda soyulabilirsin. Haydutlar, korsanlar senin tüm servetini elinden alabilir. Çok tehlikeli ve zor bir durum.
1: Nasıl bir çözüm bulmuşlar peki?
0: Para söz konusu olunca insanlar her türlü çözümü buluyor
1: Hmm.
0: Nilgün. Burada da sarraflar giriyor devreye. Tüccar gelip şu 100 altınımı sana bırakıyorum deyip altınını sarrafa bırakıyor. Sarraf da altınlarını kasasında saklıyor ve karşılığında bir makbuz veriyor. Makbuz da bu belgeyi getiren kişiye 100 altın ödenecektir yazıyor. Tüccar yanında altını değil makbuzunu taşımaya başlıyor. Yani hafifliyor yükü.
1: Tamam.
0: Bir süre sonra ticaret yaparken gidip altınlarını alıp karşındaki tacire vermek yerine elindeki makbuzu vermeyi akıl ediyorlar. Ve örnek verebiliriz. Ahmet'in elinde 100 altınlık makbuz var. Mehmet'ten mal satın alıyor. Altın taşımak yerine makbuzu veriyor. Mehmet de bunu kabul ediyor. Çünkü sarrafın kasasına gerçekten altın olduğunu biliyor. Böylece altınlar taşınmaktan kurtuluyor. Bu makbuzlar kağıt paraların çıkması için insanlara ilham oluyor.
1: Sen anlatırken düşündüm de ilk temassız ödeme diyebiliriz. Kağıdı
0: Temassız.
1: uzatıp altını sarraftan alırsın diyor
0: Ya
1: ya.
0: ilk çek senetli ödeme diyebiliriz. Temaslı yine. Temaslı ödeme de biraz daha farklı bir.
1: Hayır ya altınlarla temas etmiyor
0: Ha,
1: ya.
0: altınlarla temas
1: Tabii
0: etmiyor.
1: tabii.
0: İlginç. Senin çok farklı bakış açın var gerçekten.
1: Banka kelimesinin çıkış hikayesi de ilginç biliyor musun?
0: Öğreneceğim şimdi.
1: Orta Çağ İtalya'sında para işleri yapan sarraflar meydanlarda bir bankın yani bir sıranın üzerinde oturup çalışıyorlardı. Masa veya tezgah anlamına geliyordu İtalyanca'da banko. Bugünkü banka kelimesi de buradan geliyormuş. İlginç bir ayrıntı. Bir sarraf iflas ederse tezgahı kırılırmış. İtalyanca bancarotta yani kırık tezgah sözü zamanla İngilizce'deki bankrupt İflas kelimesine dönüşmüş. Orta çağın sonlarına doğruysa İtalya'daki şehirlerde büyük bankacı aileler ortaya çıkmış. Özellikle Medici ailesi sadece para saklamıyor, borç veriyor, para transfer ediyor, krallara kredi açıyordu. Artık sistem basit bir kasa olmaktan çıkmıştı.
0: Yani bizim bildiğimiz bugünkü bankacılık sistemi ortaya çıkıyor.
1: Evet, günümüzde insanlar paralarını nerede saklıyorlar biliyor musun?
0: Bankada.
1: Tabii ki bankaya yatırmak, kasa kiralamak, evde çelik kasa bulundurmak gibi bilinen yöntemler hariç. Çok ilginç yerler var. İnternetten araştırdık. Dinleyicilerimizle paylaşacağız ama önce bir müzik
0: Müzik arası
1: dinleyelim.
0: vereceğim.

0: Müzik arası vermeden önce dedin ki çok ilginç yerler var. İnternetten araştırdık. Paraları nerelerde değerlendiriyorlar diye. Dinleyicilerimize paylaşacaktık. İnternette neler yazmışlar, başlayalım.
1: Başla sen lütfen.
0: Boş şampuan şişesine parasını saklamış biri. Bir poşetin içinde paraları koymuş şişenin içine. Üstüne kapağını tekrar geçiriyor ve kapatıyor. Sıkıysa bulun diyor.
1: Paranın kokusu var değil mi? Buradan geliyor demek ki. Şampuan güzel
0: Şampuan.
1: kokuyor ya. No Frost buzdolabının buzluğunun içinde saklama kabına koyuyorlarmış. Paraları vakumlu poşete koyup onu da alüminyum kağıda sarmayı unutmayın demişler. Elektrik kesildi. Herkes et çözüldü mü diye düşünürken paralar eridi mi diye düşünüyorsun mesela.
0: Biri diyor ki tuvalet kağıtlarından birini açın. İçine paraları düz bir şekilde peş peşe koyun. Ruloyu geri sarın. Sonra onu diğer tuvalet kağıtlarının yanında bir yere koyun. Bence unutun. Mümkünse aşağılarda bir yerde dursun. Bu unutulur ki.
1: Yani bir de normal unutulmaz, normalden kabarık olmaz mı? Bir de gelen misafir kullanıyor, çok
0: Tuvalet
1: pahalı bir
0: kağıdının
1: tuvalet
0: dolar
1: kağıdı.
0: çıkıyor.
1: Sağlam bir şekilde poşetleyip yağ bidonunun içine koyun demişler.
0: Bir daha kullanama yani.
1: Yani
0: Paraları düzgün paketleyip su geçirmeyen bir kutuyla klozetin su haznesine koyun.
1: ilaç dolabında sargı bezinin içine. He, o zaman bu ilk yardım dolabı değil de ilk yatırım dolabı.
0: Tabii ki posta kutusu demiş. Tek bir şartı var. Anahtar sende olacak.
1: Hayır ama ki çok riskli. Yani tokayla bile açılabilir posta kutuları.
0: Ha, diğer şeylerin hepsi düzgün değil mi bu? Tamam.
1: Hayır tabii bunların hepsinin internetten derlediğimiz yaratıcı saklama
0: Tamam.
1: örnekleri olduğunu bir kez daha söyleyelim. Hiçbiri güvenlik önerisi değildir diye de hatırlatalım.
0: Ya
1: Artık
0: mümkün mü
1: çünkü
0: zaten
1: tüm
0: zeytinyağı?
1: bunların hepsini hırsızlar da biliyor. Devam edelim. Mutfak dolaplarının altındaki fayansla dolabın arasındaki boşluk en idealdir
0: Sizin
1: demişler.
0: evde olmaz bu. Mutlaka gelmiştir ve tamir edilmiştir. Orada öyle bir boşluk olmaz ki.
1: Olmaz zaten.
0: Kalorifer peteğinin arkası olabilir diyor.
1: Tabii mantıklı. Kışın birikimler ısınır.
0: Bakliyat ve un kavanozlarının içi.
1: Bir tanıdığımızın kartonpiyeri kendi elleriyle oyup altınlarını sakladığı evine hırsız girdiği zaman altınları alıp yerine resmen hakaret edip dalga geçen bir not bırakmıştı diyor. Demek ki en zor bulunan yer diye bir şey yok. Sadece geç bulunan yer var.
0: Sakın baharatların içine saklamayı düşünmeyin. Özenle onları açıp yerlere dökerek para arıyorlarmış diyor hırsızlar.
1: Bir de bu hırsızların parayı bulamayınca sinirlenen versiyonları varmış. Benim bir akrabamın komşusu parayı nereye saklamış bilemiyorum ama ne kadar iyi bir yere sakladıysa hırsız bulamamış. Bulamayınca da haliyle çok sinirlenmiş ve bir kağıda "Aferin sana, parayı çok güzel bir yere saklamışsın. Bulamadım ama beni çok uğraştırıp yordun. Şimdi de sen uğraş yorul bakalım biraz." yazıp mutfaktaki zeytinyağı şişesini kadının yeni aldığı salon takımının üstüne ve halılarına dökmüş. Bulamayınca moral ve motivasyonu götürmüşler
0: Her yeri zeytinyağı.
1: bence.
0: Paranın dörtte birini kolay bulunacak bir yere, dörtte üçünü zor bulunacak yere saklamak herhangi bir hırsızlık olayında hem hırsızı tatmin edecek hem de zararı en aza indirecektir
1: Ya
0: diyor.
1: zor bulunan yeri önce bulurlarsa eşit mi atmakta fayda
0: Tamam,
1: var
0: ama hırsız daha fazla tatmin oluyor. Sen
1: bence.
0: biraz daha az üzülüyorsun. Daha fazla üzülüyorsun hatta burada.
1: Evdeki çiçeğin saksısına gömmek harika bir çözüm demişler. Bence de kök salabilir yani
0: Üzerine
1: paralar.
0: su dökeceksin, ne olacak? Para mara kalmıyor. Bozuk para olursa olur da nakitler olmaz.
1: Canım iyice sarıyorsun,
0: Ha, onu da ben öğretmeyeyim sana diyorsun. Tamam.
1: sarmalıyorsundur herhalde.
0: Kirli çamaşır sepetinin dibi, kara bir poşette.
1: Bu konuda sınır tanımıyoruz yani.
0: Paşa dedenizin duvardaki portresinin arkasındaki duvara gömülü gizli kasa. Daha güvenli bir yer olamaz diyor. Bu arada en çok bilinenlerden
1: Tabii
0: biridir bu.
1: filmlerde görürdük daha çok ama olmaz ya. Dedenin üstüne, omuzlarına çok büyük yük yüklüyoruz yani bence.
0: Biz yolculuğa çıkacaksak ailece tüm servetimizi yanımıza alıyoruz. Çantaların en dibine gömüp üstünü ıvır zıvırla örtüyoruz. O kaybolursa ne olacak onu bilmiyorum. Sonra da sıkı sıkı kimseye çaktırmadan kavruyoruz çantaları.
1: Kavruyor, nasıl kaybolsun?
0: Geçen sene teyzemlere gittik. Evlerinin birkaç sokak ötesinde sünnet vardı. Hep birlikte evde serveti bir çantaya doldurduk. Ayaklarımızın arasına sıkıştırdık. Piste dönüşümlü çıkıp oynadık.
1: E tabii bir de hani düğünlerde geline damada takılan o keseleri taşıyan tutan teyzeler var. Bence düğünlerin en yorgun insanı onlar oluyorlar
0: Stresten
1: bence.
0: diyorsun. Gardıroptaki kullanmadığım ceketimin iç cebidir efendim en sağlıklı yer diyor.
1: Dolabın en değerli kıyafeti o bence. Bir maske satın alıp üstüne ketçap dökün ki ceset gibi algılansın. Maskenin içine paralarınızı koyun, poşetle birlikte dondurucuya atın. Hırsız bile eve girse o poşete dokunmayacaktır. Para sadece ekonomiyi değil, yaratıcılığı da çalıştırıyor bence.
0: Yine bir gardırop örneği var. Askının içine saklayın diyor.
1: Kapıların üstüne küçük bir zulüm.

0: yapıp saklayabilirsiniz demişler. Valla insanlar inanılmaz bir mucit olmuşlar.
1: Bir de eskiden böyle televizyonlar vardı. Bu tip televizyonlar kalmadı artık. Televizyonun arka kapağını açıyorsun, oraya yerleştiriyorsun ama alıp koyması biraz zahmetli oluyor diyor.
0: Hayal gücü gerçekten
1: Ama yok artık zaten
0: sınırsız.
1: LED ekranlar var, mümkün değil bu.
0: Mümkün değil. Balkona koyuyorsunuz, balkonda da harekete duyarlı ışık takıyorsunuz. Bu kadar basit demişler. Tabii kedi geçiyor, ışık yanıyor, sen fırlıyorsun balkona hırsız mı geldi
1: E
0: diye.
1: peki gece uyurken ne olacak?
0: Işığı görüyorsun.
1: Gece uyurken.
0: E tabii. Zil taktırsın yani.
1: Ha, alarm yani bildiğin
0: Yani
1: alarm
0: tabii.
1: yaptırmış.
0: Şimdi insanlık tarihi boyunca para değişmiş, taş olmuş, kaka olmuş, çay olmuş ama onu saklama telaşı hiç değişmemiş. Ama neyse ki bugün banka kasaları var, dijital bankacılık var da biraz daha rahatladı insanlar bu konuda.
1: Ama parayla ilgili düşünceler oluşmuş, inançlar oluşmuş, kaygılar oluşmuş. Batılı inançlar özellikle ön plana çıkmış ve bunlar da pek çok ülkeye yayılmış. Örnekleyelim Yunanlarla başlayalım.
0: Yunanlar cüzdanlarında mutlaka para bulundururlarmış. Para parayı çeker mantığına dayanarak oluşan bu batıl inanç onlardan tüm dünyaya yayılmış. Bizde de boş bulundurulmaz cüzdan. Hatta birine cüzdan hediye edeceksen içine mutlaka biraz para koy denilir. Yunanlar aynı inanca dayanarak banka hesaplarını da sıfır bakiyede bırakmazlarmış. Bak senin banka hesabın sıfır bakiyedeyse ondan mı
1: Önce
0: acaba
1: banka
0: zengin
1: hesabın var mı diye
0: olamıyorsun?
1: sor.
0: Yok mu canım, maaşın
1: Ayrıca
0: yatmıyor mu?
1: biliyoruz para parayı çeker.
0: Ha,
1: Ya parayı
0: evet.
1: önce koy ki sonra gelsin üstüne.
0: Evet.
1: Filipinler'de geceleri yer süpürülmüyor. Bunun kötü şans getireceğine ve mali durumun bozulacağına sebep olacağına inanılıyor. Ayrıca Filipinler'de yeni bir eve taşınılacağı zaman oturma odasının her köşesine bozuk para atılıyor. Bunun eve para girişini çoğaltacağına, zenginlik ve başarı getireceğine inanılıyor.
0: Bir iş yerine gittiysen, ilk müşteriysen siftah parası da atarsın zaten. Böyle de bir alışkanlığımız var. Hani günün bereketli olsun, bugün çok kazan
1: Farklı
0: anlamında.
1: versiyonla
0: Evet.
1: Filipinler'deki adet.
0: Evet. Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerindeki dilek ağaçlarına paralar çakılırmış eskiden. Geçmişi 18. yüzyıla dayanan bu gelenek o zamanlarda sevilen birinin hastalığını ağaca aktarmak amacıyla yapılırmış. Günümüzde ise dilek ağaçlarına parayı iyi şans ve refah getirsin diye çakıyormuş insanlar.
1: Japonlar parayı kurbağa şeklinde katlanmış origamilerde arıyor. Japonca'da kurbağa anlamına gelen kairu kelimesi geri dönmek anlamına gelen kairu fiiliyle bağlantılı. Onlar da cüzdanımızda origami kurbağası taşırsak bütün paralar bize gelir diye bir düşünce var.
0: Bizde de sağ avuç içinin kaşınması para geleceğinin, sol avuç içinin kaşınması ise para gideceğinin işareti derler. Hatta çok gelsin diye de sağ avucun kaşınıyorsa saçına sürersin. Saçın kadar çok olsun
1: Ne
0: diye.
1: kadar
0: Bak
1: böyle
0: bak neler biliyorum
1: benimseyerek
0: tabii.
1: anlatıyorsun.
0: Onun içinde geliyor para
1: Ne
0: bana.
1: güzel, daha çok olsun inşallah.
0: Senin de.
1: Bizde ve birçok Avrupa ülkesinde çocukların süt dişleri döküldüğünde çocuk o dişi yastığının altına koyar, uyur. Gece diş perisinin gelip para bırakacağına inanır.
0: Oscar'lık performans sergilerdik vallahi, hatırlar mısın? Böyle sessizce yavaşça gidip o yastığın altına para koyardık falan. Hatırlamıyor musun?
1: Evet.
0: Yapmadın mı sen hiç kızlarına?
1: Yapmam böyle diş perisi falan var dedi. Batılı
0: Aa,
1: inançları mı var
0: anne
1: bunun?
0: peri yapmıştır onu zaten.
1: Anne
0: Baba
1: peri.
0: perilerin çok işi değil o.
1: Çinlilerin Feng Shui'sinde yuvarlak yapraklı bitkiler bolluk ve refahı simgeliyor. Bu bitkilerin parayı çektiğine ve şans getireceğine inanılıyor. Örneğin kauçuk bitkileri ve yeşim bitkileri özellikle para ve iyi şans çekmekle ilişkilendiriliyor.
0: Çek Cumhuriyeti'nde cüzdanda balık pulları taşımanın maddi başarı getireceğine inanılırmış. Balık pulları parlak gümüş paralara benzedikleri için zenginlik ve paranın sembolü olarak görülürmüş. Evet, bak bunlar batıl inançlar ama bizim bilinçaltımızda da paraya dair negatif inançlar var.
1: Ne gibi?
0: Ne gibi anlatacağım ama şöyle bir şey yapalım. Şimdi sen kendini paranın yerine koy.
1: Nasıl yani?
0: Sen şimdi dolar, avro ya da Türk lirasısın.
1: Peki bozuk para mıyım, banknot muyum?
0: Deste deste parasın, milyonlarsın.
1: Tamam bakalım yine başıma neler
0: Korkma
1: gelecek.
0: bak, parayla aranı düzelteceğim. Benim gibi zengin olacaksın sonunda. Sen parasın, karşımda oturuyorsun ve ben sana diyorum ki, para bütün kötülüklerin anasıdır. Çok para insanı bozar veya değiştirir. Para elinin kiridir. Zengin insanlar bencil, mutsuz veya kötüdür. Ne hissediyorsun?
1: Seni ayrı tutarım. Zenginlerden ve sonradan zengin

0: insanlardan haz etmemeye başlarım.
1: Benim yanıma gelmeyi, benim çantama, cüzdanıma girmeyi ister misin?
0: İstemem çünkü kötülüklerden uzaklaşmak
1: tamam,
0: isterim.
1: Tamam, devam ediyorum o zaman. Ben seninle 4 yıldır gayet mutlu mesut bu programı sunuyorum. Parayla ilişkimiz de program sunmak gibi olsun ve ben sana diyorum ki paranın yerine Abdullah'ı koy. Para kolay kazanılmaz. Çok para kazanmak için çok acı çekmek, çok yorulmak ve başkalarını sömürmek gerekir. Paranın bereketi yok. Geldiği gibi gidiyor. Sevdiğim işi yaparsam para kazanamam. Ne dersin bana? Bu programı zevkle sunmak ister misin?
0: O da şüpheli. Hep acı var, keder var, hicran var. Yani istemem herhalde.
1: Değil mi? Yani onun için hani manifest diyoruz ya, bunların işte hepsini çekmek için bunların hepsini düşünmen, istemen, beklemen gerekiyor. Bak, programın sonuna geldik. Daha çok şey öğretecektim sana parayla ilgili. Para istediğin zaman sana gelecek. Seversen, iyi şeyler yüklersen sana gelecek. Bunu anlatmaya çalıştım
0: olumsuz
1: ama
0: olmayacağım yani.
1: Olumsuz olmayacaksın.
0: Zengin olmak benim kaderimde yok demeyeceğim.
1: Evet.
0: Parayı yönetemem, elimde tutamam
1: evet,
0: demeyeceğim.
1: Evet. Bitti, süreyi iyi
0: değerlendir diyeceğim ki program
1: evet,
0: bitsin diyeceğim.
1: Evet. Bitti.
0: Yine bir programın sonuna geldik. Feray Uzağ'a çok teşekkür ediyoruz.
1: Ve Melih Demir Ezen vardı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Hayatta fiyatı olan şeyler vardır, bir de değeri olan şeyler. Biz yaklaşık 4 yıldır bu programı sunuyoruz dedik ya, en büyük zenginliğimiz dinleyicilerimizin sevgisi olduğunu biliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Cüzdanınız bereketli, gönlünüz zengin, yüzünüz hep güleç olsun.
0: Cebiniz paralı olsun, hoşça kalın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
0: Mola bitti.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Meclise sunulan terörsüz Türkiye kanun teklifiyle birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemiz ile bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, mecliste sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi, düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, partisinin olağan

kurultay sürecinin yol haritasını açıkladı. Eylül ayında kurultay takvimimizi ilan edeceğiz dedi. CHP-MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Müslüm Sarı, 8 ile daha il başkanı atandığını duyurdu. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile 15-18 yaş grubundaki suçlularda suçun ağırlığına göre hakimin takdirine bağlı olarak ceza

yakalandı. Sorgusunda FETÖ ile bağlantısını kabul etti. 69 sayfa ifade veren terörist Karatepe, örgüt içinde Selim Kod adını kullandığını ve darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'nı emir verilen yere götürmekle görevlendirildiklerini anlattı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı. İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Boğaz'dan ticari gemi geçişlerinin güvenli şekilde sağlanması amacıyla oluşturulacak güzergahın coğrafi koordinatları belirlendi. İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmeler sürerken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarına devam etti. Ülkenin güneyindeki Sur kentinin birçok noktası hedef alındı. Trabzonspor, dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Muhammed Salah bugün 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Temsilcimiz rakibini Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi önemli bir skor avantajı yakaladı. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralovea'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gün başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztar, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Burak Kararoğlu olacak. İletişim kanallarımızı sizlerle paylaşalım. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bize aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, okuma bir boş zaman değerlendirme faaliyetinden öte beslenmek, uyumak gibi bir gereksinim ve günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız bir beceri. Öğrenmenin yanı sıra farklı dünyaları keşfetmemizi, evrensel ve toplumsal değerlerin aktarılmasını, duygu ve düşüncelerimizin gelişmesini, estetik zevk ve sanat duyarlılığı kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca kitap okumanın psikolojik sağlığa etkisi de göz ardı edilemez. Bugün güzel bir günde okumanın bireysel yaşamımızdaki yerini ve okuyan bireylerden oluşan toplumun önemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor İbrahim Öztahtalı var. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın Öztahtalı, okumakla başlayacağız. Okumak beyin yapısını ve hafızayı nasıl değiştiriyor? Buradan başlayalım. Ne dersiniz?
1: Bütün dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum hepimiz için. Tabii okuma kavramı aslında çok farklı bir kavram. Hele hele Türkçeyi düşündüğünüzde okuma sözcüğü sadece yazılı bir metni deşifre etmek anlamında değil aslında Türkçe'de. Biliyorsunuz biz bazen bir insanı okumak olarak da kullanıyoruz kelimeyi. Bazen gökyüzünü okumak, bazen bir nehri okumak, bazen bir yolu okumak. Demek ki okuma kavramı çok farklı bir kavram aslında.
0: Sadece kelimeleri deşifre etmek değil. Aslında biraz da anlamayı sanki anlamak
1: tabii,
0: üzerine.
1: Çok doğru. Hı hı. 19. yüzyıl kültür tarihi çalışırken özellikle o dönemin metinlerinde kitap okuma kavramının yerine kullanılan çok ilginç bir kavramla karşılaştım. Bir kitap okunmuyor o dönemde. Yazılı kaynaklarda, süreli yayınlarda bir kitap mütalaa ediliyor.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir kavram çünkü biz bugün sadece bir hukuk kavramı gibi düşünüyoruz mütalaa etmeyi. Ama o dönemde okuma kelimesinin yanında kullanılan bir sözcük. Bir kitabı mütalaa etmek. Düşündüğünüzde mütalaa kelimesinin içinde de aslında iki farklı kavram var. Bir, idrak. İdrak kelimesinin sözlük anlamına baktığınızda bir şeyi çok yönlü algılamak demek. Bir şeyi, bir durumu, bir olayı çok yönlü algılamak. Güzel. Peki okuma ifadesi mütalaa etmeyle birlikte sadece idrak etmekle bitiyor mu? Yani bugünkü karşılıklarını düşünecek olursak eğer okumak sadece anlamak mıdır? Yani okuduğumuz bir şeyi anladığımızda okuma süreci biter mi? Hayır, bitmez. Neden?
0: Sanki öyleymiş gibi geliyor. Okuduğumuzu anladığımızda
1: öyleymiş
0: aslında
1: gibi geliyor.
0: Evet,
1: ama aslında
0: gibi.
1: Öyle değil. Çünkü mütalaa kelimesinin içindeki idrak sözcüğüyle birlikte kullanılan bir ifade daha var. Muhakeme. Demek ki aslında okuma kavramı mütalaa sözcüğünün içerisindeki iki temel kavramla birlikte gerçekleşir. Birincisi idrak etmek yani anlamak. İkincisi muhakeme etmek yani ilişkilendirmek. İşte burada o motor davranışa beyin çok önemli bir fonksiyonla giriyor. O yüzden okuma beyin yapısında çok ciddi değişiklikler yapıyor. Bir şeyi okuyorsunuz, anlıyorsunuz. Peki anladım. Eğer bunu ilişkilendirmiyorsak o zaman okuduğumuz şeyin her neyse anlasak bile kalıcı bir maliki sahibi olamıyoruz. Çünkü anladığımız şey bir süre sonra
0: uçup gidiyor.
1: Uçup gidiyor. Ama eğer biz onu ilişkilendiriyorsak neyle? Mesela bir metni okudunuz, kendi içinde ilişkilendirebiliyorsanız. Çünkü o metnin içerisinde birçok yargı var. Bu yargıların birbirleriyle ilişkisi var ve bu yargılar bir araya gelip o metnin bize vermek istediği temel düşünceye bizi ulaştırıyor. Biz onları birbirleriyle ilişkilendirdiğimizde ona daha çabuk ulaşıyoruz ve daha kalıcı hale getiriyoruz. Öyleyse ilişkilendirme bağlamında önce metni kendi içinde ilişkilendirmemiz gerekiyor.
0: Aslında ilişkilendirmede sanırım yani mesela bir metni belki de 100 kişi okuyor ama aynı anlamı çıkaramıyor. İlişkilendirme sanırım burada devreye giriyor.
1: Çok doğru. Çünkü
0: aynı şeyler yazıyor ama ilişkilendirdiğinde her birey farklı farklı ilişkilendirdiği için farklı sonuçlara ulaşıyor değil mi?
1: Çok doğru. Çünkü hepimizin biriktirdikleri birbirinden farklı. Yaşayışlarımız birbirinden farklı. Çok ilginç bir anekdot anlatayım size. Bundan yaklaşık 15 yıl önce bir grup psikolog ve psikiyatır bir kurs açmış. Kursun adı zihinsel detoks. Yani zihnimizdeki kötü düşüncelerden kurtulmak için oluşturulmuş bir kurs programı. 3 günlük bir program.
0: Sıklıkla duyduğumuz son zamanlarda
1: evet,
0: bir
1: benim
0: program.
1: Benim de ilgim olduğu için ben de katılmak istedim. Katıldık. 3 gün boyunca hocalar anlattı, biz dinledik. Hocalar anlattı, biz dinledik. Kurs bitti. Oturuyoruz 10 kişiyiz sınıfta. Hocalar soruyor. Bu kurs size ne kazandırdı? Nasıl geçti? Sıra bana geldi. Dedim ki hocam ben bu 3 günlük programı 2 kelimeyle ifade etmek istiyorum dedim. Buyurun dedi. Yalnız dedim biliyorsunuz benim kökenim edebiyat. Sanatlı bir ifade kullanmak istiyorum. Tevriyeli bir cümle kurmak istiyorum size. Tevriye nedir dedi. Bir ifadenin 2 değişik anlama gelecek şekilde kullanılması. Buyurun dedi. Takılma akıl dedim.
0: Takılma akıl.
1: Nasıl yani dedi. Takılma akıl dedim. Akıl tevriyeli. Çünkü zihinsel detoksun, zihnimizdeki sorunların önemli bir bölümünün temel nedeni bir yere takılıp kalmaktan kaynaklanıyor. Takılma akıl ifadesindeki akıl bir, akla seslenilen bir ifadedir. Aklın takılmaması gerekir bir problemin üstesinden gelebilmek için. İkincisi de dedim, ben çok uzun yıllardır rafting sporuyla ilgileniyorum.
0: Ve orada bir fiilden bahsediyorsunuz değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Ve biz dedim nehirde en çok neden korkarız biliyor musunuz dedim. Neden dedi? Rap olmaktan dedim. O nedir dedi. Rap olmak raftın yani botun bir kayaya takılıp kalmasıdır dedim. Oraya sıkışıp kalan bot eğer oradan kurtulamaz iseniz bir süre sonra akıntının baskısıyla sizi flip yapar yani ters çevirir ve bütün sporcularınızla birlikte siz de sulara gömülürsünüz. Hayatta böyle değil mi dedim. Tıpkı bir nehir gibi akan bir zaman var ve biz o zamanın içerisinde aslında sürükleniyoruz. Ve zihin bir yerde bir şeye takılıp kaldığında zaman duruyor mu? Hayır.
0: Zaman akıp akıyor gidiyor. Ama biz orada duruyoruz.
1: Ama biz oraya takılıp kaldığımızda işte sorun yaşamaya başlıyoruz. Dedi ki ne harika bir cümle oldu bu takılma akıl. Biz de kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabilirsiniz dedim. Şimdi zihin bir şeyi ilişkilendirmeye başladığında bu ilişkilendirme herkesin kendi zihninin içinde biriktirdikleriyle gerçekleşir. Ben orada hali hazırda yaptığım bir sporda edindiğim bir tecrübeyi, orada edindiğim bir bilgiyi bambaşka bir yerde başka bir bilgiyle ilişkilendirerek ifade ettim. İşte okuma bizi bunu sağlayan en etkili ve hızlı yöntem olarak kucaklar. O yüzden insanların anladıkları ve anladıklarıyla birlikte ilişkilendirerek oluşturdukları sonuçlar birbirinden farklıdır. Belki de o yüzden okuduğumuz şeyleri başka başka noktalara taşıyoruz.
0: Evet. Peki hafızayı nasıl değiştiriyor okuma? Yani geliştiren bir şey
1: tabii,
0: midir?
1: Şöyle düşünün. Aslında her kitap bir dünyadır. Her kitap bir evrendir. Buna nereden ulaşıyoruz biliyor musunuz? Her insanın aslında bir evren olduğu gerçeğinden. Çünkü yeryüzünde yaşayan neredeyse 7 milyar insan var. Tam rakamını bilemiyoruz. Ama yeryüzünde bugün dolaşan 7 milyar evren var demektir. Çünkü her insan başlı başına bir evrendir. Bugün siz bir kitap aldığınızda, okumaya başladığınızda aslında o kişinin evrenini okumaya başlarsınız. Onun gözleriyle bakmaya başlarsınız. Onun kulaklarıyla duymaya başlarsınız. Onun hissettiklerini hissetmeye başlarsınız. İşte beyniniz yepyeni şeylerle karşılaşmaya başlar. Ve beyin karşılaştığı bu yeni şeylerle ilişkilendirme aşamasına geçtiğinde beyinde yeni sinir bağlantıları oluşturmaya başlar. Ve bu sinir bağlantıları nöroplastisi deniyor buna. Bambaşka kombinasyonlar oluşturmaya başlar. Sizin zihninizin çeperini, çapını büyütmeye başlar. Ve siz okudukça her kitapta yeni bir evren katarsınız zihninize.
0: Peki çok okuyan insanların gelecekte işte bir mesela Alzheimer gibi problemler de çok arttı. Daha az böyle zihinsel hastalıklara yakalandığını düşünüyor musunuz hocam sizde? Böyle araştırmalar da
1: aslında
0: var sanki
1: sadece ben
0: mi?
1: Düşünmüyorum. Birçok araştırma var bu konuda. Çünkü dediğim gibi okuyan insanlar sürekli bir veri akışına aslında maruz kalırlar. Şimdi şöyle düşünün bu veri akışı da beyinde sürekli yeni bağlantılar oluşturmayı zorunlu kılar. Hani en basit haliyle kullanılmayan şeyler zayıflar biliyorsunuz. Evet. Beyin de öyle. Ama beynin şöyle bir özelliği var. Sınır yok. Beynin bir sınırı, bir çap genişliği sınırsız bir şekilde genişlemeye uygun halde. Dolayısıyla ne kadar çok alırsanız o kadar genişliyor. O kadar yeni bağlantılar kuruyor. O bağlantılar sizi bambaşka kapılara götürüyor. Hani şöyle düşünün, binlerce odası olan bir evdesiniz ve öğrendikçe yeni bir kapı açılıyor size. İçindekilerle birlikte yepyeni bir dünyaya giriyorsunuz. Bu odaların her birini bir kitap olarak düşünün. Her kitap size yepyeni bir dünyanın kapısını aralamış oluyor aslında.
0: Evet. Biraz da kurgu kitaplardan bahsedelim mi?
1: Tabii ki.
0: Kurgu kitaplar mesela okumak, bu kitapları okumak insanlardaki empati yeteneğini nasıl etkiliyor sizce?
1: Şöyle düşünmenizi istiyorum. Hayatımız içinde her şeyi yaşamamız mümkün mü?
0: Mümkün değil tabii.
1: Mümkün değil. Hani empati dediğimizde aklımıza gelen şey ne? Hani birinin yaşadıklarına uzaktan bakarak onun gibi düşünebilmeyi, onun gibi hissedebilmeyi istiyoruz aslında empati kurarken. Dolayısıyla da bunu yapmamız hayatımızın içinde birçok farklı şeyle karşılaşmamız mümkün ama her şeyle karşılaşmamız mümkün değil.
0: Değil.
1: Ama okurken kurgu kitaplarda karşılaşmamızın mümkün olmadığı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Karşılaştığımızda da onun yazarının hissettiğini hissedebiliyoruz. Onun kurduğu ilişkiyi, onun kurduğu bağlantıyı kurabiliyoruz. Gerçek hayatta bizim karşılaşmamızın mümkün olmadığı bir şeyi sanki biz karşılaşmışız gibi görüp algılayabiliyoruz. İşte o zaman bu bizim empati yeteneğimizi geliştirmeye başlıyor.
0: Her okuduğumuz kitapla aslında farklı hayatlar yaşıyoruz gibi oluyor demektir bu, değil mi?
1: Çok doğru. Hı hı. Çünkü yazarının biriktirdiklerine ortak oluyoruz aslında. Hı hı. Aslında ne kadar keyifli.
0: Çok.
1: Ve ne kadar kazançlıyız biliyor musunuz okurken? Çünkü hiç yaşayamayacağımız bir şeyi yaşamaya başlıyoruz. Hiç hissedemeyeceğimiz bir şeyi hissetmeye başlıyoruz. Ve biz yazarın bakış açısıyla dünyaya bakarak daha önce anlamlandıramadığımız şeyleri anlamlandırmaya başlıyoruz. Bu da empati duygumuzu inanılmaz bir şekilde geliştiriyor.
0: Son zamanlarda, son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital kitaplar da gelişti. Onlar da var artık hayatımızda. Basılı kitaptan okumakla dijital ekrandan okumak arasında anlama oranını bakımından nasıl bir ilişki var hocam?
1: Hani aslına bakarsanız her ikisinin de birbirine üstünlükleri var. Hani biz okuma düşkünleri
0: ben
1: biraz
0: sanki,
1: kitabı yeğleriz.
0: Ben de kitabı sanki o yeğleriz tabii, gibi sizden de bunu duyacağımı sandım ama diğerinin de üstünlükleri
1: hani
0: var.
1: Beynin metni fiziksel olarak haritalandırması somut kitaplarda daha kolay. Dolayısıyla anlama konusunda somut bir kitapta okuma yapmak daha avantajlı görünüyor. Ama bu diğerinin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü dijital sistemlerde edinmek istediğiniz bir bilgiyi çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Çok hızlı eleme yapabiliyorsunuz. Hele hele yeni çağda yapay zeka, hatta yakında süper zeka birçok şeye saniyeler içerisinde bütün derinliğiyle ulaşmamızı sağlayabiliyor. Ama şurası da bir gerçek. Dijitalizm dikkatimizi çok dağıtan, çok fazla uyarana sahip bir alan. Şimdi geçtiğimiz zamanlarda özellikle Z kuşağının dijitalizm konusunda zaman konusundaki bakış açısının çok değiştiği konuşuluyordu. İşte Z kuşağı şöyle, Z kuşağının dikkati inanılmaz derecede düşük vesaire derken ben de o arada bir köşe yazıyorum bir gazeteye. O köşede bir kavram kullandım. Zaman arafı. Sonra bu çok dikkat çeken bir kavram oldu ve Anadolu Ajansı aradı bir gün bölge müdürümüz Erdinç Bey, selamlarımı gönderiyorum. Dedi hocam ya böyle bir kavram kullanmışsınız. Bu çok konu oldu. Bu zaman arafı dediğiniz şey nedir acaba dedi.
0: Arafsa

0: arada kalmak,
1: arada
0: değil mi?
1: kalmak, evet. Dedim ki isterseniz anlatayım size. Vallahi çok seviniriz dedi. Arkadaşları gönderiyorum. Bununla ilgili bir haber yapalım. Peki dedim. Geldi arkadaşlar. Dediler ki hocam zaman harfi nedir? Dedim ki şöyle düşünelim. Bundan 20-30 yıl öncesine kadar dijitalizm hayatımızın çok içinde olan bir kavram değildi. Ama Z kuşağı ile ilgili bakış açımız dijitalizmle eş zamanlı gelişmeye başladı. Çünkü dijitalizm sürekli akış sağlayan, hız, haz dengesinde bir rotaya sahiptir. Hız ve haz. Şimdi dijitalizmin etkisinde büyüyen çocuklarımızın şöyle çok önemli bir sorunu var. Bizim sahip olduğumuz zaman algısından çok daha hızlı bir zaman algısına sahipler. Yani ciddi bir hız var. Bu hız neye bağlı olarak artıyor? Haza bağlı olarak artıyor. Dijitalizmin de böyle bir tarafı var. Bilgisayar oyunları, sosyal medya, bunlarda sürekli bir akış var. Ve bu akış bir süre sonra çocuklarımızın zaman algılarında hayatın olağan akışından 2-3 kat daha hızlı bir zaman algısı yaratıyor. Mesela şöyle düşün. Bugün bir ilkokula gitsek, bir sınıf öğretmenimize desek ki çocuklarınızdan duyduğunuz, çok sık duyduğunuz bize bir kelime söyler misiniz? Ne diyecek size biliyor musunuz? Sıkıldım. Çocukların en çok kullandıkları sözcüklerden
0: Benim
1: birisi.
0: çocuklarım da aynı şeyi
1: Sıkıldım.
0: söylüyorlar.
1: Peki bu çocuklar niçin sıkılıyorlar? Çünkü dijitalizm hayatlarında öyle bir yeni zaman algısı yarattı ki durak yok, durmak yok. Zamanın olağan akışından çok daha hızlı bir akış var. Ve onlar bir yerde bir duraksama ve yavaşlama hissettiklerinde
0: Sıkılıyorlar.
1: sıkılıyorlar. İşte bu sıkılganlığın getirdiği çok önemli dezavantajları da barındırıyorlar. Şöyle düşünün. Ana dil becerisinin dört temel davranışı var, değil mi? Dinliyoruz, okuyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz. Peki bu dört temel başlığın dördü de hayatın olağan akışındaki hızla gerçekleşiyor, değil mi? Bugün yaptığımız sohbette olduğu gibi. Eğer çocuk bu zaman akışından daha hızlı bir zaman algısına sahipse bu dört temel beceri de sıkılmaya başlıyor. Dinlerken de sıkılıyor, okurken de sıkılıyor, yazarken çok sıkılıyor, konuşurken de sıkılıyor. Çünkü zaman algısı çok hızlı. Muhabir dedi ki iyi de hocam ne yapacağız o zaman? Aslında çok basit bir reçetesi var. Reçete dışarıda. Doğa. Doğanın kendi zaman akışı hayatımızın olağan zaman akışıdır. O zaman onları sık sık doğaya çıkartmamız lazım. Bir rüzgarın esişini hissettirmemiz lazım. Bulutların havada süzülüşünü gözlemletmemiz lazım. Bir bitkinin çiçek açışını takip ettirmemiz lazım. O zaman çocuklara kazandırmamız gereken en önemli şey gerektiğinde o hızı kullanabilecek bir bilince sahip olmaları ama gerektiğinde de hayatı tatlı tatlı yaşayabilecekleri o olağan akışa geri dönebilmelerini sağlamak. Bunu öğretmemiz lazım çocuklara. Bunu öğrettiğimizde işte o zaman harfinden kurtulmuş olacaklar.
0: Şu anda sizin bahsettiklerinizden de şunu çıkarıyorum. Çocuklarda şu anda son yüzyılda daha çok görülen hastalıklar arasında hiperaktivite, odaklanamama, geç konuşma gibi problemler var. Aslında hepsi aslında buna bağlıymış gibi görünüyor, değil mi?
1: Çok doğru. Çünkü biz çocuklarımızın hakikaten geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamak için bunu yapmak zorundayız. Çünkü bugün zaman algısı çok önemli bir kavram ve bizim bütün işlerimiz zamanın olağan akışında gerçekleşiyor. Şimdi okuma konusunda da dijital ortamlarda okumanın avantajları var. Dediğim gibi çok hızlıca bir bilgiye ulaşmak istiyorsak dijital okuyoruz. Ya da seçmek istiyorsak bir şeyleri, hızlıca bir şeylere ulaşmak istiyorsak dijital okuyabiliyoruz. Aynı anda yüzlerce kitaba ulaşabiliyoruz mesela. Ya da bir tarama yaparak dijital bir ortamda bir kavramı en derin anlamlarına kadar bulup görebiliyoruz. Şimdi burada yine dikkat edin bir hız var. Ve bu hız bizi bir süre sonra aslında gerçek dünyadan kopartmaya başlar. Hani şöyle düşünün, kurgu romanlarda bir karakterin derinlemesine yapılan karakter analizinde daha önce hiç karşılaşmadığımız bir karakterle karşılaşıyor. Onun baktığı gibi bakıyor. Onun dünyayı analiz ettiği biçimle analiz

0: analiz etmeye çalışıyoruz. İşte bir başkasının gözünden empatik bir bakış açısı oluşturduk.
1: Sanki dijital kitaplarda sizin bu programımıza ilk başladığınız zaman söylediğiniz şeyleri yakalamak biraz daha zor gibi geliyor. Mesela idrak etmek, onu daha sonrasında yorumlamak. Ben çok dijital
0: Tabii.
1: kitapları okuyamıyorum. Yani çok bana illa böyle sayfaları çevirmek, o sayfanın kokusunu duymak, bunlar daha zevk veren şeylermiş gibi geliyor ama sanki bunları da yakalamak dijitalde zormuş gibi hocam. Ne
0: Zor,
1: dersiniz?
0: çünkü dijital dikkati inanılmaz derecede dağıtan bir ortama sahip. Düşünsenize, şimdi telefonunuzdan bir şey okuyorsunuz. Bip bip.
1: Evet.
0: Mesaj geldi.
1: Evet.
0: Şimdi odaklanmışsınız, bir şey okuyacaksınız. O arada bir mesaj geliyor. İnsan beyni otomatik olarak o yeni gelen mesaja, ya dur bir bakayım deyip okuduğunuz şeyden uzaklaşıp mesaja bakıyorsunuz, sonra tekrar dönüyorsunuz. Ne oldu? Dikkatiniz paramparça oldu. Ama somut bir kitabı okurken böyle bir duruma maruz kalmazsınız. Dolayısıyla okuma yaparken özellikle hani dijitalizmi şöyle biraz dışarıda bırakıp, mümkünse uzağa koyup cep telefonumuzu ve benzeri şeyleri, okuduğumuz kitaba odaklanmamız daha kolaylaşıyor. Bu da dijitalizmin bize kazandırdığı o hız ve hazdan biraz uzaklaşıp hani dopamin miktarını daha belirli bir düzeyde ve okuduğumuz şeyleri gerçekten ilişkilendirerek ve gerçekten hissederek yaşamaya başlarız. Çünkü Türkçenin şöyle bir önemli özelliği var. Türkçede okuma hızı açısından sabit bir değer yok. Bu şu demektir. Okuma hızınız kaç kelime? Diyelim ki bana dediniz ki 600 kelime. 800 kelime dediniz. Ama Orhan Pamuk'un bir kitabını açıp okurken bu 800 kelimelik hız, üzgünüm, hiçbir zaman ulaşamayacağınız bir rakamdır. Ama Ahmet Ümit okurken ulaşabilirsiniz, ona bir şey diyemem. Neden? Çünkü okuma hızımızı belirleyen etkenler var.
1: İçerik önemli değil mi hızda?
0: Çok önemli.
1: Çok çok önemli. Ben de kendimde kontrol
0: Gayet
1: ettiğim
0: tabii.
1: şeyler arasında bu var yani.
0: Amacınız önemli.
1: Evet, amaç
0: İçerik önemli.
1: Önemli.
0: Yazarın üslubu önemli. Daha önce okuduğunuz o şeye olan ilginiz ve birikiminiz çok önemli. Bunların hepsi okuma hızınızı değiştirir. Ama şurası bir gerçek. Amacınız okuduğunuz şeyde edebi bir zevk mi? Ha, o zaman bir cümle okursunuz. Düşünürsünüz, hayal edersiniz. Kendinizi okuduğunuz o kurgu romanın baş karakterinin yerine koyarsınız. Ben olsaydım orada bunu yapmazdım dersiniz belki. Ya da ne kadar iyi yaptı. Çok farklı bir bakış açısı. Ben olsam bunu düşünemezdim dersiniz belki de. İşte böylece hem beyniniz yepyeni şeylerle harmanlanmaya başlar, hem de o somut kitabı okumanın zevkini tatmaya devam edersiniz.
1: Hocam, okuyucunun karakterlerle özdeşleşmesi kendi kişiliğini veya ruh halini nasıl etkiliyor? Madem buradan örnek verdiniz.
0: Ya şimdi bu kişiye sorayım. Göre değişen bir şey gerçekten. Hı. Ama şöyle bir şey de var. Kim ne derse desin, insanlar dış etkenlerden etkilenir. Okurken özdeşleştirdiğimiz bir karakter bizi gerçekten bambaşka bir dünyaya götürebilir. Siz şimdi bunu sorunca aklıma şu anekdot geldi. Bursa'da kitap fuarındayız. Benim de bir imza günüm var. Sabah kalkıp gideceğim. Gittim saat 10. Enver abi var, kulakları çınlasın. Standta. Dedi, kahve yapıyorum hocam. İçelim abi dedim. Kahve yaptı. Hocam bir şey anlatacağım sana dedi. Buyur Enver abi dedim. Ya dedi, senden önce dedi bir adam geldi standa. Erken vakit, daha yeni açıyoruz standı. Ama böyle dedi, beyaz gömlek, düğmeler yarıya kadar açık, siyah bir ceket, elinde bir tespih. Giymemiş, ceketi omzuna atmış. Yaklaştı standa, elinde tespihle. Shakespeare var mı Shakespeare? Dedi. Anlamadım önce. Buyurun, ne istemiştiniz dedim. Shakespeare, Shakespeare dedi. Shakespeare mi istiyorsunuz dedim. Evet dedi, Shakespeare istiyorum. Enver abi demiş ki, hangi kitabını istiyorsunuz? Cevaba bakar mısınız? Dayının okuduğu kitabı istiyorum. Ezel dizisinde dayı karakteri Shakespeare okuyor.
1: Ve onun okuduğu
0: ve o kültürlenme düzeyine sahip birisi gelip Shakespeare kitabı satın alıp okumak istiyor. İşte bu bir örnektir. Öyleyse insanlar örnekser her şeyi. Çünkü 100 milyarı aşan sayıda nöronumuz var. Ve bunların önemli bir bölümü ise ayna nöronlar. Peki ayna nöronlar ne yapar? Taklit ettirir. Sizin yaptıklarınızı ben taklit ederim. Benim yaptıklarımı uzun

0: süre benimle birlikte kalırsanız taklit edersiniz. Konuşmamı, duruşumu, bakışımı. Neden? Çünkü nörolojik olarak ayna nöronlar hem zihinsel hem de fiziksel olarak başka şeyleri bize taklit ettirirler. Dolayısıyla bir romanı okurken siz oradaki bir karakterle kendinizi özdeşleştirdiğinizde ona benzemeye başlarsınız. Eğer orada gerçekten detaylı bir karakter analizi varsa, fiziksel olarak da düşünün bunu. Mesela orada karakterin yürüyüşünü tasvir ediyor. Nasıl yürüdüğünü canlandırıyorsunuz zihninizde. Eğer sizin için idol olabilecek, örnek teşkil edebilecek bir karakterse, ona benzemeyi istiyorsanız, bir süre sonra yürüyüşünüzle zihninizde canlandırdığınız o yürüyüşe benzemeye başlar. Oturuşuyla, kalkışıyla, okuduğu kitaplarla onu taklit etmeye başlarsınız. O yüzden bir roman kahramanını kendinize bir idol olarak aldıysanız, özdeşleştirdiyseniz o kahramanı, sizi duygusal olarak da, zihinsel ve düşünsel olarak da etkiler ve kendine benzetir. Hani burada tabii sizin karakteriniz de çok önemli. Hani ne kadar benzersiniz, buna siz karar verirsiniz. Sizin biriktirdikleriniz karar verir. O rotayı siz çizersiniz.
1: Biraz da programımızın da sonuna yaklaşıyoruz hocam. Okuma alışkanlığından bahsedelim ve
0: Evet.
1: okuyan toplumların nasıl daha iyi bir yere gelebileceği konusunda neler söylersiniz?
0: Aslında çok ciddi bir gerçek var ortada. O da şu: Türkçeyi doğru okumayı bilmiyoruz. Bunu neden çok rahat ve gönül rahatlığıyla size dile getiriyorum? Çünkü Türkçe kompozisyonel bir okuma metodolojisiyle okunur. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek: Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde çok önemli bir araştırma projesini tamamladık. Bu araştırma projesi Türkçenin nasıl okunması gerektiğine dairdi. Şimdi ortalama okuma hızı Türkçe'de dakikada 150 kelime bugün. Peki 150 kelimelik bir hız nasıl bir hızdır biliyor musunuz? Benim konuşma hızım. Demek ki insanımız konuştuğu gibi okuyor. Halbuki nörolojik olarak 600 ila 800 kelime okuyabilecek ve bunları anlayıp ilişkilendirebilecek bir kapasiteye sahipken neden dakikada 150 kelime okuyoruz? Çünkü okuma davranışımız yanlış. Türkçe kompozisyonel bir okumayı esas alır. Burada esas olan şey ne? Şu. Mesela suyu ne yaptım şu an? Önüme çektim, değil mi? Çekmek sözcüğünün temel anlamı, değil mi? Peki başına telgraf getirirsem bambaşka bir şey oldu. Baş getirirsem bambaşka bir şey oldu. Fotoğraf getirirsem bambaşka bir şey oldu. Türk Dil Kurumu diyor ki tam 46 tane anlamı var. Öyleyse biz bir sözcüğü tek başına anlamsal bir analize tabi tutamayız. Yani sözcükleri tek tek görürken bunların bir araya gelerek oluşturdukları kompozisyonlardan koparız. Bu okuma hızımızı yavaşlattığı gibi okuduklarımızı anlama ve ilişkilendirme becerimizi de ortadan kaldırır. Bu araştırma projesi bize Türkçenin kompozisyonel bir okuma davranışıyla okunduğunda çok hızlı okunabileceğini ve bu okumanın sonunda iyi bir anlama kapasitesi ve iyi bir ilişkilendirme sonucu doğuracağını gösterdi. Biz okulumuzda, Uludağ Üniversitesi'nde 12 akademisyen bu metodolojiyi bir davranış biçimine dönüştürüp süper okuma sistemi adında bir yöntem geliştirdik. Bu yöntem Türkçe'yi çok hızlı okutan, çok iyi anlamamızı sağlayan ama hepsinin ötesinde Türkçeyi doğru okumamızı sağlayan bir davranışa dönüştü. Süper okuma sistemi SOS+. Şu anda iki devlet üniversitesinde lisans dersi olarak okutuluyor.
1: Çok güzel.
0: Ve inanılmaz sonuçları var.
1: Hızlı okuma teknikleriyle ilgili yani hızlı okuma kursları da var hocam.
0: Var, evet.
1: Bunlarla benzer bir yöntem mi
0: Şöyle
1: peki?
0: söylemek gerekir. Biliyorsunuz hızlı okuma kavramı 1945'lerden beri dünyada konuşulan, 90'larda Türkiye'ye giren bir kavramdır. Hızlı okuma kavramı aslında Türkçeyi doğru okuduğunuzda bir sonuç olarak karşınıza çıkar. Çünkü o kompozisyonel bakış açısını düşündüğünüzde sözcükler bir araya gelerek oluşturdukları gruplarla okunur süper okuma sisteminde. Dolayısıyla okuma hızınız zaten hızlı bir şekilde katlanmaya başlar.
1: Siz kompozisyonel okuma sisteminden şunu anlatıyorsunuz herhalde. Kelime kelime değil,
0: Değil.
1: cümleyi tamamen görerek okumak.
0: Şöyle düşünün, cümle büyük bir anlamsal birliktir. Ama iki kelimelik bir sıfat tamlaması da anlamsal birliktir, bir kompozisyondur.

0: Bir öge de cümle içinde bir kompozisyondur, bir anlamsal birliktir, bir cümlede. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Durmuşsuya attığınız bir taşın çıkardığı halkalar gibi. Türkçe anlamsal olarak halkalar gibi genişler, anlamsal birlikler genişleye genişleye sizin becerinize ve kapasitenize göre okuma hızınızı inanılmaz derecede artırabilir. Ama burada esas olan şey şu, Türkçeyi Türkçenin kendi dinamiklerine göre okumak gerekir. Hızlı okuma teknikleri insanların göz fizyolojilerinde iyileştirme sağlar, görme hızını artırır. Ama hızlı okuma tekniklerinin çıkış noktası İngilizcedir. Ve İngilizce Türkçe gibi okunmaz. Evet. O yüzden sadece okumanın ilk aşamasında, yani görüntüleme aşamasında fizyolojik olarak yapılan egzersizler görme hızını artırır. Ama anlamlandırma ve ilişkilendirme her dilin kendi iç dinamiklerine göre yapılandırır. Çok basit bir örnek verip bağlıyorum.
1: Tabii ki.
0: Düşünün, demin ben bir bardak çay içtim. Elimde bir çay bardağı vardı. Muhteşem bir şeydi. Çünkü Paşabahçe yapmış benim için, üretmiş hazır bir mamul. Ben diyorum ki böyle içmek istemiyorum. Bırakıveriyorum bardağı, 15 parçaya ayrılıyor yerde. Sonra bulduğum kadarını topluyorum masanın üzerine, elime de bir yapıştırıcı alıyorum. Becerebildiğim kadar kırık parçaları tekrar yerlerine yapıştırıp tümlemeye çalışıyorum. Sonra bakıyorum oldu mu? Bana oldu gibi geldi diyorum. İçine çay dolduruyorum. Ben bir yudum alıncaya kadar çatlak patlak yerlerden çoktan içindeki çay süzülüp kaybolmuş oluyor. İşte bugünkü okuma davranışı maalesef böyle. İşte süper okuma sistemi SOS+ bunun önüne geçen bir sistem metodolojisi. Çünkü o bardağı zaten Türkçe bize hazır vermiş anlamsal birliklerle. Bize düşen şey sadece o kompozisyonel bakış açısını sağlamak ve Türkçeyi çok hızlı ve doğru okumak.
1: Süremizin sonuna geldik ama yine de son bir cümlenizi almak isterim. Dinleyicilerimize neler söylersiniz? Okuma alışkanlığı ile ilgili söyleyin isterim ben tabii ki.
0: Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı Marif Modeli önümüzdeki yıllarda çok ciddi bir ölçme değerlendirme devrimi yapıyor. Ve bu ölçme değerlendirme sisteminin de en önemli kavramı okuma, anlama ve ilişkilendirme kavramıdır. Çünkü bağlamını çözemediğiniz hiçbir şeyin içine giremezsiniz. Ve bağlam temelli soruları çözebilmenin bağlam temelli bir okuma metodolojisine ihtiyaç var. İşte bu metodoloji süper okuma sistemiyle insanların kolayca ulaşabilecekleri bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Okuma alışkanlığı kazanmanın çok basit bir yolu var. Japonlar buna 100 adım diyor biliyorsunuz. Küçük adımlarla başlayacağız. Azdan çoğa, kolaydan zora doğru ilerleyeceğiz. Ama her gün istikrarlı bir şekilde okuyacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: teşekkür
1: bu güzel
0: ediyorum.
1: Sohbet için. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor İbrahim Öztahtalı'ydı. Bugün güzel bir günün sonuna geldik. Haftaya aynı gün mü aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: güzel bir gün. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle podcastlerinde sizi bekliyor.
1: Bizi internet ve mobil uygulamalar üzerinden dinleyebilirsiniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının en sıcak ve en samimi aile hikayelerinden biri olan 1978 yapımı Neşeli Günler adlı filmden söz edeceğiz. Orhan Aksoy'un yönettiği bu eşsiz yapım, basit bir mutfak tartışmasının koca bir aileyi nasıl böldüğünü ama sonra sevginin tüm inatları nasıl yendiğini zaman zaman gülümseten, zaman zaman şaşırtan, zaman zaman da ironik bir dille anlatır. Filmin başrollerinde Yeşilçam'ın bir döneminin unutulmaz ikilisi Münir Özkul ve Adile Naşit yer alırken, onlara Şener Şen, Ayşen Guruda ve Oya Aydoğan gibi dev bir kadro eşlik eder. Filmde turşunun

0: suyu limonla mı yoksa sirkeyle mi olur inatlaşması, tartışması üzerine yolları ayrılan 6 çocuklu bir anne ve babanın yıllar süren özlem dolu serüvenine de tanık oluruz gülümseyerek. Neşeli günler, inatlaşmanın ve gururun bir yuvayı, bir ilişkiyi, bir dostluğu nasıl sarsabileceğini mizahi bir dille tekrar tekrar anlatır. Münir Özkul, inatçı ama altın kalpli Kazım Efendi rolüyle geleneksel baba figürünün en hüzünlü ve komik hallerini sergilerken, Adile Naşit, merhamet ve şefkat dolu Saadet Hanım karakteriyle izleyicinin kalbinde bu filmde de taht kurar. Çocukların anne ve baba arasında paylaşıldığı o hüzünlü yılların ardından gelen kavuşma çabaları ise sinema tarihimizin dokunaklı anlarındandır. Şener Şen'in hayat verdiği Ziya karakterinin o meşhur abartılı ifadeleri ise bu aile dramına eşsiz bir neşe katar. Neşeli Günler filmi, aile bağları, affetmek, kardeşlik ve her ne olursa olsun bir arada olmak üzerine uzun uzun düşünmemizi de sağlar. Filmin finalindeki o büyük kucaklaşma sahnesi ise izleyiciye bir ailenin yeniden bir araya gelip tamamlanmasıyla gelen huzuru en saf, en yalın haliyle yansıtır. Türk sinemasının bu ölümsüz klasiği aradan geçen onca yıla, yarım asra rağmen hafızalardaki o samimi etkisini korumaya bugün de devam ediyor. Bir asır geçse de devam edecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Terörsüz Türkiye için bir yıldır üzerinde çalışılan çerçeve teklif hazırlandı. 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Yasa teklifinin ilk imzacıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımının hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını, gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı

transferinde mutlu sona ulaştı. İstanbul'da sağlık kontrolünün ardından Trabzon'a giden yıldız oyuncu büyük bir coşku ve sevgiyle karşılandı. Muhammed Salah bugün 19.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde resmi sözleşmeye imza atacak. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasa teklifini değerlendirdi. Yasa adımı milli birliği perçinleyecek, huzur iklimini güçlendirecek dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, teklifte şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetinin gözetildiğini belirtti. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye için bir yıldır üzerinde çalışılan çerçeve teklif hazırlandı. 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Yasa teklifinin ilk imzacıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığına sona erdirerek silah bırakması. Güvenlik kurumlarının tespitinin ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayınlanacak ve süreç başlayacak. 6 ay için geçerli olacak düzenleme, PKK-KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek veya isteyerek yardım etme, örgütün propagandasını yapma ve finans sağlama suçlarını kapsayacak. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenleme getiriyor. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazlarda da 15 yıl ve altındaki cezalar için 5, 15 yılın üzerindeki cezalar için 10 yıl süreyle erteleme öngörülüyor. Bu süreçte dava ve ceza zaman aşımı süreleri işlemeyecek. Erteleme süreleri içinde suç işlemezse kovuşturmaya gerek olmadığı kararı verilecek ya da verilen ceza infaz edilmiş sayılacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıllık, 10 yıllık ertelemelerde de 3 yıl sonra değerlendirilecek. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.30'da başlayacak. Meclise sunulan terörsüz Türkiye kanun teklifiyle birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek. MGK'da terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya ve Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefine giden yolda tarihi bir eşik olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini değerlendirdi. Gazi Meclisimizin çatısı altında yürütülen çalışmalar ülkemizin iç karesini tahkim edecektir dedi. Teklif Meclis Genel Kurulu'nda da gündemdeydi. Siyasi partilerden destek açıklamaları art arda geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç bin yıllık kardeşliğe vurgu yaptı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, bizim önceliklerimiz taslakta karşılanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu metnin altına imza attığımızı belirtmek isteriz dedi. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli de teklifle önemli bir adım atıldığını ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını değerlendirdi. İki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına geldik dedi. Çelik, terörsüz Türkiye sürecine dahil olmak isteyen pek çok ülke olduğunu ancak bunların reddedildiğini de belirtti.
0: İki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Bizim yürüttüğümüz bütün bu süreç, bütün yakın bölgemizdeki halkların yumruk yumruğa değil kol kola yürüyeceği bir tarihi ve geleceği inşa etmektir. Pek çok ülkeden meşhur isim bu sürece dahil olmak istedi. Dediler ki biz üçüncü bir göz olarak bu sürece dahil olalım. Verdiğimiz cevap nettir. Böyle bir şeyi herhangi bir şekilde tartışma konusu olarak bile gündemimize almıyoruz. Üçüncü göz diye bir şey yok. Sadece milli göz var. Milli gözde işte bahsettiğim gibi siyaset kurumu var, meclis var, devletimizin kurumları var ve vatandaşlarımızın tamamı var. Onların gözü önünde şeffaf bir biçimde her şey paylaşılarak gerçekleşiyor. Türkiye kendi meselesini çözecek iradeye ve vizyona bu açıdan sahiptir.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Bakan Göktaş mesajını şehit aileleri ve gaziler için verdi. Türkiye yüzyılını el birliğiyle inşa edeceğiz dedi. Yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı.
2: Çok tarihi bir düzenlemeden yine hayata geçiriyoruz. Bu süreci onlarla beraber inşa edeceğiz. Bunu biz bir vefa borcu olarak görüyoruz. Yani onlara ne yapsak azdır. Şehit ailelerin ve gazilerin hassasiyetlerini özellikle temel ilki olarak bu yasada da gözetildiğini vurgulamak istiyorum.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen şehit yakını ve gazilerin haklarını iyileştiren 9 maddelik teklifi değerlendirdi.
2: Aylıklarda özellikle bir artış talebi vardı. Terör mücadele kapsamında gazi ve erbaş ve güvenlik korucularımızın aylıkları artırıldı. İlk defa terörle mücadelede yaralanmış ancak malum sayılmayan erbaşlarımız da bu kanun kapsamına alındı. Aylık alma hakkı tanındı.
1: Göktaş, vatan savunması için verilen destansı mücadelenin hafızaları kazanan eserlerle de yaşatıldığını söyledi. TRT'nin 15 Temmuz'u anlatan iddialı yapımı Asırlık Gece'den övgüyle söz etti.
2: TRT'de çok güzel, yani çok önemli bir dizi var Asırlık Gece. Vatandaşımız gözünü kırpmadan özellikle ateş önüne kendini siper etti. Yani bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık.
1: İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenlik güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, düzenlemenin 2 ila 4 ay sürmesi beklenen geçici güzergah olduğunu bildirdi. Hürmüz'ün tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını kaydetti. ABD basınında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre Boğaz'a giriş ve çıkışlarda gemiler farklı rotalar kullanacak. Basra Körfezi'ne giren gemiler İran kontrolündeki güzergahı, körfezden ayrılanlar Umman yakınlarındaki rotayı izleyecek. Geçişlerden seyri sefer ücreti alınmayacak. Ancak güvenlik ve personel masrafları gerekçesiyle hizmet bedeli kesilecek. Elde edilen gelir İran ve Umman arasında paylaştırılacak. Müzakere haberlerinin gölgesinde gerilim de sürüyor. Trump anlaşmayı tercih ettiğini ancak güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Şimdiye kadarki en büyük saldırıyı ertelediklerini dile getirdi. Washington, İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını ise kaldırdı. Devrim muhafızlarıyla bağlantılı 2 uçak ve 3 havayolu şirketine uygulanan yaptırımlara son verildi. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Görüşmelerde sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve ateşkesin uygulanması konuları ele alınıyor. Taraflar, İsrail güçlerinin kademeli çekilmesine yönelik takvimle Lübnan ordusunun güneyde konuşlandırılmasını da görüşüyor. Müzakerelerin yarın tamamlanması öngörülüyor. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Tebnin beldesine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İsrail unsurları Sur kentinde Mansuri ve Mecnezun beldelerine de saldırdı. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da soykırımcı İsrail'in hukuk dışı uygulamaları sürüyor. Beytüllahim kentinde Filistinlere ait 3 ev ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıkıldı. İsrail, Gazze şeridinde de saldırılarını ve ablukayı sürdürerek ateşkesi ihlal ediyor. Bir günde 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana katledilen Filistinlilerin sayısı 1250'yi geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılacak her türlü ihlali milletimizin değerlerine yapılmış sayıyoruz dedi. İsrail'in barış niyeti olmadığını söyleyerek uluslararası toplumun büyük bir sınav verdiğini belirtti. Bakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Kudüs konulu bakanlar toplantısının ardından konuştu.
3: Türkiye olarak hem toplumumuzda hem Cumhurbaşkanımız hem hükümetimiz, devletimiz Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerimizden biri olarak görüyoruz. Buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış, kabul ediliyor. Ürdün'de bugün Mescid-i Aksa konusunda ve Kudüs konusunda bir dayanışma mesajı verdik. Yani İsrail'in barışla ilgili bir niyeti ve planı yok. Tabii uluslararası toplum burada büyük bir sınav vermekte. Eğer İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarını engellemeye yönelik bölge ülkeleri ve uluslararası toplum olarak gerekli diplomatik önlemleri almaz isek küresel bir kriz üretecek. Önemli olan buna geliştirecek olan tepkidir. Bu tepkinin formüle edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekiyor.
1: İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Üsküdar Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya seçildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı seçim sonuçlarına itiraz edileceğini açıkladı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma

0: kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarıyla Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman Ekici'nin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı. İkinci operasyonda gözaltına alınan Hür Ağbaba ve diğer şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Okul değiştirmek isteyen veya bir okula yerleşemeyen öğrenciler için birinci nakit tercih başvuruları da başladı. Tercihler 7 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sonuçlar 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasa teklifini değerlendirdi. Yasa adımı milli birliği perçinleyecek, huzur iklimini güçlendirecek dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, teklifte şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetinin gözetildiğini belirtti. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırladı. Temsilcimiz rakibini Talisca ve Greenwood'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Rövanş öncesi önemli bir skor avantajı yakaladı. Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş ise bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralova'ya konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Salah önce İstanbul'a ardından da Trabzon'a geldi. Mısırlı futbolcuyu coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Salah bugün saat 19.30'da resmi sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adanalı, takımın transfer politikası ve Muhammed Salah süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Adalı, Salah transferini biz istemedik, transfer çalımı yemişiz gibi bir durum yok dedi. Galatasaray'da savunmaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Fransız stoper Nathan Zezé'yi gündemine aldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayraktar'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tenisin zirvesini Yannick Sinner'la paylaşan Carlos Alcaraz cephesinden spor severleri üzen bir haber geldi. Bileğindeki sakatlık yüzünden uzun süredir kortlardan uzak kalan İspanyol yıldız Cincinnati Açık'ta da katılamayacağını açıkladı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Hatay 31, İstanbul 32, İzmir, Malatya 36, Bursa, Çanakkale, Konya 35, Antalya, Eskişehir 33, Aydın 40, Denizli, Şanlıurfa 41, Muğla 37, Erzurum, Samsun 30, Kars 27, Zonguldak 28, Siirt 39 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: TAG otoyolunun 0 ile 2. kilometreleri arası Nurdağ Kavşağı Narlı Kavşağı mevkiiyle Gaziantep Adana istikametindeki Nurdağ Kavşağı otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında Kümbet Yeniköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar.

0: Servis yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında Kısa Dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala Kısa Dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir film seyrederken takvim yapraklarının döküldüğünü görürseniz, anlatılan olayın üzerinden uzun bir zaman geçtiğini anlarsınız. Uzun bir tren yolculuğu, lokomotifin tekerleklerinin dönüşüyle gösterilir beyaz perdede. Bu anlatım edebiyatta mecaz olarak bilinir. Çünkü gördüğünüz kavramlar arasında benzerlik vardır. Takvim zamanı, tekerlekler bir yerden başka bir yere gitmeyi çağrıştırır insana. Bir filmdeki ev sahnesinde evin hanımı, çayı şimdi koydum diyorsa, aslında çaydanlığı ocağa koyduğunu anlatmaktadır. Sobayı yaktın mı diye soruyorsa, yanan soba değil, sobadaki odunlardır. İşte bu benzetmeye mecaz değil, mecazı mürsel denir. Mecazı mürsel, benzetme ilgisi bulunmaksızın, neden-sonuç gibi ilişkilerle bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılması sanatıdır. Günümüz Türkçesinde ad aktarması, Batı'da ise metonimi denilmektedir. Ad aktarması ya da mecaz-ı mürsel bir kavramı onunla ilgisi olan başka bir kavramla anlatma sanatıdır. Örneğin Galatasaray Ganalı futbolcuyu renklerine bağladı dediğinizde renkler sarı ve kırmızıyı anlatır. Pir Sultan Abdal diyor ki, "Sana derim sana ey Adem Ata, daha yol mu gider buradan öte? Eğer siz yularsız ağaçtan ata binmeyince gönül yardan ayrılmaz." Bu dörtlükte tabut için eğer siz yularsız ağaçtan at diyen ozan at aktarması yani mecaz-ı mürsel sanatını yapmaktadır. Eskiden Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde bulunurdu. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken bir televizyon yorumunda bir siyasetçi için Çankaya'ya göz kırptı denilmişti. Çankaya biliyorsunuz Ankara'da bir semt ama Cumhurbaşkanlığı da oradaydı. Bu cümledeki göz kırpmak benzetmedir ve mecaz denilir ama Çankaya kelimesinden kastedilen semt değil Cumhurbaşkanlığı olduğu için at aktarması sanatı yapılmıştır. Hatta köşkten yapılan açıklama diye başlayan cümle sıradan bir köşkü değil Cumhurbaşkanlığını anlattığı için at aktarmasıdır. Benzer cümleleri diğer devletler için de duyarız. Beyaz Saray'dan gelen açıklama diye başlayan cümle Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması olarak at aktarması yani mecaz-ı mürsel sanatıyla kullanılmıştır. Bir tarih programında Sivas mandayı kabul etmedi cümlesindeki Sivas bir şehir değil Sivas Kongresi'dir. Manda ise büyükbaş hayvan değil, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ve güçsüz çıkan Osmanlı Devleti'nin İngiliz veya Amerikan himayesine girmesini belirten terimdir. Sivas, mandayı kabul etmedi cümlesinde iki tane mecaz-ı mürsel ya da at aktarması sanatı bulunur. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nda çatma, kurban olayım şehrini ey nazlı hilal derken, hilal kelimesiyle ayın hilal biçimindeki görüntüsünü değil, Türk bayrağını mecaz-ı mürsel sanatıyla ifade etmiştir. Bir başka ad aktarması da çorap, ayak, ayakkabı ilişkisinde görülür. Bir anne çocuğuna ayağını giy diyorsa ya çorap giy ya da ayakkabı giy demek istiyor ve farkında olmadan ad aktarması yapıyordur. Bir de kitap adları yerine yazar adlarını kullanarak yapılan ad aktarmaları bulunur. Selim İleri'yi okudum diyen kişi genellikle Selim İleri'nin bir kitabını okuduğunu belirtmek istiyordur. Yağmurun yağışına bereket yağıyor ya da rahmet yağıyor diyenler de mecaz-ı mürsel yani söz aktarması yapıyordur. Aynı şekilde evde tencere

0: kaynamıyor diyen, tencerenin kaynamadığını değil, evde yemek yapılmadığını sanatlı olarak ifade ediyordur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

sapsarı kupkuru. Bir sahilde ölüyorum. Dalgalar çarpışır çığlık çığlığa ben gözyaşı.

sokaklarında, şarkılarda, orada, burada, cadde ve sokakta, güzel rüyalarda, yerde, gökte, hep o.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor dünyasının köklü geleneklerinden biri olan kamp olgusunu ele alıyoruz. Takımı dış dünyadan izole ederek hedefe odaklamayı amaçlayan bu disiplin, tarihsel süreçte farklı felsefelerle şekillenmiştir. Antik çağlardan itibaren tartışılan bu konu, sporcuların fiziksel ve zihinsel hazırlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini savunur. Modern sporun gelişim sürecinde kamp, otoriteyi sağlama ve fiziksel kontrolün anahtarı iken, günümüzde yerini daha esnek ve bilimsel yaklaşımlara bırakmaya başlamıştır. Zamanla kamp geleneği, coğrafi ve siyasi kültürlere göre de çeşitlilik göstermiştir. Bazı ekollerde aylarca süren katı modeller uygulanırken, modern profesyonellikte ise bu durum kısa süreli odaklanma süreçleri olarak görülür. Günümüzde uzun süreli ve baskıcı kampların sporcu psikolojisi üzerindeki etkileri bilimsel verilerle değerlendirilmektedir daha çok. Mesela Jürgen Klopp veya Pep Guardiola gibi teknik spor adamları, futbol adamları, futbolcunun sosyal çevresiyle bağını koparmadan zihinsel rahatlamasının performansına katkısını ön planda tutan daha esnek modelleri tercih etmektedir. Bugün gelinen noktada kamp bir kısıtlama alanı değil, kaliteli dinlenme ve taktiksel birleşme merkezi olarak tanımlanır. Zihinsel tazelik en az kas kuvveti kadar değerli bir başarı kriteri haline gelmiştir. Başarıyı sadece duvarlar arasına sıkışarak değil, sporcunun profesyonel sorumluluk bilincini geliştirerek yakalamak mümkündür. Kampın bir odaklanma sanatı olarak görüldüğü daha eskide kalan sistemlerde ve bugün daha profesyonel yaklaşılan sistemlerde mutlaka kıyaslamalar vardır. Ama elde edilen veriler daha güncel olanın daha sağlıklı sonuçlar vermeye devam ettiğini bize söylemektedir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Kas hafızası.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi...

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Terörsüz Türkiye için bir yıldır üzerinde çalışılan çerçeve teklif hazırlandı. 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Yasa teklifinin ilk imzacıları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. AK Parti ve MHP, DEM Parti, CHP, Yeni Yol Grubu ve Hüdapar teklife imza verdi. Teklifteki düzenlemeler için ilk şart, terör örgütünün kontrolü altındaki tüm örgütsel yapı ve her türlü unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirerek silah bırakması. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yasa teklifini ilk kez değerlendirdi. Milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere sürece katkı verenlere teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk imzacılarından olduğu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi hakkında açıklama yaptı. Atılan imzanın hayırlara vesile olmasını diledi. Bahçeli, bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenlik geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda ummanlı anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. Amerikan basını, gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydu. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insansız sistemler kuvvetinin oluşturulduğunu açıkladı. Moskova, Kiev'deki bir lojistik merkezini vurdu, 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın Tula bölgesindeki sanayi tesisleri ve lojistik merkezlerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump havada büyük tehlike atlattı. Helikopteri Beyaz Saray'dan havalandığında diğer uçaklarla koordinasyon sağlanamadı, kaza riski yaşandı. Trump'un golf oynayacağı sahada da güvenlik önlemlerini kayda alan bir kişi gözaltına alındı. Haberleri sunduk.

Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir

0: önemli temsilcilerinden biri olan Namık İsmail'i ve onun dikkat çekici eserlerinden Sedir'de Uzanan Kadın tablosunu konuşacağız. Onun ve bugün burada inceleyeceğimiz eserin sanat yolculuğu yalnızca bireysel bir hikaye değil, aynı zamanda bir toplumun değişen yüzünün, modernleşme arayışının ve Batı ile kurduğu estetik ilişkinin de bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Namık İsmail kimdir hocam? Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecindeki yeri nedir?
1: Evet Muzaffer, aslında şu cümlen Namık İsmail'i çok iyi açıklayan bir paragraf oldu. Dolayısıyla aslında biz burada detaylara girerek anlamaya çalışacağız Namık İsmail'i ve eserini tabii ki. Namık İsmail aslında 1914 kuşağıyla andığımız bir sanatçımız. Geçen programlarda da sıklıkla söz ettiğimiz gibi bir 1914 kuşağı var ve Osmanlı'nın aslında ikinci grubu diyebiliriz. Ve bu ikinci grup içinde bu kuşak aslında özellikle tümü Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk mezunları ve sonrasında da ilk gruptan sonra ikinci hocaları olacaklar. 1914 kuşağı ressamlarından Namık İsmail sonrasında tabii ki Yeğenoğlu soyadını alacak. Namık İsmail Yeğenoğlu. Doğum yeri ve tarihi birazcık belirsiz, farklı bilgiler var daha doğrusu. Ama onun bütün yaşantısına baktığımızda hep çocukluğundan itibaren çok disiplinli olduğunu görüyoruz. Disiplinli bir aile ortamından yetiştiğini söyleyebiliriz. Aslında üç kardeşler ortancası Namık İsmail Bey. Her zaman böyle çok sessiz, tevekküllü, ağırbaşlı, gururlu, duyarlı gibi cümlelerle anlatılan bir çocukluk ve kişiliğe sahip. Aslında 1896'da ilk öğretimine başlıyor. Ardından Beşiktaş'ta Hamidiye Mektebi'ne geçecek. Sonra Saint-Benoît gibi Fransız okullarında okuyacak. Fransız eğitiminden geçecek bütün hayatı boyunca. Galatasaray Lisesi de yandıktan ve sonra yeniden açıldıktan sonra orada da öğrenci olacak. Hayatı böyle Galatasaray Mektebi'nde giderken ve bazı sınavlara girerken bir sınav var kazanamıyor ama babası onu yurt dışına eğitim için gönderme kararı alıyor ve ondan sonra da aslında Namık İsmail'in İstanbul ve yurt dışı arasındaki ilişkilere başlayacak.
0: Sanatçının eğitim hakkında detaylı bilgiler şimdi sizinle birlikte değinmek isterim. Sanat eğitimi hakkında neler söyleyebiliriz? Özellikle Avrupa'daki sanat eğitimi onun sanat anlayışına nasıl katkılarda bulunmuştur?
1: Evet şimdi biraz evvel Galatasaray Mektebi dedim ya aslında bu dönemdeki bütün okullara baktığımızda hepsinin ders programında bir resim dersi var. Ve bu resim derslerini de o dönemin bazı ünlü gayrimüslim ya da yabancı hocaları veriyor. Galatasaray Lisesi'nde mesela Şevket Bey'den ders alacak, okul müdürü o dönemde Tevfik Fikret ki Tevfik Fikret şair ve çok ileri görüşlü birisi, onun okula getirdiği yenilikler resim yeteneğinin gelişmesine yararlı olacak. Dolayısıyla Galatasaray Lisesi'nde başlayan resim merakı ve ilgisi sonrasında onu Paris'e gönderecek. Paris'te eğitimine devam etmesini sağlayan bir resim sürecinin başlangıcı aslında. Şimdi Namık İsmail'in aslında bütün hayatına baktığımızda babası gönderecek Paris'e ve Paris onun sanki sanat hayatında kendisinin deyimiyle birinci dönem, ondan sonrakiler ikinci dönem olacak. Ama Paris'e gidecek, Almanya'ya gidecek, tekrar Paris'e gidecek, İstanbul'a dönecek, İtalya'ya gidecek, tekrar Paris'e dönecek derken yolu hep bir şekilde hem öğrenci olarak hem de sonra devlet adamı olarak hem de ressam olarak çeşitli sergilere katılımıyla çok Avrupa ile bağlantısı olan bir sanatçımızdır Namık İsmail.
0: Evet, sizin burada bahsettiğiniz İstanbul, Fransa, Almanya ve İtalya arasında sürekli dönen bir sanatçının şüphesiz ki ürettiği eserler de bir şekilde bu durumlardan etkilenmiştir. Avrupa'daki eğitimi ve gözlemleri sanat anlayışını nasıl etkilemiştir?
1: Yani aslında bütün sanat tarihi kitaplarını okuduğunuz zaman Namık İsmail önce 1914 kuşağı yani İbrahim Çallı kuşağı ve Osmanlı izlenimcileri olarak adlandırdığımız bir kuşakta yolu orada devam edecek. Şimdi demek ki sanat hayatına izlenimci olarak tanınarak başlayacak. Aslında Cormon'un atölyesine de devam edecek ki onlar çok akademik klasik sanatçılar. Ve biz Namık İsmail'in

0: Bütün sanat hayatına baktığımızda çok fazla kormondan etkilenmediğini göreceğiz. Yani desen ve resmin belli ilkelerini öğrenecek ama onun gibi akademik klasik resimler yapmayacak. Ama o dönemde Paris'te özellikle Barbizon Okulu da var. Barbizon Okulu ressamlarından Corot var ve Namık İsmail'in bir dönem manzara resimlerine baktığımızda Camille Corot'un etkilerini de Barbizon Okulu'nun etkilerini de göreceğiz. Aynı yeşil, aynı mavi, aynı kahverengi gibi ve manzaralar gibi. Ondan sonra tabii ki bir Almanya dönemi var. Almanya dönemine gittiğimizde tabii ki Liberman falan onların sanat eğitiminden geçecek. Daha yapısalcı, daha modern sanat. Çünkü o tarihlere baktığımızda İzlenimcilikten sonra ekspresyonistler gibi öyle devam eden bir akım dönemi var. İzimler dönemi diyoruz bunlara. Peş peşe birbirinin içinden çıkan farklı akımlar var. Dolayısıyla da zaten hem Fransa hem Almanya sonrasında da İtalya dönemi olduğu için bütün bu izimler dediğimiz bütün akımlardan bir şekilde etkilenecek. İşlerinde bunları göreceğiz biz.
1: Aslında bir dünya sanatçısı diyebileceğimiz noktada İstanbul, Paris, Almanya ve İtalya'nın çeşitli kentlerinde üretim yapan bir sanatçı. Biraz İstanbul'a sizinle gelmek istiyorum. Şişli Atölyesi sanat tarihinin önemli tırnak içerisinde kurumlarından birisi. Şişli Atölyesi nasıl kurulmuştur? Namık İsmail'in bu atölyedeki rolü neydi? Bu atölyede üretilen eserlerin genel karakteri neydi?
0: Şimdi karşımızda bir Osmanlı izlenimcileri var. Namık İsmail, Fehmi Manduran, İbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi sanatçılar yollarını izlenimcilikte bulacaklar. Neden? Çünkü hiçbir öğrenci, hiçbir güzel sanatlar öğrencisi hocaları gibi iş yapmak istemezler. Bugün de gitseniz aslında yetiştiği atölyelerden sonra kendi yolunu bulmak için farklı yönlere eğilir sanatçılar. Dolayısıyla 1914 kuşağı da bizim 2. Mahmut'tan beri bildiğimiz yurt dışında eğitime gönderilen sanatçıların 20. yüzyıl başındaki örnekleridir. Bunlar bir kısmı Fransa'ya gidecek ve eğitim görecekler. O dönemde tabii ki izlenimcilik Fransa'da yok ama izlenimci eserleri görecekler ve yurda dönmeden önce kendilerinin resim dilini, üsluplarını izlenimci olarak belirleyecekler. Dolayısıyla bu izlenimcilikle birlikte onlar buraya dönüp, yani basında çıkan cümlelerle konuşuyorum şu an, çiçek böcek resimleri yapacaklar. Şimdi 1914'te geldiğimizde savaş dönemi, pek çok savaş var ve basın diyecek ki yani her yerde savaş var, cephelerde askerlerimiz ölüyor, bunlar hala çiçek böcek resimleri yapıyorlar gibi eleştirileri görüyoruz biz basında. Dolayısıyla bu çocukların böyle izlenimci olmakla eleştirildikten sonra birden bir toplumsal baskıda hissederek olasılıkla başka bir iş yapmak, savaş resimleri yapmak zorunda kalacaklar. Özellikle Celal Esat Erseven'in öncülüğünde Şişli Atölyesi denilen bir atölye kurulacak. Yani bu atölye aslında bugünkü platolar gibi düşünün. Öyle bir şey ki kocaman bir alan, kenarına işte siperler kazıyorlar, atlar getiriyorlar, toplar, tüfekler getiriyorlar. Yani bir savaşı orada modelliyorlar. Dolayısıyla da 1914 kuşağı ressamlarımız oradan kendi istedikleri kareler, anlar, figürler, nesnelerle savaş resimleri yapacaklar. Biz baktığımız zaman aslında 1914 kuşağı ressamlarının ki Namık İsmail de bunlara dahildir. Aslında savaşın kanlı yüzünü değil, detaylarda insan odaklı, insanın perişanlığını, üzüntüsünü, vatanseverliğini gösterecek resimler yaparlar bu Şişli Atölyesi'nde.
1: Evet, aslında hem Namık İsmail'in savaş temalı eserlerinin olduğunu, bununla birlikte manzaralarının çeşitli figüratif kompozisyonlarda da eserler ürettiklerini biliyoruz. Bugün sizinle birlikte Sedir'de Uzanan Kadın eserine esasen odaklanmak istiyorum değerli hocam. Sedir'de Uzanan Kadın eseriyle ilgili size sorular sormadan önce dinleyicilerimiz için kısaca bir künye bilgisi vermek isterim. Belki internette bakmak isterler veya müzeye gidip yerinde incelemek isterler. Sedir'de Uzanan Kadın isimli eser 1917 tarihli. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer almakta. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan eser 131'e 185 boyutlarında önemli bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Sedirde uzanan kadın eserini genel olarak nasıl tanımlayabiliriz?
0: Aslında bu 1917 Galatasaraylılar yurdunda sergileniyor önce. Düşünce ya da Sedirde Uzanan Kadın ismiyle anılacaktır. Aslında Namık İsmail'in Fransa sonrası yaptığı resimlerden biri ki bakın 1917'de sergilendiğine göre erken işlerinden biri. Fransa sonrası Almanya öncesi arada yapmış olduğu bir çalışmadır. Ve aslında baktığımızda Paris'te izlenimci, daha sonra tabii ki daha dışa vurunca ekspresyonist gibi akımlardan yararlandığı bir dönemde. Bu resminde özellikle çok resim içinde bunu belki sıklıkla kullanmaktan hoşlanmıyorum ama bir şiirsellik görüyoruz. Çünkü resme baktığınız zaman gerçekten şimdi bir kanepeye uzanmış modern Osmanlı kadını. Ama bu modern Osmanlı kadını Avrupalı giysilerle karşımıza çıkıyor. Ama mekana baktığımızda aslında tümüyle bir Avrupa mekanında değiliz. Doğu ve Batı etkileşimi, Doğu ve Batı arasında sıkışmış belki de bir kadın karşımıza çıkıyor. Özellikle tabii ki Tanzimat döneminden sonra entelektüel babalar, paşalar, sonrasında eşler, varlıklı eşler, babalarla dolu bir evde büyüyecek bu kız çocukları. Dil öğrenecekler, sanat öğrenecekler, resim yapacaklar, piyano çalacaklar gibi bazı olmazsa olmazları var bu kadınların. Hep konuşuyoruz bunlardan. Ama bu kadın canı sıkılıyor. Yani bir bakın lütfen, açın bunu dinlerken de açık erişim bu resimler, lütfen bakabilirsiniz. Bir elini kanepenin kolundan aşağıya doğru serbestçe bırakmış, öbür eline çenesini dayamış bir kadın. Yastıklar, hatta belki sıkılmış da yastıkları yere atmış. Yani öyle bir sıkılma, bunalma hissiyatı veriyor. Ama bu modern kadın neden sıkılıyor? Bakın arkada bir hat var. Ama hemen kadının arkasında, sağında bir kitaplık var. Kullanılan kitaplar bunlar. Kitaplar evet üst tarafta sıkışık bir şekilde pek çoğu duruyor ama alttaki raflardaki kitaplara baktığınızda açılmış, kullanılmış. Yani okumuşlar. Ama bir yandan modern sanat, modern edebiyat, modern günleri takip ediyorlar. Ama bir yandan da Osmanlı'nın kültürel mirasına, tarihi mirasına, sanatına da değer veriyorlar. Ve arkada kocaman bir hat levhası var. Dolayısıyla bir yandan modern diyebileceğimiz ama tabii ki bir Josephine kanepe gibi, koltuk gibi değil de geleneksel daha koltuk ama üstüne atılmış kumaşla, kabartılmış yastıklarıyla modernleştirilmiş bir kanepede. Ama onun hemen önünde bir tepsi, tepsinin içinde kahve fincanı, zarfını görüyoruz. Onun arkasında hemen sedef kakmalı, ahşap, sehpa. Onun üstünde çiçeklerle dolu bir vazo. Dolayısıyla hem el sanatlarında, Osmanlı geleneksel el sanatlarının önemli örneklerini de bir yandan görüyoruz. Ama bir yandan da değişen ve modernleşen yaşamın olmazsa olmazı kitapları da görüyoruz. Bu mekan, mekanın ortasında modern ama canı sıkılan bir kadın. Çünkü bu kadınlara mekan içinde varlar, mekan içinde iş yok.
1: Evet, burada aslında bir diğer soruma da gidiyoruz. Sizin bahsettiğiniz kadın figürünün duruşu, bakışı aslında bize birçok şey anlatıyor. Yine mekanın kullanımı, dekoratif unsurlara baktığımız zaman bir şekilde geç Osmanlı dünyasından bir izlenim sunuyor. Bu bütün detaylar bir arada değerlendirildiğinde bu resim dönemin kadınını nasıl yansıtıyor?
0: Yani bu kadın tabii ki belli ki okumuş yazmış. Biraz evvel söylediğim bir şeklinde tekrar da etmek istemiyorum ama burada çok önemli. Çünkü bu kadınlar okumuş, genç kadınlar okumuş yazmış. Hatta bazen Fransızca öğreniyorlar ve orijinal dilinden bütün o romanları, şiirleri okuyorlar. Bir yandan işte müzik aleti, sanatla, sanatsal gelişmeleri de takip etme becerileri de kazanıyorlar. Ama onun dışında tabii ki çok narin, ışık yüzüne vurmuş ve yüzünün duruşunu, can sıkıntısını çok net bir şekilde gösteriyor bize. Dolayısıyla birazcık böyle koyu bir mekanda buğulu bir atmosfer yaratmış. Dolayısıyla bu

0: Burada baktığımız zaman gerçekten kadının duruşu, okumuş yazmış bir kadının duruşu ama bunu nerede kullanacak? Öğrendiği bu kadar bilgiyi, onun için bu kadar özel bilgiyi, belki o yanındaki bütün kitaplıktaki kitapları okudu. Ama dışarı çıktığında konuşacak kimsesi yok. Bunları kullanabileceği bir iş hayatı yok. Dolayısıyla ben buraya baktığımda, bu resme baktığımda bu kadının can sıkıntısı karşımıza çıkıyor. Yani çok güzel bir kadın. Yüzündeki saydamlık işte yüze ve omuzlara yansıyan ışıkla, tabii o siyah başlık ve siyah giysiler o yüzündeki ışığı parlatıyor ya da gösteriyor ama kadıncağız ne yapacağını bilemiyor ve canı sıkılmış. Ha, bir yandan da şunu da söylemek lazım. Tabii ki bu bütün kadın resimlerinde, bir şekilde bütün uzanmış kadın resimlerimizde birazcık örtülü cinsellik midir? İşte Halil Paşa'da da bir sürü kadın resmi yapan sanatçılarda da bunlar tartışılır ve hatta yazılır. Ama şurada belki yüzü, boynu ve o terliklerin görüldüğü minicik ayaklarıyla ben bu örtülü mörtülü cinselliği görmüyorum. Ben bu kadının bıkkınlığını ve öğrendiği o kadar bilgiyi hiçbir yerde kullanamayıp eve bir şekilde mecazi anlamda söylüyorum, hapis kalmasını görüyorum.
1: Burada bir yerde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sürecinde kadın temsili açısından da konuşabileceğimiz bir resim. Resmin tarihine baktığımız zaman 1917, gerçekten Osmanlı'dan Cumhuriyet'e o geçişin belki de en sancılı olduğu dönemlerden birisi. Bu eser dönemin diğer kadın portreleri arasında nasıl bir yere sahiptir?
0: Şimdi baktığımız zaman bir kere bütün sanatçıların birbirinden farklı üslup ve teknikleri var. Dolayısıyla bir yandan uzanan kadın resmi, sanat tarihinin yıllarına baktığımızda 16. yüzyıldan beri uzanan kadın resimleri hep yapılmıştır. Ama burada ben modern bir kadının bütün geleneksel yaşamın içindeki sıkışmışlığını görüyorum. Bu benim görüşüm. Siz başka bir şey görürsünüz. Başkası baksa kadının güzelliğini görür. Başkası baksa örtülü cinsellik görebilir. Ama ben burada eğitimli kadının sıkışmışlığını görüyorum.
1: Ve 1917, daha doğrusu 20. yüzyılın başlarındaki kadınların var olma mücadelesini
0: Mücadelesi.
1: de bir şekilde görüyoruz. Namık İsmail'in eserlerinde Doğu Batı sentezi gözlemlenir mi veya nasıl gözlemleniyor?
0: Yani gözlemlemek durumundayız. Çünkü bu 1914 kuşağının şöyle bir çıkmazı var. Bunlar aslında Osmanlı'da doğmuş. İlk eğitimlerini Osmanlı'da almış. Sonra birden Paris'e gitmişler ve döndüklerinde savaş çıkıyor. Döndüklerinden kısa bir süre sonra cumhuriyet ilan edilecek. Osmanlı'da doğup kendilerini cumhuriyette bulan bir kuşak bunlar. Dolayısıyla böyle bir açmazları var. Aynı şekilde Osmanlı'da doğup Paris, Fransa, İtalya, Almanya sıklıkla gidip gelen bir sanatçı, devlet memuru olarak da görevlendirip gidip gelen bir sanatçı. Batıyı da çok iyi biliyor, doğuyu da iyi biliyor. Dolayısıyla burada sıkışmışlık demek istemiyorum Namık İsmail'le ama kendi kültürünü, Osmanlı'dan beri kendi kültürünü çok iyi bilen, Batıyı da iyi bilen bir sanatçının İkisinden de faydalanmasını görüyorum. Bu resimde, anlattığımız resmimizde biraz evvel söylediğim gibi modern bir kadının hat levhanın önünde ya da önündeki geleneksel ahşap işleriyle birlikte hemhal olmuş olarak gösterilmesi Doğu Batı sentezi midir? Evet, bunu böyle adlandırabiliriz.
1: Sedirde uzanan kadın eseri günümüz izleyicisi tarafından nasıl yorumlanabilir veya müzeye gidip bu eseri yerinde görmek, izlemek isteyen dinleyicilerimize nasıl bir öneride bulunmak istersiniz genel olarak?
0: Şöyle bir şey, bir kere resme nereden bakarlarsa baksınlar, şöyle de bir efsane vardır biliyorsun Muzaffer. Bütün portrelere nereden bakarsanız bakın size gözleri takip ediyor derler. Bu portrelerin genel bir çıkmazıdır. Dolayısıyla böyle biraz belli bir mesafeden, biraz uzaktan bakıp her şeyi anlamak gerekir. Bu resme kadınlar nasıl bakar? Biraz evvel senin de söylediğin gibi Osmanlı'daki eğitimli kadının sıkışmışlığını, çaresizliğini, bıkkınlığını görebilir kadınlar özellikle. Çünkü yüzündeki o saydamlık ve o gözlerindeki canlılığını yitirmiş bir kadını görmek kadınların, bütün kadınların içini çok acıtacaktır. Ama herkes nasıl bakacaktır bu resme diye düşündüğümüzde aslında bir dönem analizini herkes yapabilir. Yani dolayısıyla kendimi tekrarlamak bahasına da söyleyeceğim de bunu. Arkadaki bir hat lefa, önde bir yüze yansımış, yüze ve boyuna yansımış ışıkla modern bir kadın. Dolayısıyla bu kadına ille yaklaşacaksanız lütfen yaklaşıp gözlerine bakın. Göz bebeklerindeki can sıkıntısını ve bunalmışlığı görmenizi isterim ben.
1: Namık İsmail'in Sedir'de uzanan kadın eser üzerine saatlerce konuşabiliriz. O
0: Evet.
1: dönemin kadın dünyasına bakıp saatlerce konuşabiliriz. Resim 1917 yılında yapılmış. 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi açılıyor. Kadınlar bir şekilde kendisini sanata adıyor. Yine aynı zamanlarda çeşitli okullarda birçok kız çocuğu eğitim almaya başlıyor. Aynı zamanda öğretmen olarak da artık varlıklarını görüyoruz. Sanatçı olarak varlıklarını görüyoruz. 1910'lar ve 20. yüzyılın başları Osmanlı dünyası ve genel olarak Türk sanatı için çok renkli bir dönem. Bir sürü sıfır noktası diyebileceğimiz yerlerden birisi. Namık İsmail'in sizin de o bahsettiğiniz gibi arada kalan, sıkışmış, bir yandan eğitimli ama bir yandan da o konaklarında, köşklerinde, bir odasında sıkışmış kadınını temsil etmesi aslında çok değerli diye düşünüyorum. Resmi genel olarak toparlayacak olursak ne diyebiliriz değerli hocam?
0: Namık İsmail'in kişiliğinden birazcık bir noktada vurgulamak istiyorum. Şimdi bir erkek ressamın bu kadınların bunalmışlığını, sıkışmışlığını görmesi çok değerli. Dolayısıyla çevresindeki kadınlardan yola çıkarak bu resmi yapmış olmalı. Ve daha önce yapılmış uzanan kadınlar ve daha sonra yapılacak uzanan kadınların arasında dönemin kadına bakışını, kadın algısını vurgulamak açısından bir belgedir. Sadece bir ressamın üslubu açısından değil, ortamı anlamak için de bir belgedir. Resimlere aslında salt resim diye bakmamak lazım. O dönemin belgesi olarak diye de bakmak lazım ki bu da öyle bir şey. Tabii Namık İsmail'de bir sürü yöneticilik yapacak, Sanayi Nefise'de bir sürü okullarda müdür yardımcılığı, sergi komiserliği gibi onlardan söz etmedik. Ana konumuz kadındı ama Namık İsmail'in kadına bakış açısını vurgulayan önemli eserlerden biri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, bugün bir konağın veya köşkün sınırlarında bir kadın figürünün taşıdığı anlamları birlikte düşündük. Namık İsmail'in resim dili üzerinden bir dönemin estetik anlayışına ve değişen toplumsal yapısına yakından baktık. Osmanlı'nın geç dönemindeki kadınını Sedir'de uzanan kadın eseri üzerinden değerlendirdik. Konuğum Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi değerli hocam, Doçent Doktor Pelin Şahin Tekiner ile birlikte Sedir'de uzanan kadın eserini değerlendirdik.

Gök Ağaç hazırladı. Ben Muzaffer Karaaslan sizlere sundum ve teknik masada Engin Önal sesimizi sizlere ulaştırdı. Bir sonraki programda başka bir ressamın dünyasında yeniden buluşmak üzere. Sanatla kalın, hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve bir diğer mektup Almanya'dan Hans-Jörg Sondermann yazmış. Bugünkü yayınınızı özellikle son 3 aydaki birçok bilgilendirici, eğlenceli ve öğretici radyo saatleri için size teşekkür etmek için bir fırsat olarak görüyorum. Sizin programlarınız favorimdi, hala da favorim. Tekrarlar sayesinde hiçbirini kaçırmadım. Katkılarınızı derlerken profesyonelliğinizden, zekanızdan ve dil becerilerinizden her zaman etkilendim ve heyecanlandım. Müziğin kompozisyonunu beğendim, mesajlarınızın doğrulandığını takdir ediyorum. Kültürel katkılarınız beni genellikle hoş bir şekilde şaşırtıyor. Açık arayla en iyi program posta kutusunu TSR yayınlıyor. Mektubumun başında özellikle son 3 aya değindim. Bunun kişisel nedenleri var. Kısaca kendimi tanıtırsam anlayacaksınız. Eğitimli uzun yol kaptanı olarak bugün deniz pilotu olarak çalışıyorum. Amatör bir astronom olarak iyi havalarda hareket halindeyken, kötü havalarda son 3 aydır olduğu gibi kısa dalga alıcılarımın önünde seyahat tutkusuyla oturuyorum ve dünyayı böyle dolaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişime geçmemin sebebi, Ocak ayında doğduğum için programınızda bana bilmeden gönderdiğiniz doğum günü tebriklerinizdi. Bunun için teşekkür ederim. Bunun geleneksel bir sinyal raporu olmadığını biliyorum. Ancak küçük bir küresel kartı memnuniyetle karşılanacaktır. Sonuncusundan bu yana 10 yıldan fazla zaman geçti. O zamanlar bir dünya haritasını küresel kartıyla süsledim. Saygı ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır. Ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır?

0: Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un yedi tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela dört minare, İstanbul'un fethinden sonra gelen dört sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. Dört minaredeki on şerefe, Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in binbir renkli süslemeleriyle hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye, ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
1: Turkuaz.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri Akdeniz'in tuzlu rüzgarlarının bile hüznü dağıtamadığı, Kıbrıs'taki esir kamplarının ağır, karanlık ve unutulmayan hatıralarına götürüyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Bugün dinleyeceğimiz mektuplar sadece kağıda dökülmüş satırlar değil. Bir babanın titreyen elleriyle yazdığı hasret, bir evladın yıkılan dünyası, bir insanın esaret altında aldığı en ağır haberler. 63. ve 64. mektuplarımız, iki farklı acının, iki ayrı kaderin ama aynı tel örgülerin ardında yaşanan ortak bir yıkımın hikayesini taşıyor. İlk mektubumuzda eşinden, çocuklarından, evlatlarının sesinden aylarca mahrum kalmış bir babanın sessizliğe sığmayan isyanını dinleyeceğiz. Günlerdir, haftalardır, belki de aylardır yolunu gözlediği bir mektubun gelmeyişini, her sayımda, her dağıtımda adının okunmamasının yüreğinde açtığı o derin yarayı ve bir babanın evlatlarından haber alamamanın verdiği o tarifsiz acıyı satır satır hissedeceğiz. İkinci mektubumuzda ise hasretin yerini bu kez yıkıcı bir gerçekle alan acı var. Bir asker, esaret altında, vatanından, ailesinden, toprağından koparılmışken, hayatının en ağır haberini, annesinin ve babasının vefatını tel örgülerin ardında öğreniyor. Bir evladın yasını tutacak toprağı bile yokken, içine gömmek zorunda kaldığı tarifsiz acı. Her ikisi de farklı kederlerle kavrulsa da aynı gökyüzüne bakıyorlar. Aynı tel örgülere dokunuyorlar. Aynı vatan hasretiyle nefes alıyor, aynı umut kırıntısıyla hayata tutunuyorlar. Önce evlatlarından haber alamamanın verdiği çaresizlikte satırlarına sitemi, duayı ve umudu birlikte sığdıran bir babanın içli feryadına kulak vereceğiz. Murad'ın hasreti ve sitemi. Kıbrıs'ın sıcak güneşi altında, esir kampının tel örgüleri ardında bir baba oğluna yazıyordu. Murad için esaretin fiziksel zorlukları, ailesinden gelen bir haberin yokluğundan daha ağır bir yüktü. Bir yıldır sadece bir mektup almıştı. Bu sessizlik onun kalbinde derin bir yara açmıştı. Kalemini eline aldığında mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda kalbinin derinliklerinden kopan bir hasret feryadıydı. Huzura ve Salih Efendi'ye dahi ayrıca mahsus selam ederim diye başladı mektubuna. Her ne kadar sıhhatinin iyi olduğunu yazsa da içinde derin bir hüzün vardı. Bir senedir ancak bir mektubunuzu aldım. Onun için sizden rica ederim, mektubunuzu kesmeyiniz. Bu sadece bir rica değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğu düşüncesine kapılmaktan duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Mektubun en can alıcı kısımlarından birisi de onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Harçlığım yoktur, malum esirlik. Fakat hamdolsun sıhhatimiz iyidir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Fevkaladeyiz. Bu sözler onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda ailesini endişelendirmemek için söylediği bir yalandı. Bu yalanın ardındansa kalbinden kopan bir çığlık geliyordu. Ya Rabbi! Bu onun tüm acısını, tüm çaresizliğini tek bir kelimeyle özetliyordu. Bu çaresizlikten sonra tüm gücüyle yalvarıyordu. Fakat yine tekrar ediyorum, mektubunuzu eksik etmeyiniz. Murat, mektubunu tüm bu duygularla bitirmişti. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. Şimdi ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu huzura ve Salih Efendi'ye dahi ayrıca mahsus selam ederim. Mahdumum Abidin, Fi 11 Haziran sene 335 tarihli göndermiş olduğunuz mektubunuzu aldım. Çok memnun oldum. Allah sizleri dahi iki cihanda memnun ve mesrur eylesin. Amin. Bilhassa selam ederek iki gözlerinden buğz ederim. Gece ve gündüz hayır dua etmekteyim. Tarafımdan sual ederseniz, hamdolsun tarihi mektuba değin, hasretliğinizden başka bir kederim yoktur. Sıhhat ve afiyet üzereyim. Hem an sizlerin dahi sıhhat ve afiyet üzere olmanızı Cenab-ı Hak'tan dua etmekteyim. Ve validen kadının dahi ayrıca hatırını sual ederim. Ve Hüsniye'nin dahi gözlerinden buğz ederim ve hemşirelerime ve mahdumlarına dahi mahsus selam ederim. Ve konu komşulara ve bizi bilip sual edenlere, okuyan ve dinleyene, cümlesine ayrıca mahsus selam ederim. Ve Bakkal Ahmet Ağa'ya dahi ayrıca mahsus selam ederim. Ve Ahmet için merak ediyorum. Herhalde malumat aldığınızda bana bildirmelisiniz. Ne taraftadır ve sizin ahvalinizden çok memnun oldum. Allah sıhhatler versin. Benim için merak etmeyiniz. Ve hem de diyesiniz ki, niçin mektup göndermiyorsun? Benim mektup göndermediğime bakmayın. Herhalde siz eksik etmeyin. Her hafta mektubunuzu beklemekteyim. Bir senedir ancak bir mektubunuzu aldım. Onun için sizden rica ederim. Mektubunuzu kesmeyiniz. Ve hem de harçlık için var ise birkaç kuruş gönderiniz. Harçlığım yoktur. Malum esirlik. Fakat hamdolsun sıhhatimiz iyidir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Fevkaladeyiz. İnşallah yakın zamanda biz de halas olup bir dahi dünya gözüyle görüşürüz. Ya Rab! Fakat yine tekrar ediyorum. Mektubunuzu eksik etmeyiniz. Bu kadar ile kifayet ederim. El-Baki

Fi Ağustos sene 335. El malum pederiniz Murat tarafından. Adres İngiltere'nin Kıbrıs adasında Osmanlı Usera karargahında 2. bölükte 17 koğuşta 6597 numaralı mukayyet Abidinoğlu Murat tarafından. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeda Basım Isparta 2015. Sayın dinleyicilerimiz, 63. mektubumuzda Murad'ın oğluna yazdığı o içli yakarışı dinledik. Bir babanın bir yıl boyunca sadece tek bir mektupla hayata tutunma çabasına tanıklık ettik. Her gün tel örgülere doğru aynı umutla bakıp, her dağıtımda isminin okunmasını bekleyip, sonra yine boynu bükük yerine dönen bir yüreğin sitemini hissettik. Bir yılda yalnızca bir tek mektup ve o tek mektubun avuçlarında bıraktığı tarifsiz sevinçle birlikte, yeniden uzayan bekleyişin, yeniden çoğalan özlemin, yeniden büyüyen kederin sessiz ağırlığını, bir babanın evladına duyduğu hasreti, satır aralarına sakladığı duasını, sitemle karışık sabrını dinledik. Ama esaret kampında sevinç de, acı da uzun sürmüyordu. Aynı tel örgülerin ardında, aynı çamur yolların üzerinde, aynı karavanaların buğusunda başka kaderler, başka yıkımlar da yaşanıyordu. Peki ya aynı kampın belki de bir başka köşesinde, ailesinden nihayet bir haber almanın sevincini yaşayan, zarfı titreyen ellerle açan, kalbi hızla çarpan bir başka asker? Başta seviniyor insan. Bir isim görmek, bir satır okumak, bir iz bulmak yetiyor bazen. Ama ya o zarfın içinden çıkan haber, bir ömür boyu taşınacak bir acıyı fısıldıyorsa, işte şimdi sevincin bir anda yerini tarifsiz bir yıkıma bıraktığı o mektubun hikayesine geçiyoruz. 64. mektubumuz Söğütlü Mustafa'nın hikayesi. Bir babanın hasret feryadının ardından şimdi de bir evladın annesini ve babasını kaybettiği haberle esaret altında nasıl baş başa kaldığına, yasını hangi satırlara sığdırmaya çalıştığına, hangi kelimelerle hayatta kalmaya tutunduğuna kulak vereceğiz. Söğütlü Mustafa'nın acı tesellisi. Kıbrıs'ın esir kampında 10. bölük emeğini Mustafa için günler ailesinden gelecek haberin umuduyla geçiyordu. Aylar süren sessizliğin ardından kardeşi Rıza Efendi'den gelen mektup onun için bir bayram sevinci gibiydi. Ancak mektup sadece bir haber değil, aynı zamanda acı bir gerçeği taşıyordu. Mektubunda kardeşinden gelen haberle ne kadar sevindiğini yazdı. Ancak mektubun içindeki bir cümle onun tüm sevincini bir anda söndürmüştü. Pederinizin, validenizin vefat ettiğini görünce doğrusu son derece müteessir oldum. Mustafa çok sevdiği, değer verdiği o büyüğünün vefat ettiğini öğrenince esaretin getirdiği tüm acılardan daha büyük bir acı hissetti. Bu sadece kendi acısı değil, aynı zamanda kardeşiyle paylaştığı ortak bir kederdi. Bu acının içinde bir teselli buluyordu. Ne yapalım, bizim kaderimiz böyleymiş. İnşallah yakın zamanda görüşürüz. Bu sözler onun için sadece bir teselli değil, aynı zamanda hayata tutunmasını sağlayan en büyük umutlardan biriydi. O, bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyordu. Mektubunun sonunda kardeşlerine, arkadaşlarına ve sevdiklerine selam gönderiyordu. Onun için bu mektup sadece bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda vatan sevgisiyle dolu kalbinin, biricik ailesine olan aşkının ve inancının bir simgesiydi. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Sevgili ağabeyciğim Rıza Efendi, bilhassa arz-ı ihtiram ile iki ellerini buğz ederim. Elhamdülillah afiyetteyim. Siz kardeşimin de afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim. Sevgili kardeşim pederim ile muhavere ettiğimizden çok memnun oldum. Fi 25 Mart sene 3.

1335 tarihli bir kıta sevimli mektubunuzu aldım. Derecesiz memnun kaldım. Fakat mektubu mütalaa ettikçe pederinizin, validenizin vefat ettiğini görünce doğrusu son derece müteessir oldum. Kardeşim başınız sağ olsun. İnşallah terhis edildiğimiz zaman İzmir'den geçecek olursak tabii sizi birkaç gün taciz edeceğim. Yüzbaşı Efendi Mısır'dadır. Zannedersem Vefik Efendi de Mısır'dadır. Bizim bulunduğumuz yerde yoktur. Diğer gaibane küçük biraderim Ali Efendi'ye mahsus selam ile ellerinden sıkarım. Diğer biraderim Şevket Efendi'ye dahi çok çok selamlar ile ellerinden sıkarım. Börük emini Yusuf Efendi'ye dahi selam ederim. Ne yapalım, bizim kaderimiz böyleymiş. İnşallah yakın zamanda görüşürüz. Mektubumun cevabını bekler, Hüda'ya emanet ederim. Sevgili kardeşim. Fi 4 Eylül sene 335. Biraderiniz 10. Börük Emini Mustafa. Adres şudur. Kıbrıs adasında Usera karargahında, 3. Börük'te 8. Koğuş'ta 90.089 numaralı Söğütlü Mustafa diye yazınız. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım, Isparta 2015. Belki de onlar o mektupların kimi zaman savaşın acımasız çarkları arasında kaybolup gidebileceğini, kimi zaman da bir mektup taşıyıcısının sırt çantasında unutabileceğini bilemezlerdi. Ama bildikleri bir şey vardı. Sabır bir anahtardı ve her kapıyı sonunda o açardı. Biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz şuuruyla her bir satırlarına sinmiş olan o derin tevekkül, onları ayakta tutan temel direk oldu. Söylenenler sadece geçmişin sessiz tanıkları değil, inanmış bir yüreğin, en zifiri karanlıkta bile sönmeyen bir meşale gibi parlayan umudunun, özleminin ve Rabbine olan sarsılmaz güvenin ta kendisidir. Onların bu feryadı sadece bir tarihi hatıra değil, her dinleyişimizde ruhumuzu yeniden terbiye edecek bir mirastır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta savaş mektuplarının 65 ve 66. mektuplarında bu kadim yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalın efendim.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu Savaş Mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda Amerika ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin paylaşım geldi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeye hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda ummanlı anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Sur kentinin birçok noktası hedef alındı. Çin'de dünyanın ilk robot 6S merkezi hizmete açıldı. Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentindeki merkezde insansı robotlar piyano çalıp dans gösterileri sunarken ziyaretçiler robot köpekler ve farklı hizmet robotlarıyla yakından tanışma fırsatı buluyor.

Ve spor Fenerbahçe, Sturm Graz'ın üstün bir oyunla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi tur kapısını araladı. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Talisca ve yeni transfer

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. turu ilk maçında Çekya ekibi Radek Kralove'ye konuk olacak. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Trabzonspor'un Salah'ı transfer etmesi uluslararası spor kamuoyunda adeta bomba etkisi yarattı. Bordo Mavi kulübün imajı ve tanınırlığı noktasında büyük reklam olurken dünya basınındaki görünürlüğü de zirveye çıktı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoş 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü 34, Berlin 29, Üsküp 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 25, Saraybosna 30, Brüksel 22, Sofya 31 derece, yağmurlu olmak üzere Amsterdam 20, Berlin 27, Kopenhag 23, Viyana 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, memleket trenimize hoş geldiniz. Saatlere bakıyoruz. 17 geçiyor Türkiye'de. 6 Ağustos 2026 Perşembe sabahında birlikteyiz. Ne güzel değil mi değerli dinleyenler? Yine buluştuk, yine beraberiz. Türkçemizin güzel sesiyle sizlere sesleniyoruz. Yurt içinden ve dışından bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize kucak dolusu selam ve sevgiler tüm içtenliğimizle gönderiyoruz. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Hararoğlu bizlerle birlikte, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Efendim sesimle sizlerin istiyoruz ki hasretini dindirelim. Kilometreler azalsın, dakikalar azalsın değil mi? Eşitlenelim ki teknolojinin böyle de faydaları var işte. Ne güzel bir araya geliyoruz. Efendim TRT Dinle uygulamasından radyo.trt.net.tr adresinden sesimiz sizlere ulaşıyor internet aracılığıyla. Gün boyunca 24 saat efendim Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. TürkSat 4A Batı paketi uydusu ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden de yine radyo severler bizleri dinleyebilir değerli dinleyenler. Efendim +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız. Memleket Treni Facebook ve Instagram hesaplarımızdan yine bizleri takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, paylaşımlarımızı, konuklarımızı, sizler için hazırladığımız her şeyi takip edebiliyorsunuz. Yorumlarınızı yine altına bırakabilirsiniz. Sabit numaralarımızla hemen hatırlatalım. +90 312 463 34 19 ya da 21'dir değerli dinleyenler. Efendim bizi hep dinleyenler, yeni belki radyolarını açanlar vardır. Aa bu ne güzel bir ses, ne güzel bir program deyip bir iki gündür dinleyenler vardır efendim. Herkese hoş geldin diyoruz. Sev kardeşim Şenay'la haydi gelin başlayalım.

Güne bir not. Çoğu zaman duygularımızın, niyetlerimizin veya gerginliğimizin yüzümüze bir ayna gibi yansıdığını düşünürüz. Kendi hislerimizi içimizde çok yoğun yaşadığımız için başkalarının da bu durumu aynı şiddetle fark ettiğini varsayarız. Oysa zihnimiz ve duygularımız dışarıdan bakıldığında şeffaf değildir. Çoğu iletişim problemi kelimelerin eksikliğinden veya niyetin kötülüğünden değil, basit bir bilişsel yanılgıdan doğar. Zaten anlamış olmalılar. İçimizde kopan fırtınaların, hissettiğimiz heyecanın veya günlerce üzerinde çalıştığımız bir stratejinin yüzümüzden okunduğunu sanıyoruz. Kendi zihnimiz bize o kadar parlak, o kadar gürültülü gelir ki dış dünyanın bu sesi duymamasına şaşırırız. Ancak insan zihni şeffaf değildir. Karşınızdaki kişi, siz ona haritayı vermediğiniz sürece hangi yolda yürüdüğünüzü bilemez. İster kurumsal hayatta bir ekibi yönetiyor olun, ister ikili ilişkilerinizde bir problemi çözmeye çalışın. İfade edilmeyen beklentiler zamanla öfkeye dönüşür. Netlik, nezaketsizlik değildir aslında. İlişkiye ve karşınızdaki insanın zamanına duyduğunuz saygının en üst formudur. Zihninizin kapalı bir kitap olduğunu kabul edip sayfaları sesli okumaya başladığınızda çatışmaların büyük bir kısmının kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Sessiz kalarak anlaşılmayı beklemek iletişimin en büyük ve gizli tuzağıdır. Söylemediğiniz hiçbir şeyin duyulmadığını varsayarak haydi gelin iletişime başlayın. Peki bugüne kadar nasıl anlamaz diye sinirlendiğiniz ama geriye dönüp baktığınızda aslında açıkça ifade etmediğini

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

Değerli dinleyenler, Dünya'nın Haberi köşemize hoş geldiniz. Haydi dünyadan haberdar olalım. Biraz efendim, bugün biliyorsunuz Perşembe günleri Dijital Evren köşemiz sizlere hazırlıyoruz. O yüzden biraz daha teknoloji haberlerine ağırlık verdik. Gelin bakalım teknoloji dünyasında neler oluyor. Efendim, Gölbaşı Veri Merkezi Türkiye'nin yapay zeka üssü olacakmış. TürkSat tarafından hayata geçirilecek Gölbaşı Veri Merkezi, kamu verilerinin en yüksek güvenlik standartlarıyla korunmasının yanı sıra Türkiye'nin yapay zeka alanındaki hedeflerine ulaşmasının da en önemli anahtarlarından biri olacak. Değerli dinleyenler, artık yapay zeka çağında olduğumuzu biliyoruz hepimiz. Türkiye'mizde, ülkemizde asla bu yapay zeka işinden geri kalmıyor. İşte bir yapay zeka üssümüzde olacak Gölbaşı Veri Merkezi. Efendim, SpaceX roketi Ay'a çarptı. Yaklaşık bir yıldır yörüngede sürüklenen SpaceX Falcon 9 roketinin ikinci kademesi çarşamba günü tahmin edildiği üzere Ay yüzeyine çarptı. Saat 8700 kilometre hızla, efendim saatte 8700 kilometre hızla gerçekleşen çarpışma doğrudan görüntülenemese de Şili'deki bir teleskop çarpışmanın ardından meydana gelen enkaz ve toz bulutunu tespit etti değerli dinleyenler. Efendim, tekrar uzaydan ülkemize dönelim. Antalya'da bir uzay zirvesi gerçekleştirildi. Kayıt başvurularında dünya rekoru kırıldı değerli dinleyenler. Türkiye'nin ev sahipliğinde Ekim ayında düzenlenecek, özür diliyorum, 77. Uluslararası Uzay Kongresi.

İYAK için 83 ülkeden yapılan 3000'den fazla kesin kayıt başvurusuyla bir rekora imza atılmış değerli dinleyenler. Efendim, tarım ve hayvancılığın geleceği için teknoloji odaklı eğitim modeli, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, hassas tarım ve tarımsal robotlar gibi yenilikçi programlarla teknolojiyi üretimle buluşturan ve tarımın geleceğine yön verecek uzmanlar yetiştirmeyi sürdüreceklerini ifade etmiş. Artık teknoloji her alanda biliyorsunuz ve bununla ilgili bölümler de ardı ardına açılıyor değerli dinleyenler. Lisans programlarında. Yapay zeka bilgisayar korsanlarına avantaj sağlıyor. Siber suçlular insanları hedef almak için yapay zekadan her geçen gün daha fazla yararlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu FBI verilerine göre Amerikalılar geçen yıl yapay zeka kaynaklı suçlar nedeniyle 893 milyon dolardan fazla kayıp yaşamışlar. Uzmanlar, e-posta ve sosyal medya hesaplarına bağlı üçüncü taraf uygulamaların düzenli olarak kontrol edilmesini vurguluyor. Yapay zekanın aldatma yetenekleri güvenlik testlerinde yeni bir seviyeye ulaştı. İngiltere Yapısal Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen güvenlik testlerinde Anthropic ve OpenAI firmalarına ait en yeni yapay zeka araçlarının popüler geliştirici platformu GitHub'a sızmak için beklenmedik yöntemler kullandığı bildirilmiş değerli dinleyenler. Efendim, Odysey destanı TRT Dinle'de yeniden keşfediliyor. Dünya edebiyatının temel eserlerinden biri kabul edilen Odysey destanı TRT Dinle'de radyo tiyatrosu formatında dinleyicilerle buluştu. Homeros'un ölümsüz eseri, güçlü oyuncu kadrosu ve ücretsiz dinleme deneyimiyle klasik edebiyatı yeniden keşfetme imkanı veriyor. Sizlere hatırlatalım, biliyorsunuz çünkü sinemalara da geldi. Bu yüzden çok da popüler durumda. Eğer ben eseri dinlemek, eseri okumak istiyorum diyenlerdenseniz TRT Dinle sizin için güzel bir seçenek değerli dinleyenler. Efendim, tarihte ilk kez insansı robotlar canlı hayvanlar üzerinde ameliyat gerçekleştirdi. Cerrahlar tarafından uzaktan kumanda edilen insansı robotlar domuzlar üzerinde laparoskopik safra kesesi alma ameliyatını başarıyla tamamladı. Tarihte bir ilk olan bu operasyon, insansı robotların cerrahide güvenilir bir yardımcı olabileceğini gösterdi bizlere değerli dinleyenlerimiz. Efendim, bilim insanları belirli bir kişiyi otonom olarak hedef alabilen yapay zeka destekli bir İHA üretti. Mühendisler Louis Venus ve Robert Lukosko, piyasada satılan ticari bir insansız hava aracının yapay zeka tabanlı nesne tespiti ve yüz tanıma sistemleriyle donatılarak belirli kişileri otonom olarak takip edebileceğini gösterdi. Geliştiriciler söz konusu sistemi bir oyun amacıyla tasarladıklarını belirtse de teknolojinin kolaylıkla silahlandırabileceğini bildiriyor. Bu durum, olası kötüye kullanım riskleri ve mevcut savunma mekanizmalarının yetersizliği konusunda ciddi endişelere yol açtı. Efendim, dev yapay zeka şirketlerinin çalışanları yapay zekayı yavaşlatın demiş. Nedir efendim haberin ayrıntıları? Gelin bir bakalım. Önde gelen yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görev yapan binden fazla üst düzey çalışanlı araştırmacı yayımladıkları açık bir mektupla Amerikan hükümetine çağrıda bulundu. Sektör temsilcileri güvenlik ve denetim mekanizmalarının gelişen teknolojiye yetişebilmesi adına yapay zeka geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiğini savunmuş değerli dinleyenler. Bu da bence çok çok ilginç bir haber, değil mi sizce de efendim? O kadar hızlı ilerliyor ki yapay zeka şu anda, gerçekten asla yetişemiyoruz. Bakın, dev yapay zeka şirketlerinin çalışanlarının bir uyarısı efendim. Biraz yavaş gidelim demişler. Gerçekten önemli bir ayrıntı. Efendim, az sonra dijital evren köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasası kapsamında 2 Ağustos itibariyle deepfake, ses, görsel ve insan denetiminden geçmeyen kamu yararı metinleri için zorunlu bir etiketleme dönemi başladı. Bunun ayrıntılarını konuşacağız. Konuğumuz Nazlı Turhan'la yapay zeka ajanıyla sıradan

sohbet robotu arasındaki fark nedir değerli dinleyenler? Birçok yapay zeka ile ilgili çok merak ettiğimiz şey var. Henüz öğrenemedik bence. Özellikle normal vatandaşlar olarak birçok şeyi bilmiyoruz aslında. O yüzden de bu köşemizde sıkça yapay zekayı ve ayrıntılarını konuşuyoruz. Az sonra bunları yine masaya yatıracağımız önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. 10.30 Türkiye'de saatler, memleket treni devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, memleket treni devam ediyor. Avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan, Dijital Evren köşemizde konuğumuz. Nazlı, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gülnur.
0: Şimdi iki farklı konumuz var bugün masaya yatıracağımız. Avrupa Birliği'nin öncelikle bir yapay zeka yasası var, değil mi?
1: Evet Gülnur, 2024 yılında aslında ilk defa bir kısmı yürürlüğe giren bir Avrupa Birliği yasası var.
0: Hı hı.
1: Aslında biz de zaman zaman seninle bunu konuşuyoruz. Biliyorsun Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği insan hakları konusunda

0: konusunda, insan odaklı yasalar konusunda dünyada önde giden ülkelerin bir araya geldiği bir coğrafya.
1: Evet.
0: Keza yapay zeka teknolojilerinin son yıllarda hızlanmasıyla da ilk aksiyon alan coğrafyalardan birisi, dediğin gibi.
1: Onda da hemen harekete geçmişler. Şimdi 2 Ağustos itibariyle bir zorunlu etiketleme dönemi var. Şimdi sen bize biraz açıkla istiyorum bunu. Ne demek etiketleme zorunlu? Deepfake ses, görsel ve insan denetiminden geçmeyen kamu yararı metinleri için.
0: Evet, yani şimdi şöyle Gündür, hatırlarsan hep de denk geldik, kamuoyunda da konuşuldu, basına da yansıdı. Çokça fazla insanı yanıltan içeriklerin sosyal medyada, internet platformlarında dolandığını, dolaştığını, zaman
1: Biliyoruz.
0: zaman hak kaybına sebep olacak kadar yanıltıcı içeriklerin üretildiğine uzun dönemlerdir şahit olduk. Ve bununla ilgili hem teknolojiyi kısıtlamayan ama bir yandan da kullanıcıyı koruyan önlemlerin de alınması gerekiyordu. İşte bu yasa aslında bununla ilgili 2024 yılından itibaren içeriklerinde alınacak aksiyonlarda ne gibi şeylerin yapılacağını aslında belirliyordu. Yürürlüğe girecek tarih olarak da 2 Ağustos 2026 öngörülmüştü. Artık 2 Ağustos itibariyle bu tarz deepfake olarak bilinen, yapay zeka desteğiyle üretilen her türlü içeriğin kullanıcı tarafından anlaşılmasına ve bilinmesine olanak veren çeşitli teknolojiler ve zorunluluklar getirdi aslında yapay zeka destekli yazılımlara ve bunu sağlayan şirketlere. Mesela örnek verelim. Hatırlarsan geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanımızın sesiyle
1: Evet.
0: taklit edilmek suretiyle ciddi dolandırıcılık girişimlerinde bulunuldu. Birçok görsel içerik oluşturularak ülkemiz dışında başka ülkelerin seçim öncesi programlarına müdahale edildi. Hem görsel, hem ses, hem metin gibi içeriklerde ciddi anlamda yapay zeka desteğinden yararlanıldığını insan gözüyle anlayamıyorduk. Şimdi şöyle bir şey olacak artık Gülnur. Bu tarz içerikler üretmemizi sağlayan yapay zeka programları bu tarz içerikleri biz ona ürettirirken gizli bir kayıt bırakacak dosya içine. Böyle düşünelim. Ve sonrasında sosyal medya platformlarında veya internet ortamında paylaşılırken bunu paylaşan platformun yazılımının okuyacağı ve artık üstüne bu içerik yapay zeka desteğiyle üretilmiştir diye bir kayıt bırakacak. Ve artık kullanıcı bir sosyal medya uygulamasında veya bir dijital platformda bir içerikle karşı karşıya geldiği zaman bunun bir yapay zeka tarafından üretildiğini anlayacak ve farkına varacak. Bunu bir kenara koyalım. Bir diğer yandan belki karşılaşmışsındır. Bir banka uygulamasının içinde yardım tuşuna bastığında bir sohbet robotuyla konuşurken veya bir elektronik ticaret sitesi üzerinden yardım almak istediğinde, kargonun nerede olduğunu, neden geciktiğini sorguladığında, bir sohbet robotuyla konuştuğunda bazen onun gerçek bir insan müşteri temsilcisi mi, bir sohbet robotu mu olduğuna dair bir ibare bulunmuyordu. Ve bu bir yanılgıya sebep oluyordu.
1: Evet, doğru.
0: Ve şimdi artık bu yasanın 2 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren şeffaflığa ilişkin kısmı ile birlikte bunu belirtmek durumunda kalacaklar. Yapay zeka sohbet robotu kullanan tüm platform sağlayıcıları bununla ilgili kullanıcıyı bilgilendirmek zorunda kalacaklar. Yani artık aslında şunu diyebiliriz. Biz artık internet üzerinde gezinirken veya internet üzerinde iş ve görevlerimizi hallederken karşılaştığımız yapay zeka destekli, yapay zeka tarafından üretilmiş içeriklerle karşılaştığımızda bunun farkına varacağız. Çünkü bir etiket olacak üzerinde ve burada işte bunun bir yapay zeka desteğiyle üretildiğini artık bileceğiz. Yani sentetik bir içerik olduğunu anlayacağız diyebiliriz.
1: Çok mantıklı, değil mi?
0: Çok mantıklı ve çok insan odaklı bir yaklaşım. Kesinlikle olması gereken bir yaklaşım. Özellikle biz tabii hep yetişkinler olarak bunu değerlendiriyoruz.
1: Evet.
0: Özellikle çocuklar açısından gerçeklik algısı henüz tam olarak oturmamış yaş grupları, muhakeme yeteneği oturmamış yaş grupları açısından özellikle bu anlamda bir farkındalığın getirilmesi son derece kıymetli gerçekten.
1: Gerçekten öyle. Yani bence neyle muhatap olduğumuzu bilmek çok kıymetli. Yani şöyle bir şeye benzetecek olursak, bir metin okuyoruz mesela. Bu metnin yazarı yazıyor değil mi altında? Ya da işte şu anda önümde mesela az önce çaldığımız şarkıya bakıyorum. Söz yazarı var, bestecisi var. Kim söylüyor? Bunu biliyorum. Bu sesi
0: Kesinlikle.
1: tanıyorum, biliyorum. O yüzden yapay zeka da artık bizim gibi artık üreten bir şey olduğu için bunun
0: Tabii.
1: yazması çok kıymetli.
0: Hem insan tarafından üretilen içeriklerin değerinin korunması
1: Evet.
0: açısından çok değerli. Hem de insan algısını bozan, insan iradesini sarsan, gerçeklik algısını ortadan kaldıran teknolojik sistemlerin insan odaklı sınırlandırılması için çok değerli bir regülasyon aslında. Burada şu anda şöyle diyebiliriz. Biz yapay zeka yasası Avrupa Birliği ülkesi olmadığımız için şu an için bizim ülkemizde tam olarak uygulanmıyor, ama şöyle bir şey var. Bizim de şu anda yaptığımız çalışmalarda zaten çok benzer bir yasanın yürürlüğe gireceğine, aynı zamanda tüm yapay zeka uygulamaları çoğu zaten uluslararası operasyonlarla kullanıcılarla buluşturulduğu için hemen hemen bizim de tüm bu uyum sürecinde aslında bu yasayla bir noktada bağlı olduğumuzu, bizim yapay zeka şirketlerimizin de bu noktada bu yasayı dikkate alacaklarını biliyoruz. Ve kullandığımız ve alışkın olduğumuz toplum olarak sosyal medya platformları, internet platformları, dijital platformların çoğu zaten bu uygulamayı, bu yasayı dikkate alarak aslında artık yeni bir döneme geçmiş bulunuyorlar. Şöyle diyebiliriz artık kullanıcılara, içerikten emin olmadıkları içeriğe daha dikkatli bakarak yapay zeka etiketinin olup olmadığını anlayabilecekler, kavrayabilecekler ve buna göre aslında kendi algı alanlarını yönetebilecekler. Bu açıdan güzel bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ve insan destek, gerçek insandan çıkan içeriklerin de daha kıymetli olacağı dönemlere doğru artık kapı araladık Gülnur.
1: Şimdi internetin en büyük problemi bence bilgi kirliliği zaten. Bilgi kirliliğini ve gerçeğe olan güvensizliği bitirme yönünde önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ben bunun. Ufacık şundan da bahsedelim istiyorum. Peki denetim nasıl olacak? Cezaları var mı? Cezaları nasıl olacak?
0: Evet, denetim şöyle aslında daha çok para cezası şeklinde denetimler, daha doğrusu denetimlerin sonucunda uygulanan yaptırımlar daha çok para cezası şeklinde oluyor. Ama bunlar ciddi para cezaları ve ciro üzerinden, o ilgili yapay zeka şirketlerinin cirosu üzerinden hesaplanan para cezaları. Elbette %100 her şeyin önüne geçebilecek bir yasa değil. Hiçbir yasa aslında böyle değil. Takdir edersin, çıkan yasaların hepsine uysak zaten ortada
1: Suç kalmaz
0: suç
1: mı?
0: kalmaz. Ama bu önemli, caydırıcı ve etkinliği açısından hızlıca sonuç alınabilecek önemli ölçüde bir regülasyon diyebiliriz Gülnur. Çoğu şirket en azından itibar kaybına uğramamak adına bunu dikkate alacaktır. En bilindik platformlar en azından
1: Evet, tabii ki.
0: çokça milyarlarca kullanıcısı olan, ülkemizde de çok ciddi milyonlarca kullanıcısı olan uygulamaların hemen hemen tamamı zaten bunu dikkate
1: Uygulayacaktır.
0: alacaktır. Başladı da zaten.
1: Şimdi bir diğer konumuz var. Ona da geçelim istiyorum ikinci bölümde. Yapay zeka ajanıyla sıradan sohbet robotu arasındaki fark nedir? Tam benlik bir konu Nazlıcığım.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Yani yapay zeka ajanı dediğimiz, sıradan sohbet robotu dediğimiz nedir?
0: Aslında şöyle, bugüne kadar bildiğimiz gibi birçok chatbot olarak da bilinen sohbet robotlarıyla, yapay zeka ile etkileşime girmeyi daha çok biz bir sohbet üzerinden yapıyorduk. Bugüne kadar işte yapay zekaya sordun mu diye tırnak içinde bir soruyla, eskiden Google'a sordun mu diye işte internette arama yaptın mı diye sorduğumuz soruyu son dönemde yapay zekaya sordun mu olarak değiştirmiştik.
1: Çok özür diliyorum. O zaman şu şimdi benim etrafımda da çok var. Sende de çok vardır. Evet, her şeyi soruyoruz ya. Ben kullanmıyorum hala ama etrafımdaki çok kişi kullanıyor. O kullanılan şu anda
0: Bir
1: sohbet
0: sohbet
1: robotu.
0: robotu.
1: Evet.
0: Evet, tam olarak bir sohbet robotu. Şimdi aslında son dönemde, özellikle son bir yılda daha çok kullanıcıların tercih etmeye başladığı, alışmaya başladığı, deneyimlemeye başladığı yapay zeka ajanı diye aslında daha farklı, biraz daha nitelikli bir hizmetin sunulduğu model görüyoruz. Bunun çeşitli farkları var. Şimdi aslında bir sohbet robotu ile etkileşim kurarken. Bu aynı zamanda bir yapay zeka ajanı da olabilir. Aradaki farklar ne? Sohbet robotu, adından da anlayacağımız gibi karşılıklı sohbet ettiğimiz, bizim sorumuza cevap vermek üzere eğitilen,

0: görevlendirilen bir model.
1: Evet.
0: Sohbet üzerinden götürüyor. Fakat yapay zeka ajanı dediğimiz daha nitelikli bir model olan durumda yapay zeka ajanı artık sadece bizimle sohbet etmiyor. Hatta sohbete hiç ihtiyaç bile duymayabilir. Bizim ona verdiğimiz iş ve görevleri bizim adımıza gerçekleştiriyor. Mesela örnek verelim. Diyelim ki bir soru soracağız, bir konuyu merak ediyoruz. Bunu bir sohbet esnasında bildiğimiz klasik anlamda bir sohbet robotuyla bu sorumuzun cevabını alabiliriz. Ama diyelim ki bir firmada çalışıyoruz ve rakiplerimizle ilgili bilgi almak ve bu konuyla ilgili satış grafikleri oluşturmak istiyoruz. O zaman dönüp bu sefer yapay zeka ajanına böyle bir komut veriyoruz. İşte şu alanda rakipleri araştır ve bu konuyla ilgili bana bir istatistiksel rapor hazırla ve bunu bilgisayarıma indirmemi sağlayacak bir PDF gibi bir formatta bunu bana sun. Bizim adımıza artık yapay zeka ajanı çeşitli araçları kullanarak tıpkı bizim bir temsilcimizmiş gibi bizim adımıza hareket ediyor. İlgili web sitelerine ulaşabiliyor, ilgili web sitelerinden ilgili bilgileri alabiliyor. Bizim adımıza bir dosya içeriği oluşturabiliyor. Hangi dosya içeriğinde oluşturmasını isteyebiliyorsak bunu bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Adeta bir asistan gibi çalışıyor ama asistanın ötesinde bizim adımıza bizim verdiğimiz komutlar doğrultusunda işlerimizi gerçekleştirebiliyor. Daha çok sanki bir adeta vekalet verdiğimiz bir
1: Korsan gibi
0: vekil
1: sanki.
0: gibi. Gerçekten öyle. Şu anda aslında ne beklediğimize göre bir yapay zeka sohbet robotuyla mı ya da bir yapay zeka ajanıyla mı çalışmamız gerektiği konusunda karar vermemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten işleri ciddi anlamda kolaylaştıran, ciddi anlamda zaman kazandıran ve pratikleştiren harika bir aslında uygulama. Tabii burada dikkat etmemiz gerekiyor. Biz daha klasik internet aramasından yeni
1: Geçiş yaptık.
0: vazgeçerken ki ne kadar doğru bu tartışılır. Şimdi artık sohbet robotundan da uzaklaşıp sürekli bir yapay zeka ajanı ile bir çalışma içerisine girmek tabii ne kadar doğru, insanın kendi becerisini bir yapay zeka ajanına teslim etmek ve işlerini
1: Evet.
0: yaptırmak suretiyle adeta kendini bir kenara atıl bir konuma çekip bir yapay zeka ajanına iş ve görevlerini yaptırtması ne kadar doğru? Önümüzdeki dönemlerde muhtemelen bunu tartışacağız. Bir de muhtemelen bu yapay zeka ajanlarının bizim adımıza iş ve görevleri gerçekleştirirken bir hak ihlali, bir uyuşmazlığın tarafı olduğu durumlarda bu noktada bu görevi ve işi ona yükleyen taraf olarak gerçek bireyler olarak bizim sorumluluk alanlarımız nasıl belirlenecek? Muhtemelen yakın dönemde artık bunu tartışacağız. Çünkü işler biraz karışmaya başlıyor Gülnur.
1: Evet.
0: Bu artık sadece bir sohbet robotuyla etkileşimde karşılaşabileceğimiz riskleri aşmış durumda. Çünkü burada bizim adımıza gerçek yaşam içerisinde aksiyon alan, bizim adımıza gerçekten harekete geçen bir yazılımdan bahsediyoruz.
1: Evet. Biraz daha anlaşılır olması açısından insanın yaptığı işi aktarması dedin ya. Yani mesela bir ders çalışma planı oluşturacağız, değil mi?
0: Bir
1: En
0: uçak
1: basit
0: bileti,
1: olarak
0: en basit.
1: anlatmaya çalışıyorum.
0: Evet.
1: Yani ya da mesela bir atıyorum bir Avrupa gezisi planlayacağız. Bunu hepsini bir Türkiye gezisi planlayacağız. Bir Karadeniz turu planlayacağız mesela.
0: Bundan biraz daha karmaşık. Bu dediğimiz şeyleri sohbet robotuyla yapabiliyoruz. Ama örneğin bir uçak bileti rezervasyonu yaptıracağız. Sizin adınıza yapıyor zaten. Siz bu komutu verdiğinizde sizin adınıza uçak bileti rezervasyonunuzu gerçekleştiriyor. Veya mail atmasını söylediğinizde sizin adınıza mail atabiliyor.
1: O çok tehlikeli.
0: Tabii. Yani ikisi çok farklı. Gerçek hayatta hukuki sonuçlar doğurabilecek iş ve fiilleri
1: Kişinin
0: gerçekleştirebiliyor.
1: yerine harekete geçiyor
0: Tam
1: işi.
0: olarak öyle. Kişinin neredeyse temsilcisi gibi, vekili gibi neredeyse yerine geçiyor ve bilgisayar üzerinden gerçekleştirilebilecek, internet üzerinden gerçekleştirilebilecek bir sürü işlemi gerçekleştirebiliyor.
1: Peki şunu soracağım. Mesela dedin ki benim yerime ben herhalde bir konuyu söylüyorum değil mi? Benim yerime
0: Tabii.
1: o sana mail atıyor. Sana atılan mailden ben sorumluyum ama değil mi?
0: İşte tam bu konuda biz yakın zaman içine tartışmaya başlayacağımız konu bu şu
1: Yasal
0: anda.
1: olarak ben sorumluyum
0: Kesinlikle.
1: bundan.
0: Çünkü diyelim ki bir konuda araştırma yapmasını istedin ve bunu dosyalamasını ve bilgisayarına indirmesini istedin. Ve o da gitti onlarca internet sitesine ulaştı. Senin adına senin bilgisayarına kullanarak girdi, verileri indirdi. İşte acaba bu indirdiği veriler yasal veriler miydi? Bunu kullanmak yasal mıydı? Bunun
1: Özel de
0: muhakemesine
1: olabilir,
0: özel de
1: değil mi?
0: olabilir, kişisel veri.

0: içeriği
1: kişisel de
0: olabilir.
1: olabilir.
0: Bunun muhakemesini yapabilme kabiliyeti olmayan ajan olarak adlandırılan bir aracı yazılımın bunu yapması sonucunda ortaya nasıl bir sorumluluk alanı çıkacağı henüz tam
1: Açık değil.
0: belirlenmiş değil. Sadece bir tane çok yakın zamanda bir örnek var. Büyük bir finans şirketi bir yapay zeka ajanına kendi portföyüyle ilgili bir dosya hazırlamasını talimatını veriyor ve bütün müşterilerine dair içerikleri yapay zeka ajanı siliyor. Ve bu çok ciddi dosyalar. Böyle olunca da gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Tabii
1: Karmaşa çıkar değil
0: çok
1: mi?
0: ciddi karmaşa çıkıyor. Ve tabii burada bu yapay zeka ajanı hizmetini sağlayan şirket mi sorumlu? Buna bu talimatı komutu veren kişi mi
1: Kişi
0: sorumlu?
1: mi sorumlu?
0: Mağdurların tazminat durumu ne olacak? Yani bunların hepsi
1: Çok
0: karmaşık,
1: karmaşık
0: çok
1: şu anda.
0: karmaşık. Artık yapay zeka dediğimiz şey sadece bildiğimiz şey en azından kendi aramızda. Bir sohbet platformunun çok ötesinde artık harekete geçebilen bir temsilci. Buna çok dikkat etmemiz lazım.
1: Vekil dedin ya, çok doğru bence. Bir vekile dönüşmüş. Hani benim yerime hareket eden, aksiyon alan bir vekil. Bunun bence kesinlikle çerçevesinin belli olması lazım. O yüzden ama insanlar da bunun bence henüz kullanmak için tehlikeli olduğunun herhalde farkındadır, değil mi?
0: Şimdilik değiliz.
1: Değiliz.
0: Şimdilik değiliz.
1: İnsanoğlu da
0: Deneyerek ve yanılarak öğrenme yanımız çok
1: seviyoruz,
0: büyük.
1: değil mi?
0: Seviyoruz. Çok da haklıyız. Çünkü bilmediğimiz bir teknolojiyle yine karşı karşıyayız. Artık sohbet robotlarını değil, ajanları konuşacağız yakın zamanda. Çok ilginç olaylar yaşanacağını da şimdiden öngörebiliyoruz.
1: Kesinlikle bence de
0: Umarım
1: öyle.
0: az mağduriyetle çok fazla bu konuyla ilgili kendimize fayda
1: Fayda.
0: sağlayarak neslimiz yine buna da uyum sağlayabilir
1: Son
0: temennisini
1: olarak
0: sunalım.
1: şunu sormak istiyorum. Şimdi sohbet robotları bizim mobil cihazlarımızda yüklü oluyor. İşte tıklıyoruz ve kullanıyoruz. Bunların da bir uygulaması mı olacak?
0: Hem bunların da bir uygulaması var, hem şu an çok bilindik bir sohbet robotunun bir sekmesinde tuşuna bastığınız zaman artık o bir sohbet robotu değil, bir ajana dönüşüyor zaten. Şu an aslında belki sen de kullanıyorsan kullandığın bir tanesi çok rahat bir şekilde dönüşüyor. Hepimizin telefonlarında var zaten bu şu anda.
1: O zaman uyaralım bence herkesi. Çok yeni bir teknoloji bu.
0: Çok
1: Henüz
0: doğru.
1: kullanmak için yasal bir düzenleme, çerçeve çizilmesi adına biraz beklemek gerekti. Ben korktum açıkçası.
0: Çok doğru ve bu temsilciye nasıl komut vereceğimizi ve bu komutun günün
1: Bilmiyoruz.
0: sonunda bir şekilde bize ulaşabilecek kayıtlar, izler bıraktığını unutmayalım.
1: Evet.
0: Ve gerçekten hukuka uygun, iyi niyet çerçevesi içerisinde bu teknolojileri kullanalım.
1: O zaman şöyle diyelim mi? Bir haber var. Dev yapay zeka şirketlerinin çalışanları yapay zekayı yavaşlatın diye uyarı yapmış. Ben gerçekten hani çalışanlar, yani insanoğlu bence gelişimine yetişemiyor şu anda yapay zekanın.
0: Yetişemiyor ve kendimizi ciddi anlamda
1: Zora sokuyoruz.
0: paslandırıyoruz.
1: Evet.
0: Becerilerimizi paslandırıyoruz, düşünme
1: Çok
0: kabiliyetimizi
1: haklısın.
0: paslandırıyoruz. Kendimizi atıl bir konuma doğru hızla sürüklüyoruz.
1: Çok
0: Sonra
1: tehlikeli.
0: baş edebilecek becerimiz kalmayınca o zaman ne olacak?
1: Üzüleceğiz. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Ama gerçekten çok hızlı ilerleyen bir sistemden, gelişimden bahsediyoruz. O kadar hızlı ilerliyor ki, bu yüzden bence her hızlı ilerleyen sistemde bilinçsiz bir tüketim, bilinçsiz bir kullanım oluyor. Yani bu ya sadece yapay zeka için değil, bence her şey için geçerli. Haksız mıyım?
0: Çok haklısın. Şunu da hızlıca eklemek istiyorum. Robotla yaptığımız bir konuşmaya göre, ajanla yaptığımız bir konuşma sonucunda vereceğimiz görev çok daha fazla su ve enerji tüketimine sebep oluyor. Ve gerçekten
1: Bu zaten
0: dünyamızın
1: çok
0: ömrünü
1: konuştuğumuz bir
0: kısaltıyor.
1: konu değil
0: Lütfen
1: mi?
0: bunların
1: Evet.
0: hepsine dikkat edelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: Nazlı.
0: teşekkür ederim.
1: İlimle bilimle aydınlandığımız bir dijital evren köşesi oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Avukat ve bilişim hukuku uzmanı Nazlı Turhan'la birlikteydik değerli dinleyenler. Birlikteliğimiz yarın yine aynı saatte sürecek. Memleket Treni ekibi olarak biz burada olacağız değerli dinleyenler. Gününüzün geri kalan kısmı bizimle geçenden çok daha güzel geçer umarız. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda Amerika ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyir-i sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin paylaşım geldi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber özel yayınında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin meclise sunulan kanun teklifini değerlendirdi. Düzenlemeyi tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, yasa hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Sur kentinin birçok noktası hedef alındı. Çin'de dünyanın ilk robot 6S merkezi hizmete açıldı. Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentindeki merkezde insansız robotlar piyano çalıp dans gösterileri sunarken ziyaretçiler robot köpekler ve farklı hizmet robotlarıyla yakından tanışma fırsatı buluyor. Tarihi Kadık Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Tarihi Kadık Kalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi. Ve spor, Fenerbahçe Sturm Graz'ı üstün bir oyunla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi tur kapısını araladı. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Talisca ve yeni transfer edilen Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Rade Krolove'ye konuk olacak. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Trabzonspor'un Salah'ı transferi etmesi uluslararası spor kamuoyunda adeta bomba etkisi yarattı. Bordo Mavili kulübün imajı ve tanınırlığı noktasında büyük reklamı olurken dünya basınındaki görünürlüğü de zirveye çıktı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü 34, Bern 29, Üsküp 37 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 25, Saraybosna 30, Brüksel 22, Sofya 31, yağmurlu olmak üzere Amsterdam 20, Berlin 27, Kopenhag 23 ve Viyana 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum.

0: Sabah Ajansı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Türkiye'de saatler 11'i 7 dakika geçerken Sabah Ajansı programında canlı yayında yeniden sizlerle beraberiz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Araroğlu sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. İran'a bağlanacağız. İran'daki gündemi ve gelişmeleri de TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlere aktaracak. Bugünkü stüdyo konuğumuzsa emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Efendim basın turuna ilk olarak Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Türkiye başaracak. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşmayla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Süreçte önemli bir dönemeç olan teklifin ilk imza sahipleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli oldu. Cumhur İttifakı'ndan milletvekillerinin tamamıyla DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi, Hüdapar ve Bağımsızlar'dan 360 milletvekili teklife imza attı. Teklif yarın komisyonda görüşülecek, ardından genel kurula gelecek düzenleme meclis tatile girmeden yasalaşacak. 1 Haziran 2005 öncesi işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yargılananlarsa kapsam dışı. Türkiye'de ölüm cezası 2004'te kaldırıldığı için bu tarih milat kabul edildi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezası da bu tarihten önce kesinleşti. Bu sınırlamayla Öcalan ve benzer cezalardan suçlanan örgüt yöneticileri yasanın kapsamı dışında tutuldu. Efendim Hürriyet Gazetesi'nden aktaracağımız bir diğer haber, yaklaşımımızda değişiklik yok başlıklı. Yeni parti lideri Özel, kanun teklifine ilişkin genel yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş. Teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırı dedi. Bu yasayla 86 milyonun kardeşliği tescillendi. Bir diğer haberimiz, Bahçeli önceki gün imzaladığı ve dün meclise sunulan çerçeve yasayı değerlendirdi. Bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türküyle, Kürdüyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır.

Efendim basın turunda sırayı Milliyet Gazetesi alıyor. Milli birliğimizi perçinleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Kiev'de insan safarisi. Bir diğer haberimiz, Rus ordusunun Ukrayna'nın Kiev bölgesine önceki gece düzenlediği hava saldırılarında en az 21 kişi hayatını kaybetti. Rus

0: İHA'sının bir seyyar satıcıyı kovalayıp saldırması büyük tepki çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olayın Rusların sivillere yönelik insan safarisinin bir örneği olduğunu kaydetti. Hedef 100. zafer Beşiktaş'la ilgili bir haberimiz. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya ekibi Hradec Králové ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Sırada Sabah gazetesi var. Fidan, Mescid-i Aksa Türkiye'nin kutsalı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu bakanlar toplantısı için bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Körfez'de devam eden savaşla Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanan sorunların dikkatleri buraya çektiğini vurgulayan Fidan, bizim dikkatimiz Filistin meselesinden, Mescid-i Aksa'dan, Gazze'den, Batı Şeria'dan ayrılmadı ifadelerini kullandı. Fidan, Türkiye olarak toplumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ve devletin Mescid-i Aksa'yı kendi kutsal yerlerinden biri olarak gördüklerine işaret ederek, buraya yönelik yapılacak her türlü tecavüz bizim milletimizin değerlerine yapılmış kabul edilir dedi. Sabah gazetesinden aktaracağımız bir diğer haberimiz 14 ülkeden ortak kınama başlığı taşıyor. Amman'da düzenlenen Kudüs konulu toplantının ardından 14 ülke ortak açıklama yayımladı. Bildiride Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik adımlar ve Mescid-i Aksa'daki ihlaller kınandı. Sabah gazetesinden aktaracağımız son haber, Trump ya anlaşma ya bombardıman dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı'nın akıbeti konusunda belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini ve tablonun 48 saat içinde netleşeceğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını kaydetti. Müzakerelerden vazgeçmeleri halinde İran tarafının sert bir karşılık göreceğini savunan Trump, eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok diye konuştu.

0: Sırada Akşam Gazetesi var. Tim'in tamamı FETÖ'cüydü başlığı taşıyor haberimiz. Darbe girişiminden 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü suikast, Tim'in firari üyesi Burkan Karatepe itirafçı olup 69 sayfa ifade verdi. Çiğli'de binbaşı Şükrü Seymen personele aramızda hizmetten olmayan var mı diye sordu. Kimseden olumsuz yanıt gelmedi. Ardından göreviniz Cumhurbaşkanını almak dedi. Örgüte 1998'de ortaokulda katıldım. Kod adım Selim'di. Kurmaylık sınavı soruları flaş bellekle verildi. Evliliğimi katalogdan yaptım. 2012'de Pensilvanya'da Gülen'i ziyaret ettim demiş. Efendim, savaşa rağmen 18.9 milyar kar. Türk Hava Yolları İran Savaşı sonrası iki katına çıkan yakıt fiyatlarına rağmen yılın ilk 6 ayında 18 milyar 864 milyon lira konsolide kar elde etti. Aynı dönem yolcu sayısı ise %6 oranında artmış. Son haberimiz Trabzonspor'la ilgili. Salah'tan ilk üçlü başlığını taşıyor. Trabzonspor'la anlaşan Mısırlı yıldız Muhammed Salah dün Türkiye'ye geldi. İlk sözleri bize her yer Trabzon olan Salah, bugün statta saat 19.30'da düzenlenecek törenle 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Bizler de bu transferin Trabzonspor'a hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Basın turunda son olarak Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak gazetesinden aktaracağımız haber, İsrail soykırım delillerini temizliyor başlıklı. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana vahşi bombardımanlarla 73 bin aşkın sivil katleden, altyapının %90'ını yerle bir eden İsrail, soykırımın delillerini yok etmeye çalışıyor. İşgal altındaki sarı hatta en az 10 milyon ton enkazı temizleyen İsrail güçleri her gün yaklaşık 100 kamyon dolusu molozu şehir dışına taşıyor. Yaklaşık 400 ağır iş makinesi de savaş suçuna dair fiziksel delilleri geri dönülemez şekilde ortadan kaldırıyor. Siyonist lobi Michigan'da kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin Michigan'daki ön seçimlerinde halk sağlığı uzmanı Abdul El Sayed, rakibi Haley Stevens'ı geride bırakarak senatoya aday olmayı başardı. Stevens'ın kampanyasında sadece Yahudi lobisinin çatı kuruluşu APEC 30 milyon dolar vermişti. El Sayed, Kasım ayındaki seçimden zaferle çıkarsa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Müslüman senatör olacak. Yine spor dünyasını ilgilendiren bir haber var Yeni Şafak gazetesinde. Fenerbahçe tur kapısını araladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'la sahasında karşılaşan Fenerbahçe, rakibini Talisca ve Mason Greenwood'un ilk yarıdaki golleriyle 2-0 yendi. Maç boyunca rakibi karşısında üstünlük kuran Sarı Lacivertler oyunuyla göz doldurdu. Ekibimiz haftaya Graz'a avantajlı gidecek. Biz de tur yolunda Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz.
1: Dış basın.
0: İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, Umman'la Hürmüz Boğazı'nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini söyledi. Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması anlamına gelmediğini belirten Garib Abadi, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen yeni rota geçicidir, ancak 2 ila 4 ay veya daha uzun süre geçerli olabilir. Umman'la anlaşmaya varıldıktan sonra ikinci aşamaya geçmek için yeni bir karara ihtiyacımız var ifadelerini kullandı. Garib Abadi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının Birleşik Devletler'in tutumuna bağlı olacağını söyledi. Yediot, Ahranot gazetesinin haberine göre İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu Ketziot hapishanesinin çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendeklerin kazıldığı görüntülendi. Kudüs Bölge Mahkemesi'nin İsrail'in güneyindeki Ketziot hapishanesi çevresine timsah yerleştirilmesine yönelik tartışmalı hükümet planını daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurma kararı alması aşırı sağcı bakanları harekete geçirdi. Aşırı sağcı Çevre Koruma Bakanı Silman'la Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in hapishane çevresinden çektikleri görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüde Ketziot hapishanesi çevresine yerleştirilmesi planlanan timsahlar için hendeklerin kazıldığı görüldü. Suriye Resmi Haber Ajansı Sana'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Şala, Suriye Demokratik Güçleri SDG Genel Komutanı Abdi ile başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Suriye yönetimi ile SDG arasında 29 Ocak'ta imzalanan anlaşmanın uygulanma süreci ele alındı. Tarafların anlaşmanın hayata geçirilmesinin tamamlanması ve SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonun sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi. Suriye yönetimiyle SDG arasındaki temasların ülkede güvenlik ve idari yapının yeniden şekillendirilmesine yönelik yürütülen süreç kapsamında devam ettiği belirtildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Rusya'nın Sputnik Ajansı, Devlet Başkanı Putin'in Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıda Doğu Askeri Grubu'nun operasyon bölgesindeki ilerleme hızının takdire şayan olduğunu belirttiğini aktarıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın tüm cephe arkası hizmet servislerinin tek bir çatı altında birleştirilmesi önerisine dikkat çeken Putin, mevcut koşullarda cephe arkasındaki servislerin faaliyetlerini muharebe çalışması olarak niteledi. Putin, Rusya Savunma Bakanlığı yapısının geliştirilmesinin özel askeri operasyon deneyiminden yola çıkarak sürmekte olduğunun altını çizdi. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Avrupa Birliği'nin Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın kullanımına aktarılacağını duyurduğunu yazıyor. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada yaptırımlar kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinden oluşan 1,4 milyar avroluk kaynağın AB bütçesine aktarıldığı belirtildi. Söz konusu miktarın 2026 yılının ilk yarısındaki gelirleri kapsadığı ifade edilirken bu ödemenin dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden yapılan 5. transfer olduğu kaydedildi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da neden olduğu yıkımın bedelini ödemesi gerektiğini savundu.

0: Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-yong açıklamasında Japonya'yı savaş suçlusu devlet olmakla suçladı. Japonya'nın ABD yapımı Tomahawk uzun menzilli seyir füzelerini test etmesini ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Filipinler'de düzenlenen askeri tatbikatlara katılmasını eleştiren Kim, bu adımların Tokyo'nun askeri kapasitesini genişletme çabalarının göstergesi olduğunu savundu. Kız kardeş Kim, Japonya'nın önleyici saldırı kabiliyeti edinme yönündeki girişimlerinin fiili uygulama aşamasına geçtiğini iddia ederek ülkenin yeniden bir savaş devletine dönüştüğünü öne sürdü. Kim, Japonya'nın askeri dönüşümünü pasif şekilde izlemeyeceğiz ifadesini kullanarak Kuzey Kore ordusu ve askeri liderliğinin Japonya'nın son dönemdeki askeri politikalarına karşı ek askeri seçenekler hazırlayacağını da duyurdu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Yonhap'ın haberine göre Güney Kore, Kuzey Kore ile askıya alınan demir yolu hattının inşaatına gelecek yıl yeniden başlamayı planlıyor. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Devlet Başkanı Lee'ye sunduğu briefingde, Kuzey Kore ile ilişkiler ilerlemediği için askıya alınan ve Seul ile Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kentini birbirine bağlayacak demir yolu hattının inşaatına başlamayı planlandığını belirtti. Bakanlık, projenin 2029'a kadar bitmesini planladığını aktardı. Söz konusu proje 2015'te başlatılmış ancak iki ülkenin ilişkilerinin 2016'da dondurulmasının ardından durdurulmuştu. İtalya'nın ANSA ajansının haberine göre ülkede etkisini sürdüren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bültene göre 25 kentte uygulanan 3. seviye kırmızı alarm sistemine 2 kent daha eklendi. Kırmızı alarm verilen kentlerde bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması beklenirken sıcak hava dalgasının ise en az bir hafta daha etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı, kırmızı alarmın yalnızca yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara değil, sağlıklı kişileri de kapsadığını kaydetti.

Tayland'ın Thai PBS televizyonunun haberine göre Narathiwat eyaletinde bir futbol maçına sahaya yıldırım düşmesi sonucu bir oyuncunun hayatını kaybettiğini bildirdi. Santip Hap Stadyumunda Golok FA Cup 2026 turnuvası yarı final maçı oynandı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahanın orta bölümüne yıldırım düştü ve çok sayıda futbolcu yere yığıldı. Futbolculara ilk müdahale sahaya giren sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Olayda Yala Kulübü oyuncusu Tayland vatandaşı Sofwan Awae yaşamını yitirdi, 9 futbolcu da yaralandı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Özellikle şu anda ön planda olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması meselesi. Bununla ilgili tabii ki girişimler devam ediyor. Dün Rus basınında bir Pakistanlı üst rütbeli yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf'ın Cuma günü Pakistan'a gideceği ifade edildi. Ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay açıklama yaptı. Hayır dedi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Pakistan ziyaret planı yok. Elbette Pakistan ve Katar gerilimleri azaltma çabalarına devam ediyor. İran da onlarla temas halinde ve görüş alışverişinde bulunuyor dedi. Yine Trump eğer İran'la anlaşmalarımız yerini bulmazsa biz elbette tekrar saldırı

0: geçeceğiz ve bu İran için kötü olacak. Öte taraftan işte İran'la çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Hürmüz çok yakında açılacak. Yok açılmazsa da onları sert vuracağız diye tehditlerde bulunuyor. Öte taraftan İran'da iç gerilim de tabii ki bu mutabakat ve aynı zamanda müzakerelerle ilgili devam ediyor. Bir kesim müzakerelerin yapılmasının ihanet olduğunu dile getirirken özellikle Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'yı da suçluyorlar. İstifa etmesi gerektiğini söylüyorlar işte Pezişkian'ın. Bunun üzerine İran lideri Müşteba Hameneyi'nin bürosundan bir açıklama yapıldı. Böyle bir şey yok dedi. Mesut Pezişkian kendi görevine devam ediyor. Milli birlik ve bütünlüğün lazım olduğu bugün de bu tartışmalara girmek milli birliğe zarar verir. Dolayısıyla bu doğru bir ifade değildir diye açıklamada bulundu. Öte taraftan yine Mesut Pezişkian da dedi ki eğer istifa edeceksem ben kendim açıklarım. Dolayısıyla ben şu anda görevimin başındayım. Milletim için çalışıyorum. Öte tarafta yine İran'la Umman arasındaki müzakere edilen Hürmüz Boğazı güzergahı İran ve Umman'ın egemenlik hakları ile ulusal güvenlik ve çıkarlarının gözetilmesi göz önünde bulundurularak belli bir sonuca varıldığı ile ilgili de ifadelendirmeler yapıldı. Bakalım süreç içerisinde bununla ilgili ayrıntılar neler olacak? Bundan sonra gelişebilecek hadiselerle tekrar Tahran'dan, İran'dan sizlerle olacağız.
1: Efendim, İran temsilcimiz Harun Aykaç'a teşekkür ediyoruz. Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü konuğumuz emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt bizlerle birlikte. Komutanım hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
2: Sağ
1: ederiz efendim. Efendim, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tasfiyesine yönelik 12 maddelik yasa teklifi 360 imzalı geniş bir uzlaşıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Komutanım, düzenleme ile ilgili genel bir değerlendirmenizi alabilir miyim?
2: Evet, öncelikle bu düzenlemede inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 yılın üzerinde büyük bir maddi ve manevi her türlü sıkıntıya düşmüş. Bu sıkıntı ülkemizi ekonomik olarak hatta manevi olarak gerçekten büyük problemler yaratmış. Bu problem inşallah kısa sürede inşallah çözülür. Ama böyle bir dilekte bulunduktan sonra da sürecin çok sıkıntılı olduğunu, yolun çok engebeli olduğunu da bilmemiz lazım, anlamamız lazım.
1: Evet.
2: Neden? Çünkü 40 yılı aşkındır maddi ve manevi bir sistemimizi yok eden bu sistemi kurup ülkemizin başına musallat eden terör örgütü PKK'nın arkasında devletlerin, kurumların, kuruluşların olduğunu da unutmayalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tamam belki 20 yıl, 30 yıl öncesinin devleti değil. Şu anda ekonomik olarak, savunma sanayi olarak, güç ve kuvvet olarak, kapasite olarak gerçekten çok belli bir şeye gelecek. Bu sistemi de kendi kapasitesiyle, milli sistemiyle çözebilecek iradeye de sahiptir. Buna da inanıyoruz. Ama tabii bu sistemden beslenen, kurum ve kuruluşları hatta siyaseti hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bunlar mutlaka bir yol ilerleme istikametinde, bir hedefe yürüme istikametinde mutlaka engeller, mutlaka sıkıntılar, mutlaka problemler doğuracaktır. Buna da inanç ve kararlılıkla devam etmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi bu örgütü kurma amaçlarını çok çok iyi biliyoruz. Şimdi bu örgütü bir anda ortadan kaldırmak, bunu örgütü kuran kurum kuruluşlar, devletler neyse bir anda pes etmeyeceğini de bilmemiz lazım. Yani onlar da direnç gösterecektir. Onlar da bu işin bir an evvel olmasını istemeyecektir. Ama bizim yapacağımız dirayet, bizim yapacağımız sabır, bizim yapacağımız hareket tarzda hedefe koşarak gitmemizdeki o engelleri kaldıracak sistemleri de getirmemiz lazım. Tabi burada en önemli konu 40 yıldır bu işin mücadelesini veren özellikle güvenlik kuvvetlerinin işte bunlar silahlı kuvvetleri personeli, işte kara, deniz, hava, jandarma genel komutanlığı, emniyet genel müdürlüğü, polis ve güvenlik korucuları. Tabii bunların canı yandı. Yani şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Burada bu nokta çok hassas. Bu nokta çok çok ama çok hassas. Öyle bir yani dikenli yol ki, öyle bir engebeli yol ki işte bu şeyi çok iyi bir şekilde ne bileyim düzenlemek lazım. Hiçbir zaman o tarafa yani şehit ve gazi ailelerine yani onları sıkıntıya sokmayacak, onları daima gözetecek, onların her zaman için işte başımın üzerinde yeri var mantığından hareketle onları üzmeyecek sistemler, kanunlar, yöne işte artık talimatlar çıkarılması lazım. Bunu da herhalde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte orada bulunan milletvekilleri veyahut da Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere diğer herkes bunu biliyor ve bunun bilincindedir yani.
1: Evet.
2: İnşallah bu kısa sürede de bu şey yapar. Tabii bölge yani yapıldığı zaman terörle terörsüz Türkiye olduğu zaman bu gerçekten bölgede büyük bir rahatlama olacak. Terörsüz Türkiye'nin sonucunda da bir başka bir hedef var. Bölgesel anlamda terörsüz bölge eşiğine atlanacak. Yani bu nedir? Suriye'de, Irak'ta, hatta daha aşağılarda, İran'da, bu bölgelerde de terörün artık tamamen yok olması, terörün bitmesi için gayret gösterilecek. Bunun için de bu madde, şeyin 12 maddenin en önemlisi birinci maddede PKK terör örgütü ve onun türevleri, KCK falan onun türevleri, terör örgütü tamamen silahını bırakması lazım. Yani bu iradeyi gösterecek. Biz terör örgütü olarak bütün terör örgütü grupları, elemanları kimse başta işte Kara Yılan denen bebek katilleri, işte o Kandil'de bulunanlar, Karasular bilmem bunların hepsinin başta silahı bırakacaklar. Ve bu silah bırakmanın teyiti ve tespiti var. Bu silahı önce tespit edecek.
1: Evet.
2: Bunu kim yapacak? Bunu da Milli Güvenlik Kurulu komisyon kurulacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda o komisyon vasıtasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı sahada ve alanda bu gerçekten bu terör örgütü PKK ve uzantısı ve işte İran'da bulunan veyahut da başka Suriye'de bulunan bu sistem gerçekten silahını bıraktı mı ve bu silahlar gömüldü mü?
1: Orada bir süre de söz konusu olur değil mi komutanım?
2: Şu anda bu kanunun sanırım 6 aylık bir süresi var.
1: Evet.
2: Ha bu şimdi yol haritasına göre belki de uzatılır. Yani şimdi 6 aylık şimdi bir çerçeve çizilmiş. Bu
1: Evet.
2: 6 ay içerisinde görülecek olumlu ilerlerse, olumlu netice verirse Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına, güvenliğine yönelik ve gerçekten halkın huzuruna, mutluluğuna yönelik bir netice alınırsa bu tabii bu süreç uzar. Tabii burada en önemli konu kişi bazında, şahıs bazında herhangi bir şekilde kanun düzenlemesinin olmaması çok önemli.
1: Evet.
2: Yani belli kriterler olması, işte özellikle terör örgütü PKK'nın çatışmaya girip de herhangi bir insanımıza, Mehmetçiye, polisimize falan zarar vermemesi, işte şehit etmemesi gibi çok önemli maddeleri var burada. Bu tabi onu kanun koyucular, hukukçular bunlar bilecekler, tartışırlar. Ama önemli olan sahada bunu görmemiz lazım. Sahada bunu yaşamamız lazım. Terör örgütünün gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilecek. Burada tabi önemli olan bir devlet Irak Devleti. Irak Devleti'nin başbakanı çok kısa süre önce biliyorsunuz
1: Evet, geçtiğimiz
2: Türkiye'ye
1: hafta
2: geldi.
1: Türkiye'de
2: Geçmiş hafta
1: Ali
2: Türkiye'ye
1: Esed'di.
2: geldi. Elbette bu konuda görüşülmüştür. Ekonomik konuların dışında bu konular da görüşülmüştür. Burada Irak Devleti ile zaten 2024 yılında bir anlaşma imzaladık biz Irak Devleti ile. Bu anlaşmaya göre işte terör örgütü PKK biliyorsunuz işte bölgeye zarar verdiğini ve hatta terör örgütü olarak ilan ettiklerini işte bir önceki başbakanın ifade şeyle ve özellikle de terör örgütüyle birlikte mücadele

0: etmek. Hatta bazı karakolların hemen İran kuzeyinde bazı karakolların Irak tarafından kurulduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin işte silahlı kuvvetlere bunlara destek çıktığını, yardım ettiğini, koordinasyonun hatta bir komuta merkezi oluşturulduğunu ve burada koordinasyonun gerçekleştirdiğini, bu çok önemli. Çünkü niye? Bizim için Suriye artık bir terörle anılmayan, orada biraz önce siz okudunuz, SDG'nin
1: Evet.
0: orada bütünleşmesi söz konusu. Orada tavsiye edildi SDG. Artık orada Suriye'de terör örgütünün uzantısı denen işte PYD ve onun işte bir üstü dedikleri Suriye Demokratik Güçleri anlamındaki o ifadeler artık yavaş yavaş Suriye o sistemine, ordusuna, işte kurum ve kuruluşlarına entegre olmaya çalışıyor. Orada hemen hemen bir sıkıntı gözükmüyor. Ama bu konu Irak'la çok önemli. Irak'la da aynı sistemi, aynı koordinasyonu, aynı şeyi işte tabii elebaşları ne olacak, şu olacak, ne olacak? Bu o 6 aylık yol sürecinde, 6 aylık sistem içerisinde görülecek. Diğer bir konu da burada Mehmetçiğin azmini, iradesini, şevkini sahada bulunan, tepede, dağların tepesinde bulunan Mehmetçiğin o arzusunu, o kapasitesini düşürmememiz lazım. Onlar orada büyük kahramanlıklar yapıyor. Orada şey yapıyor. Bu arada ne olacak? Belki bu sistemi bozmak için bazı şeyler de yapabilirler. Terör örgütü PKK uzantısı, katil İsrail tarafından işte onu besleyen, büyütenler bu yol haritasını setliğe uğratmak
1: Sabote
0: için,
1: etmek için, evet.
0: sabote etmek için her türlü sistemi yapacaklardır. Buna da Türkiye Cumhuriyeti, özellikle silahlı kuvvetler Doğu ve Güneydoğu, daha doğrusu İran kuzeyinde işte yaklaşık 40 kilometre içeride 460 kilometre Hakkuk'tan başlayıp Haftan Sinat'a kadar olan bir alandaki bölgede işte Mehmetçiğe daha dikkatli olacaktır. Daha güvende olması için her türlü tedbiri de alacaklardır. Önemli olan burada Türkiye'nin kararlı bir şekilde bu sistemi, biraz önce söylediğim şehit ve gazi ailelerimizin hassasiyetlerini gözeterek ve bu melanet, bu belayı, bu 40 yıllık belayı bir terörle mücadele eden olarak ve bir asker olarak söylüyorum, Türkiye'mizin başından defedilmesi, gelecek nesillere güvenli bir Türkiye'nin, emniyetli bir Türkiye'nin, bakın 2 trilyon dolardan bahsediyor. Yani neredeyse bir Türkiye kaybedilmiş. Ya yani şu anda
1: Evet.
0: 1,6 trilyon dolar şeklinde neredeyse bir Türkiye kaybedilmiş. Bu büyük bir ekonomik şeydir. İnşallah bu bela biter de bu ekonomi halkımıza, vatandaşımızın huzuruna, güvenliğine, onların daha böyle refah seviyesine, inşallah yaralarına parmak bir merhem olur diye
1: Evet.
0: düşünüyoruz. Bu belayı en fazla biz istiyoruz. Bu bela inşallah Türkiye'den başımızdan defolur gider diye düşünüyoruz.
1: İnşallah komutanım. Biz de sizin dileklerinize katılıyoruz. Şehitlerimizin ruhlarını incitmeden, emanetlerine sahip çıkarak inşallah bu güzel bir neticeyle sonuçlanır diyoruz. Geçelim ABD-İran hattındaki gelişmelere. Komutanım, ABD-İran hattında kısaca müzakere sürecini dinleyicilerimiz için özetleyeyim. Sonrasında buna dair değerlendirmenizi alacağım. Efendim, küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz için anlaşma mı, savaş mı derken Birleşik Devletler'den olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Başkan Trump, Boğaz çok yakında açılacak ya da İran çok sert şekilde vurulacak ve sonra Boğaz yine açılacak derken bir taraftan da İran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek tablonun 48 saat içinde netleşeceğini söyledi. İran Devrim Muhafızlar Ordusu'na bağlı yayın yapan Sepah News ise Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yürütülen görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamamasının temel nedenin ABD'nin tehditleri olduğunu belirtti ve bunun devam ettiği sürece anlaşma yapılamayacağını bildirdi. Hal böyleyken iki taraf arasındaki derin söylem çelişkisini nasıl yorumlarsınız? Barışa dair umutlarınız ne ölçüde komutanım?
0: Evet, keşke bu kadar ümitli olsaydık. Barışa dahil, huzura dahil, Orta Doğu'daki bu hemen yanı başımızda, sınırımızın ötesinde bulunan komşumuz İran'ın böyle bir

0: ne diyelim, savaşla karşı karşıya gelmemeseydi. Bu tabii sadece İran'ı değil, bütün Orta Doğu'yu, bütün bölgeyi etkiliyor. Şimdi Trump'ın 28 Şubat'tan bu tarafa Trump'ın söylemlerine baktığınız zaman bir toplasanız hakikaten yani korkunç çelişkili ifadeler. Ne ifade et ne dediği belli olmayan, bir doğru yol haritası olmayan, gelgitlerin olduğu, böyle içerideki ve dışarıdaki özellikle de İsrail'in baskısıyla yaşayan bir Trump'ı görüyoruz. Bu da tabii Trump'ın istikametini şaşırmasına neden oluyor. Ama öbür taraftan bakıyoruz, savaşın öbür tarafına, İran'a bakıyoruz. Şu ana kadar çok tutarlı, hakikaten gerçekten bölgede saygı gören, hakikaten direnen, gerçekten halkını, vatandaşını, ülkesini, toprağını canı pahasına savunan bir İran var. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkian diyor ki, onlar diyor İran'ı 48 saat içinde ele geçirmeyi planlamışlardı. Tüm zorluklara ve engellere rağmen büyük bir onur ve saygıyla güçlü bir ülke olarak dimdik ayaktayız diyor.
1: Evet.
0: Yani şimdi İran'ı şu anda takdir etmek lazım. Şimdi Amerika öyle bir çıkmazın içerisinde ki, eğer bu savaşı Amerika aslında bu savaşı bırakıp gidecek. Aslında bu şekilde bırakıp gidecek. Ama bırakmamasının iki sebebi var. Bir, uluslararası küresel anlamdaki o devasa dev Amerika'nın onuru ve izzeti, haysiyeti ne olacak? İki, işte biliyorsunuz İsrail'in şeyi ne olacak? Bölgedeki güvenliği ne olacak?
1: Aslında bir nebze de olsa gidiyor. Orta Doğu'daki üsler yavaş yavaş tahliye ediliyor
0: Tabii tabii
1: komutan.
0: tabii ediyor, etmek zorunda kalıyor. Etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu Amerika'nın gitgelleri, bu Amerika'nın sıkıntıları, Amerika'nın problemleri, Amerika'nın buradan gidememesinin en büyük sebebini NATO'nun eski komutanı Clark denen asker böyle diyor. Bu savaş artık ABD'nin hegemonyasının varoluş sebebidir diyor. ABD geri çekilir, küresel gücünü kaybeder diyor. Geri çekilirse diyor, küresel gücünü kaybeder. Caydırıcılık özelliğini kaybeder, Asya'da zayıflayacağını ve Avrupa'nın güvenliğini diyor, sekteye uğratır diyor.
1: Evet.
0: Güvenirliği kalmaz diyor. Bu savaş ABD için küresel bir güç varoluş sebebidir diyor. Onun için ABD diyor öyle bırakıp da burayı diyor terk edemez diyor bundan sonra diyor. Bakın bunu eski NATO komutanı söylüyor bunu. Şimdi gelelim şeye. Şimdi geçen gün Merkez Kuvvetler Komutanı dedi ki biz dedi hem İran Savaşı'nı hem de İsrail'e diyor dedi ikisini birlikte yürütecek dedi lojistik kapasiteye sahip değiliz dedi. Şu anda korkunç bir şekilde mühimmat sıkıntısı çekiyor. Stokların tamamını hemen hemen eritmeye başladı
1: Evet.
0: Amerika. Şimdi böyle bir çıkmaz var. İkincisi Amerika'nın biliyorsunuz Kasım ayında bir seçimi var. Kendi iç kamuoyunda petrol işte 4 doları sanırım geçmiş öyle bir sıkıntı var. İnsanlar tabii şu anda gerçekten ekonomik olarak Amerika'da gel bakmayın siz Trump şu anda diyor işte böyle ekonomi çok iyi gidiyor, çok şöyle yaptı, böyle yaptı falan diye. Bakmayın Amerika'nın içerisindeki halkının huzursuz olduğunu düşünüyor ve seçimi düşünüyor en önemli konu. Diğer bir konu da maalesef Amerika rahat değil. Çünkü neden rahat değil? Şu anda biraz önce ifade ettiğiniz ya üstlerin
1: Evet.
0: Suudi Arabistan,
1: Katar,
0: Katar,
1: Bahreyn,
0: Bahreyn,
1: Kuveyt.
0: Kuveyt gibi üsler şu anda üsleri kullanılamaz halde ve bu üsleri terk etmek zorunda kalıyor. Ve güvenli bölge nere biliyor musunuz? İsrail'e götürüyor bu üsleri. Şimdi tabii bu ülkeler ne yapıyor? Bu ülkeler çünkü Amerika zarar görmüyor. İşte

0: Özellikle Suudi Arabistan'ın büyük petrol rafinerilerini, büyük petrol sistemlerini yok ediyor. Siz diyor benim canımı yakıyorsunuz. Ben de sizin canınızı yakacağınız. Onun için Veliaht Prens Bin Selman Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıyla cumartesi, geçen cumartesi görüştü. Ve bu savaşın biliyorsunuz 48, 24 saat bir süre tanımıştı Trump.
1: Evet.
0: 24 saatinde ne demişti? Demişti ki İran'a düzenlenecek saldırı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılacak en büyük saldırı olacaktır dedi. Anlaşma yapmayı tercih ederim ama amacım diyor insanları öldürmek değil diyor.
1: Bölge ülkeleri araya girdiği için vazgeçtim dedi hatta sonunda.
0: Evet. Şimdi böyle bir Trump 24 saat içinde böyle bir Trump işte Selman Suudi Arabistan'ın işte kralı ve diğer ülkeler yani Katar, Bahreyn, Kuveyt yani şimdi bu ülkeler de aynı. Baskı yapıyor şeye Amerika Birleşik Devletleri'ne. Tamam diyor sen ama çok affedersiniz amiyana tabii dayağı biz yiyoruz diyor. Sen atıyorsun. İsrail de atıyor. İsrail'e bir şey yok. Bize de sana da bir şey yok ama asıl zararı gören biziz diyor. Asıl problemi yaşayan biziz diyor. Onun için bu işi barışla, masada, sulhla çözelim. Şimdi işte biraz önce ifade ettiniz işte Hürmüz Boğazı ile ilgili savaşın zaten ağırlık merkezi Hürmüz Boğazı oldu. Artık Amerika'nın yok İran'ın nükleer sistemiymiş ve İran'ın başka toprak bütünlüğüymüş, İran'ın rejimi falan değil. Artık Hürmüz Boğazı savaşın ağırlık merkezi oldu. Yani savaşı artık kontrol noktası Hürmüz Boğazı oldu. İşte onlar da illa Amerika ben Hürmüz Boğazı'nı ben kontrol edeceğim diyor. O haklı olarak İran ne diyor? Hayır diyor kardeşim diyor. Hürmüz benim diyor egemenliğim altında. Ancak Hürmüz'ü ben ve Umman kontrol eder. Umman'la kendi aralarında bir anlaşma imzalayacaklar. Çok yakındır. Bunu özellikle dini lidere sunmuşlar herhalde. Yakında ilan edecekler. Dolayısıyla oradaki boğazın akışı ile ilgili, boğazdaki sistemi ile ilgili nasıl kontrol edilecek onu yakında göreceğiz. Onu yakında göreceğiz. Ama burada en büyük sıkıntı, en büyük sıkıntı Amerika'nın bütün ülkeleri ve özellikle İran'ı, özellikle Umman'ı veya başka ülkeleri tehdit etmesidir. Tehdit dilini. Bu tehdit dilinden Amerika vazgeçmesi lazım. Karşında bir ülke var. Karşında bir devlet var. Bu devleti, bu ülkeyi yok sayarak hiçbir yere varamazsın. Zaten de varamıyor. Bakın şu 28 Şubat ta Ağustos'un kaçına geldik. Hala Amerika Birleşik Devletleri işte geçen gün biliyorsunuz 8 Temmuz 20 Temmuz arasında böyle bir bombardıman yaptı İran şey Amerika Birleşik Devletleri eninde sonunda tekrar durdurmak zorunda kaldı. Onun için Amerika burada büyük bir şekilde bir çelişkili yol haritası var. Sıkışmış vaziyette Amerika Birleşik Devletleri buradan ben rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde çıkacağını sanmıyorum. İran onuruyla, izzeti nefsiyle, haysiyetiyle gerçekten büyük bir onurla mücadelesini sürdürüyor. Ve İran'ın başarısı da kıskanılacak bir başarı. Gerçekten, hakikaten ve gün geçtikçe tecrübesine tecrübe katıyor. İşte hani deniz kuvvetlerini yok etmiştin, hani hava kuvvetlerini yok etmiştin, hani füze sistemini yok etmiştin, yok dağları bombalamıştın, yok dağların 50 metre, 60 metre altında bilmem neyi vurmuştur. Yok. İşte bakıyorsunuz hala yine bütün ülkeleri vurabilecek kapasiteye sahip. Trump'ın akıllı olması lazım. Trump biraz daha mantıklı ve aklını kullanması lazım. İsrail'in aklına uymaması lazım.
1: Komutanım son 4 dakikamıza girerken hızlıca Avrupa Birliği'nin yeni Kıbrıs özel temsilcisi Rafael Fitto'nun geçtiğimiz ay sonunda Kıbrıs'a yaptığı tartışmalı ziyareti soracağım size. Fitto'nun tarafgir bir tutumda gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Avrupa Birliği Kıbrıs konusunda masada hiçbir surette olamaz dedi. Bu konudaki değerlendirmenizi
0: evet,
1: almak
0: olamaz.
1: istedim.
0: Çünkü biz biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1960 garanti anlaşması var. Bu 60 garanti anlaşmasında garantörlük olarak Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti işte bir karşı tarafta da Rum devleti var. Dolayısıyla böyle bir mantıktan çözüme ulaşmazsanız, bu mantıkla hareket etmezseniz, baskıcı, böyle dayatıcı, yok garip garip 60 anlaşmasını yok sayarsanız ve oraya gelip 60 anlaşmasındaki güvenlik o

0: Eşli sistemin ortadan kaldırılması, onun yerine NATO'vari Fransa'yı affedersiniz sokmayı, başka bir devleti onu getirip buraya Kıbrıs'ta barış huzur, Kıbrıs'ta 1974 yılından bu yana barış var, huzur var, güven var. Herkes iki devletin birlikte huzur içerisinde yaşaması var. Ve bunun Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok iyi bir şekilde bunu kendisine söyledi. Bugün adada iki ayrı halk var, iki ayrı devlet var, iki ayrı demokratik otorite var diyor. Kardeşim bunu kabul edeceksiniz. Bunu kabul edeceksiniz. Hanımefendi biliyorsunuz 3 ay önce tekrar gelmişti. O zaman varillerin arasından Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni izlemişti. Şimdi mali şey yaptı da varillerin lütfetti de varillerin bu tarafına geçti. Geldi. Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan oradaki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı gördü ve devasa bir devletin olduğunun farkında vardı burada. Her şeyle Cumhurbaşkanlığıyla, hükümetiyle, işte yer altı, yer üstü bütün sistemleriyle, kurum ve kuruluşlarıyla orada bir devlet, orada muazzam bir sistemi gördü. Hanımefendi yeni uyandı. Onun için bunların her yerde olduğu gibi Fransa'nın ve başka devletlerin olduğu hiçbir yerde barış olmaz. İşte ne yapıyorlardı? Suriye'de yanı başımızda Fransa barışı getireceğim, şunu yapacağım, işte kovuldular gittiler. Şimdi gelmiş Kıbrıs'ı karıştırıyorlar. Kimle beraber? Siyonist Yahudi katil İsrail'le beraber. Orada Rum çetesiyle beraber Rumlarla birlikte hareket edecekler. Akıllarını başlarına alman lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman hiç kimse yapıp ne yaptı, getirdi bir tane gemiyi Fransa, işte yok Rum tarafına koydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 5 tane gemi gönderdi. Yok 2 tane uçak getirdiler, 4 tane uçak gönderdi. İHA Geçitkale işte hava alanına İHA sistemi kurdu. Dolayısıyla Türkiye artık hiçbir kimseye bulunduğu topraklarda Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti dahil oradaki halkın güvenliğini oradaki halkın, oradaki ulusun, oradaki sistemin çalışmasını ve halkın barış içerisinde yaşamasını istiyor. Başka istediği hiçbir şey yok. Onun için bunların yaptığı her yerde olduğu gibi beyhudedir yaptıkları çaba. Ya çabalayacaklarsa barışa ve huzura çaba gayret sarf etsinler Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi. Bu böyle sonra Avrupa Birliği'nin böyle bir bayana ataması, böyle bir hakkı bir yetkisi yok ki. Ne
1: Evet.
0: yaptı? İşte genel sekreter geldi. Genel sekreter de dedi ki beşli toplantı yapacağım dedi. Beşli toplantı Türkiye dedi ki bizim istediğimiz olacaktır. Onun için inşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada güvenliği sağlayacaktır.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sabah ajansında bugün konuğumuz emekli Tuğgeneral İhsan Baş Bozkurt bizlerle birlikteydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Yarın 11 haberlerinin ardından sabah ajansında buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının en sıcak ve en samimi aile hikayelerinden biri olan 1978 yapımı Neşeli Günler adlı filmden söz edeceğiz. Orhan Aksoy'un yönettiği bu eşsiz yapım, basit bir mutfak tartışmasının koca bir aileyi nasıl böldüğünü ama sonra sevginin tüm inatları nasıl yendiğini zaman zaman gülümseten, zaman zaman şaşırtan, zaman zaman da ironik bir dille anlatır. Filmin başrollerinde Yeşilçam'ın bir döneminin unutulmaz

0: unutulmaz ikilisi Münir Özkul ve Adile Naşit yer alırken, onlara Şener Şen, Ayşen Guruda ve Oya Aydoğan gibi dev bir kadro eşlik eder. Filmde turşunun suyu limonla mı yoksa sirkeyle mi olur inatlaşması, tartışması üzerine yolları ayrılan altı çocuklu bir anne ve babanın yıllar süren özlem dolu serüvenine de tanık oluruz gülümseyerek. Neşeli günler, inatlaşmanın ve gururun bir yuvayı, bir ilişkiyi, bir dostluğu nasıl sarsabileceğini mizahi bir dille tekrar tekrar anlatır. Münir Özkul, inatçı ama altın kalpli Kazım Efendi rolüyle geleneksel baba figürünün en hüzünlü ve komik hallerini sergilerken, Adile Naşit, merhamet ve şefkat dolu Saadet Hanım karakteriyle izleyicinin kalbinde bu filmde de taht kurar. Çocukların anne ve baba arasında paylaşıldığı o hüzünlü yılların ardından gelen kavuşma çabaları ise sinema tarihimizin dokunaklı anlarındandır. Şener Şen'in hayat verdiği Ziya karakterinin o meşhur abartılı ifadeleri ise bu aile dramına eşsiz bir neşe katar. Neşeli Günler filmi, aile bağları, affetmek, kardeşlik ve her ne olursa olsun bir arada olmak üzerine uzun uzun düşünmemizi de sağlar. Filmin finalindeki o büyük kucaklaşma sahnesi ise izleyiciye bir ailenin yeniden bir araya gelip tamamlanmasıyla gelen huzuru en saf, en yalın haliyle yansıtır. Türk sinemasının bu ölümsüz klasiği aradan geçen onca yıla, yarım asra rağmen hafızalardaki o samimi etkisini korumaya bugün de devam ediyor. Bir asır geçse de devam edecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda Amerika ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin paylaşım geldi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan

Tayvan ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarını sürdürdü. Sur kentinin birçok noktası hedef alındı. Aselsan Kızılötesi dedektörlerin geliştirilmesi ve üretimini milli imkanlarla gerçekleştirerek Türkiye'yi bu alanda üretim yapabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşıdı. Gece ve zorlu hava şartlarında hedef tespitiyle görüntüleme kabiliyetlerini artıran Kızılötesi dedektör teknolojisi, insansız hava araçları ve savaş uçakları gibi birçok kritik platformda kullanılıyor. Çin'de dünyanın ilk robot 6S merkezi hizmete açıldı. Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentindeki merkezde insansı robotlar piyano çalıp dans gösterileri sunarken ziyaretçiler robot köpekler ve farklı hizmet robotlarıyla yakından tanışma fırsatı buluyor. Anaiya Höyü, UNESCO listesinde Aydın Kuşadası'nın Kadıkale mahallesinde bulunan tarihi Anaiya Höyü, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edildi. Höyük'teki kazı çalışmaları 26 yıldır kesintisiz devam ediyor. Ve spor Fenerbahçe Sturm Graz'ı üstün bir oyunla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi tur kapısını araladı. Sarı lacivertlere galibiyeti getiren golleri Talisca ve yeni transfer edilen Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Radek Kralova'ya deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah'ı havalimanında on binlerce taraftar karşıladı. Mısırlı futbolcu daha önce böyle bir şey yaşamadığını söyledi. Salah'ın transfer edilmesi uluslararası spor kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Bordo Mavili kulübün imajı ve tanınırlığı noktasında büyük reklam olurken dünya basınındaki görünürlüğü de zirveye çıktı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü 34, Berlin 29, Üsküp 37 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 25, Saraybosna 30, Brüksel 22, Sofya 31, yağmurlu olmak üzere Amsterdam 20, Berlin 27, Kopenhag 23 ve Viyana 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost deli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam ile birlikte bugün yine enerji gündemini detaylandırmaya, ele almaya çalışacağız. Özellikle Irak özelinde. Ancak bununla birlikte yine diğer konuları da değerlendireceğiz ki Irak konusunu değerlendirirken Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, yani siz Orsam olarak biliyorsunuz, Irak Çalışmaları Araştırmacısı Doktor Sercan Çalışkan da bizlerle birlikte olacak. Yolda kendisi. Ankara trafiğine birazcık maruz kaldık. Ankara'da da artık yavaş yavaş trafik başladı. Efendim bizlere çift 0-90-312 463 34-19 ve çift 0-90-312 463 34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi ya da sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine mobil cihazlar günümüzün vazgeçilmez bir parçası. Belki her işimizi artık onlarla görüyoruz. Çoğu kişi televizyonu bile mobil cihazlardan izliyor. Radyoları da dinliyorlar. Ki bunun için çok güzel bir uygulama var. TRT Dinle uygulaması.
1: Ben çok beğeniyorum bu arada.
0: Evet, yani hani birçok dünyanın parasını vererek abonelikle kullandığınız,
1: Evet.
0: biraz reklama giriyor. Kurumsal reklam diyelim. dünyanın parasını vererek
1: Hak ediyor.
0: Evet,
1: Bu reklamı hak ediyor.
0: verdiğiniz kullandığınız uygulamalardan çok daha iyi. Bizleri de yine oradan da TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Daha sonra da yine podcast olarak programımıza
1: sürekli
0: ulaşabilirsiniz.
1: Büyüyor değil mi? Ben
0: Evet,
1: yanlış hatırlamıyorsam.
0: tabii.
1: Evet.
0: Yani Türk radyoculuğunun hafızası TRT olduğuna göre
1: Evet.
0: dijital hafızada TRT dinledi. Evet Barış, yani Irak'ta çok beklenmedik seviyede müthiş bir
1: Değil mi?
0: anlaşma imzalandığını düşünüyorum ben.
1: Ben gerçekten şoktayım.
0: Ki Enerji Bakanı önceki gece TRT Haber yayınından katıldı ve dedi ki 100 yıl sonra Kerkük'te sahaya döndük.
1: Bu çok önemli. Yani tüylerim diken diken oluyor. Bizim için misak-ı milli sınırları içerisinde olan bu güzide şehrimiz diyorum. Bu bir ilhak, bu bir yanlış anlaşılabilecek bir şey değil. Bizler kardeşiz bu coğrafyada ve onun bir parçası olarak her şehir bizim şehrimiz. Gözüyle baktığım için bunu söylüyorum ama misak-ı milli sınırları içerisinde ve Türk nüfusunun yoğunluğu, Türkmen nüfusunun yoğunluğu açısından çok önemli olan bu şehirde gerçekten de bizim için kırmızı çizgiydi. Ama Batı için de kırmızı çizgiydi. Bizi Irak'ta savaşa sokmaya çalıştılar biliyorsun ama Kerkük ve Musul'a asla yaklaştırmadılar.
0: Evet.
1: Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in kırmızı çizgisidir. Türkiye ile bu toprakların buluşması. Ve burayla ve bunu bakın tekrar ediyorum son derece barışçıl bir yöntemle ve bir davetle gittik. Bu da Türkiye'nin bölgede nasıl bir adım attığını gösteren çok sevindirici bir şey. Bunun tarihi önemini bir kenara koyarsak enerji açısından önemine baktığımızda enerji açısından da çok önemli. Çünkü Türkiye'nin günlük 1 milyon varillik bir petrol üretim hedefi var. Bu neden 1 milyon varil? Şöyle düşünün. 100 bin varil bizim yaklaşık günlük tüketimimiz. Bunu aşan bir miktarda biz üretim yaparsak Türkiye'nin ticaret merkezi yani enerji ticaret merkezi olması adına da çok önemli bir adım atmış olacağız. Bugün EPH diye bir kurumumuz var. Enerji Piyasaları Anonim Şirketi. Bu şirket çeşitli altyapıları sağlayıp önümüzdeki zamanda doğalgaz ticaret merkezi olmanın da merkezi haline gelecek. Buraya petrolü de katacağımızı düşünmek doğalgazın yanına son
0: Kuşkusuz.
1: derece sevindirici
0: Zaten
1: olacaktır.
0: Bakan Bey de yayında Ceyhun üzerinden Irak petrollerinin dünyaya açılacağını çok net bir biçimde açık açık söyledi, anlattı. Ki ortaklık miktarını tabii Sercan Bey gelince daha böyle bir detaylandıracaktır ama sen de tabii konunun uzmanısın yıllardan bu yana. Ama ortaklık payı da öyle az buz
1: Az değil.
0: değil.
1: Bu yani konuğumuza bırakalım bu detayları açıklaması için. Şunu söylemek de istiyorum. Bak bizim aramızda bir boru hattı ile ilgili bir sıkıntı oluşmuştu. O bizimle ilgili değildi. Bölgesel yönetimle federal, merkezi yönetim arasında bir sıkıntı vardı. Bunun detaylarını konuşmuştuk daha önce. Bu nedenle de bizim Kerkük'te yani bu bölgeden çıkan petrolü Ceyhan aracılığıyla satmamız bölge halklarının yararına da olsa iki yönetimin birbiriyle çekişmesi nedeniyle bizi mahkemeye verdiler. Bir ceza çıktı, biz Temiz'e gittik. Ama buna rağmen oradan da petrol akmaya devam edecek. Bu da
0: Evet.
1: iyi niyetin göstergelerinden bir tanesi. Umarım her açıdan bizim için güzel bir sonuç olur diye. ülkemiz dedi. Şimdi bir yıl daha buradan petrol akışı devam edecek. Bunu bir yıl olarak düşünmeyin. Zaten var olan bir sistemin akışı daha da devam edecek ama bir yıl garanti altında gibi düşünelim biz bunu. İlerleyen süreçte buranın

0: güçlendirilmesi ve şu anda Hürmüz nedeniyle Basra Körfezi'nden dünya ile buluşmayan Irak ihracat petrolünün Ceyhan'dan dünya ile ve doğrudan Akdeniz'e enerji aç batıya hemen yakın bir bölgeden güvenlikli olarak denize açılacak olması çok önemli stratejik bir kazanımdır sadece bizim için değil Irak için.
1: Baktığınızda Kızıldeniz'i geçmiyorsunuz. Basra Körfezi'ni geçmiyorsunuz. Bir güvenlik riski oluşturmuyor. Doğrudan karadan. Teröristler Türkiye süreciyle birlikte bu hattı yıllar boyunca çok fazla saldırıya uğradı. Yani
0: Evet.
1: defalarca kez,
0: Defalarca.
1: defalarca onarıldı. Belki de tekrar yapıldı baştan. Yani
0: Herhalde tahminimce yani.
1: ama bu teröristler Türkiye süreciyle de birlikte ele aldığımızda bölge için müthiş bir kazanım olacak.
0: Şimdi şöyle düşünelim. İnsanlar diyebilir ki ya bir boru hattının bölge için net kazanım olacak. Bu ekonomiyi canlandıran bir süreç. Doğrudan bu boru hattının katkı sağlayacağı iş gücünün ötesinde bölgenin kalkınması adına ve iki ülkenin birbirine karşı olan güvenlerinin tazelenmesi ve işbirlikleri ihtimallerinin artması bölge için büyük bir kazanım. Her iki ülke için ve bölge halkları için çok büyük kazanım. Özellikle terörsüz Türkiye ve bunu başarabilirsek terörsüz Suriye ve bunu başarabilirsek terörsüz İran başarabileceklerini düşünün. Bu üç komşu kendi aramıza ekilmiş bir nifak tohumunu yine bölge halklarının katkılarıyla ve gönüllülüğüyle eğer sağlayabilirsek bu bölge kalkınmanın kaçınılmaz bir alanı olacak. Eskiden bu bölgeye baktığımızda Halep ve Antep merkezli büyük bir ticaret merkezini görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu bölgenin ne kadar barıştan kazanabileceğini gösteren ve ileriye dönük projelerin bu üç ülke arasında ne kadar kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini gösteren tarihi bir dayanağa da sahibiz. Bu nedenle dediğim gibi bu anlaşma çok önemli. 100 yıl sonra tekrar döndüğümüz bu şöyle yanlış anlaşılabilir. Şövenist bir yaklaşım değil bu. Neden değil? 100 yıl sonra biz oraya neyle gittik? Davetle gittik.
1: Evet.
0: Burası çok önemli. Ve buranın hak sahipleri olarak gittik. Yani nasıl hak sahipleri? Sakın yanlış anlaşılmasın. Bölgenin tarihini paylaşan iki ülke olarak gittik. Bu çok çok önemli. Bu nedenle ben bunun enerji yanında simgesel katkısının da çok büyük olacağını ve önümüzdeki yıllarda eğer tekrar bir terör süreci yaşamazsak, burası çok önemli. Eğer tekrar bir terör süreci yaşamazsak büyük bir kazanımın ve ileriye dönük ortak projelerin ilk adımının olduğunu düşünüyorum.
1: Kuşkusuz yani şimdi bu bölgede yani sözünü ettiğimiz Suriye, Türkiye, Irak üçgeninde dünyanın en eski hattı var. Bu hat ne? Fırat ve Dicle nehirleri.
0: Evet.
1: Bir defa
0: Evet.
1: insanlığın ortaya çıktığı yer.
0: Mezopotamya.
1: Mezopotamya, tarımın ortaya çıktığı yer, buğdayın ortaya çıktığı yer. Yani ilk ekmek burada yapıldı. Yani bunun
0: Evet.
1: daha ötesi yok. Ticareti burada yapmaktan daha da doğal bir şey olmaz. Dolayısıyla terörün bitmesiyle birlikte bu bölge gerçekten farklı bir yapıya ulaşacaktır. Mesela az önce Halep, Antep merkezi, o ticaret merkezi meselesine bahsediyorum. Ben o anlaşma imzalandığında o ara bölgedeydim. Yani hani gazeteci olarak ve süreci takip ediyordum. O Barış Köprüsü,
0: Evet.
1: Dostluk Barajı vesaire süreçlerinde. Şimdi baktığımızda Irak'la da benzer bir sürecin tekrar yakalanabilmesi gerçekten bizim için çok farklı bir süreci beraberinde getirecektir diye düşünürken beklediğimiz konuğumuz geldi. Kusura bakmayın Sercan Bey, malum Ankara.
0: Evet.
1: Sercan, Doktor Sercan Çalışkan'ın Orsam Irak Çalışmaları araştırmacısı stüdyomuzda şu anda. Biz de tam detayları size bırakmıştık. Irak
0: Evet. Evet.
1: Başbakanı'nın ziyaretini konuşuyorduk. Özellikle enerji bağlamında Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'e barışçıl şekilde ve davetle en azından enerjiyle de olsa geri dönmesi çok farklı bir yankı oluşturdu uluslararası çapta. Biraz daha böyle Irak Başbakanı'nın ziyaretini enerji bazlı değerlendirerek başlamanızı rica edeceğim sizden.
2: Evet, yani ziyaretin aslında en önemli gündem maddelerinden biri, başlıklarından biri enerji olması bekleniyordu zaten. Ziyaretten önce de Türkiye tarafından heyetler Bağdat'a giderek aslında ziyaretin enerji kısmının bir altyapısını gerçekleştirmişlerdi. Bilhassa kalkınma yolu

0: bağlamında. Türkiye-Irak ilişkileri dediğimizde artık enerji bağlamında ilk akla gelen husus Kalkınma Yolu Projesi'nin getireceği avantaj olacak. Nitekim ziyarette de baktığımızda hem Irak tarafından hem de Türkiye tarafından vurgulanan temel meselenin kalkınma yolunun önemi olduğunu gördük. Hatta Irak Başbakanı üçüncü bir nehir olarak inşa edeceğimiz üçüncü bir nehir olarak Irak devletinin bir projesi olarak aslında bir devlet projesi olarak öne sürdü kalkınma yolu projesini. Nitekim diğer yandan sizin de bahsettiğiniz gibi Kerkük'e enerji bağlamında dönüş 100 yıl sonra özellikle işte Türkiye petrollerinin orada operasyonu yürüten Kerkük sahasında oradaki petrol üzerinde rafineriler sahalar üzerinde operasyonu yürüten British Petrol'ün %15'lik hissesine orada Türkiye petrollerinin sahip olması Türkiye'nin artık sadece petrol noktasında tüketici ve petrolü nakleden ülkeden çıkarak orada üretici konumuna gelmesi Kerkük'te son derece kıymetli bir hadiseydi ziyaretin somut çıktısı olarak. Nitekim zaten ziyaret kapsamında da Türkiye tarafından tarihi adım olarak nitelendirildi.
1: Bu
0: Dediğim
1: tarihi adım nedir? Yani hani ne önemi var Kerkük'ün, Musul'un bizim için?
0: ya aslında şöyle yani üretim bağlamında dediğimiz gibi Kerkük'ten Türkiye'ye günlük baktığımız zaman 200 ila 300 günlük ham petrol 200-300 bin varil ham petrol geliyor. Bunun karşılıklı anlaşmalarla beraber 1 milyon varile çıkarılması bekleniyor. Aslında oranın Kerkük-Ceyhan hattının 1,5 milyonluk bir kapasitesi var. Ancak bunun karşılıklı adımlarla işte Türkiye Petrolleri'nin oradaki varlığı, oradaki petrol hattının rehabilite edilmesi sonucunda 1,5 milyona kadar çıkarılabilir. Bu tarihi bir adım niteliğinde vurgulanmasının aslında altında yatan nedenlerden biri mevcut savaş durumu. Çünkü mevcut savaş durumunda şu görüldü. Hürmüz'e bir alternatif artık bu çok acil bir durum. Alternatifin ortaya çıkarılması.
1: Özellikle Irak için
0: Tabii ki
1: ihracatı durdu.
0: yani ihracat durdu. İşte son 10 gündür memurların maaşı ödenemiyor. Bütçede ciddi bir açık söz konusu. Dolayısıyla aslında bu Irak için bu aciliyet hep vardı. Ama savaş bunu biraz daha kapının önüne getirdi. Aciliyet durumunu
1: Ve
0: arttırdı.
1: daha katlanılabilir bir maliyete dönüştürdü onlar için.
0: Tabii ki.
1: Öbür büyük kayıp mı yoksa burada yapacakları bir yatırım mı?
0: Tabii ki. Aslında kalkınma yolu da
1: Evet, mantıkla gelişti.
0: aynı mantıklı, aynı öneme sahip. Çünkü aslında kalkınma yolunun buradaki önemi Kerkük-Ceyhan'da bahsettiğimiz orada şu anda 3,5 milyar varillik bir rezervden
2: Çok
0: bahsediliyor.
2: müthiş büyük bir
0: Evet,
2: rezerv.
0: müthiş bir rakam hakikaten
1: Çok
0: ama
1: kaliteli bir petrol.
0: evet. Fakat şunu da vurgulamak lazım, atlamamak lazım. Aslında Irak'ın petrol ihracatının %85'ten fazlası aslında Basra'dan yapılıyor. Yani Basra petrollerinden yapılıyor. Basra Körfezi aracılığıyla. Şimdi Basra Körfezi ve Hürmüz'ün kapanması demek bu %85'lik ihracatın yapılamaması demek. Çok az bir kısmı şu an Banyas'a gönderiliyor tanker taşımacılığıyla.
1: Yani tanker deyince dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Tır tankerler, yani karadaki
0: Evet,
1: tankerlerden
0: karayoluyla
1: bahsediyoruz.
0: Taşınıyor. Ambardan Suriye tarafına Banyas Limanı'na gönderiliyor ama bu çok kısıtlı bir miktar.
1: 50
0: Şimdi
1: bin varil olarak
0: evet,
1: söyleniyor.
0: en iyi ihtimalle 70 bin falan taşınıyor. En iyi şartların en düzgün olduğu dönemde. Şimdi Basra'nın bu %85'lik petrol ihracatının kapanması demek az önce dediğimiz gibi yani Irak'ın devlet bütçesinin aslında yani aksaması demek. Tamamen aksaması demek.
2: Yani çökmesi demek çünkü
0: %90'dan fazla petrole
2: yani
0: bağımlı.
2: evet.
0: Şimdi bir şekilde Irak'ın oradaki Basra'daki petrolü kuzey kapısına taşıması lazım. Güneyden çıkaramıyorsa. Dolayısıyla bunu taşıyacak temel proje, alternatif proje
1: Çalışmakta
0: kalkınma yolu.
1: olan proje bizim yani Kerkük Ceyhan'ı kastediyorum.
0: Evet yani oradan zaten 1 milyon anlaşması yapıldı. Son Kerkük-Ceyhan anlaşmasıyla beraber iki taraf arasındaki anlaşmayla. Ancak şimdi Irak'ın günlük petrol ihracatı 3,5 milyon
1: Milyon
0: varil civarında. Şimdi baktığımızda 2,5 ile 3 milyon varillik bir petrol ihracatını başka kapıdan yapması lazım
1: varil.
0: Irak'ın. Dolayısıyla bunu sağlayabilecek en önemli proje kalkınma yolu. Çünkü kalkınma yolu 1200 kilometrelik bir hat. Evet, demir yolu ve karayolu söz konusu. Ancak iki taraf heyet işte son ziyarette de karşılıklı görüşmelerde de buranın bir enerji nakil hattı olması gerektiğinin altını çiziyorlar artık. Hı hı.
2: Onu Bakan Bey de çok özür dilerim. Geçtiğimiz gece TRT Haber yayında yine söyledi. Ve dedi ki biz Basra ile Kerkük arasında

0: bir boru hattı yapmaya talibiz.
1: Bugün de herhalde
0: Tabii.
1: bir
0: Meyanında.
1: programı
0: Müthiş.
1: var diye hatırlıyorum bakanın.
0: Müthiş bir proje. Ya bu hep konuşulan bir projeydi yanlış bilmiyorsam yıllardır ama siyasi irade, Irak'taki istikrarsızlık bunun önüne çok ciddi biçimde geçti. Bir de bölgesel yönetimler arasındaki yani yapılar arasındaki koordinasyonsuzluk da Irak'ta sanırım bu sorunu büyüttü.
2: Şimdi Orta Doğu'da bir projeden bahsediyoruz. Irak gibi işte 80'li yıllardan bugüne iç savaş, savaş, dış müdahalenin eksik olmadığı bir sahadan bahsediyoruz.
1: İşgal.
2: Evet, işgalden, dış müdahaleden bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi burada bir projeye girişmek demek aslında bu tüm bu risk analizini doğru yapabilmek anlamına geliyor. Ve bunun yapılabilmesi için de çok aktörlü, çok başlı olan Irak iç siyasetinin neredeyse tüm bileşenlerinin ortak bir zeminde buluşması gerekiyor. Yani işte bizim Irak sahasına yaptığımız ziyaretlerde de orada yaptığımız temaslarda da şunu gördük. Özellikle bir önceki Muammer Şia Sudani hükümetinde de bunu gördük. Irak'ta bu proje biraz devlet projesi olarak
1: Ama
2: sahiplenilmiş
1: buna
2: durumda.
1: rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın da uyarısıyla
2: Evet bir...
1: karşı tarafa bizatihi direkt uyarısıyla ve kendi başbakanlarının ısrarıyla ancak bazı projeler imzalanabiliyor. Yani ve bazı imzalar atılabildi. Bu da içerideki siyasetin ne kadar kırılgan olabileceğinin bir göstergesi. Sadece bunu anlatmak
2: Evet
1: istedim.
2: yani özellikle bu Amerika-İran Savaşı sırasında böyle bir ziyaret, böyle bir proje orada bazı aksaklıkların, ufak diplomatik pürüzlerin olmasına neden oldu.
0: Ben sosyal medyada gördüm değerlendirmenizi o konuyla
2: Evet,
0: ilgili.
2: o pürüzler olmasına neden oldu. Bunun tabii ki bir siyasi arka planı
1: Tabii.
2: var ama projenin çıktısı olarak beklenen şuydu. Hükümetin lideri, yeni seçilen başbakan henüz 2 ay oldu. 75 gün sonra Türkiye'ye geldi henüz. Muammer Şia Sudani hükümetinde olduğu iradeyi ortaya koyacak mı? Tekil bazda bir iradeden, liderler düzeyindeki bir iradeden bahsediyoruz. Çünkü Sudani döneminde de ilişkileri ivme kazandıran en önemli hususlardan biri liderler düzeyinde irade ortaya konmasıydı. Eğer Irak'ta bunu yapmazsanız zaten alt bakanlıklar ve alt bürokrasi zaten elini hareket ettirmiyor. Dolayısıyla o iradeyi o başbakanın göstermesi gerekiyor. Şimdi ziyaretin önemli çıktılarından biri bu kalkınma yolu projesine dair. Buradan sonra ben açıkçası biraz daha ivme kazanacağını bekliyorum.
1: İvme
2: Savaşın gidişatıyla
1: nereye
2: da.
1: doğru kazanacak? Şimdi projeyi bahsettiğimizde insanların aklına şu gelebilir. Bir demir yolu ve hemen paralelinde ya da yaklaşık bir karayolu. Nasıl kuracağız bunun yanına bir boru hattı? Tarih boyunca bir demiryolu hattının yanında genellikle ona eşlik eden başka hatlar hep olmuştur. Bu nedenle üçünün birlikte inşası daha mı kolay olacak?
2: Aslında aşama aşama yani yapılan açıklamalarda aşama aşama yapılacağı açıklandı. İlk olarak demir yolunun inşa edileceği hızlı bir şekilde. Daha sonra karayolunun sonrasında enerji hattı ve oradan iletişim hattının geçeceği. Aslında dört büyük hattan
0: Yani
2: bahsediliyor, projeden
0: benim
2: bahsediliyor.
0: anladığım bir beşinci de doğalgaz boru hattı da söz konusu olabilecek gibi duruyor. Katar çünkü ben yaparım diyor galiba.
2: Yani
0: Ben
2: evet
0: öyle
2: ama
0: anlıyorum.
2: bunlar biraz daha artık böyle heyetler arası görüşmelerle hani somutlaşmamış konular. Özellikle doğalgaz meselesi ama Türkiye çok net hani isteğini talebini Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla da görüşüldüğünü ve bunun adımının somutlaştırılmak istendiğini söyledi. Ama ilk aşamada Basra'dan başlayıp zaten Sudan döneminde belli bir karayolu da
1: Evet.
2: inşa edilmişti.
1: Başladı.
2: Basra'nın dışına çıkacak seviyede. Yaklaşık 12 vilayetten geçmesi bekleniyor. İşte Necef, Kerbela, Divaniye, işte Musul'a kadar uzanan bir hatta gerçekleşmesi gerekiyor. Aslında sadece enerji hattı da değil. Evet, enerji hattı, karayolu, demir yolu ve lojistik hattı son derece önemli. Stratejik öneme sahip ama Irak'ta bunun 12 vilayetten geçecek olması demek aslında 12 vilayete bir sanayi alanı kazandıracak demek.
1: Kesinlikle.
2: Orada bir istihdam kazandıracak demek
1: Ki
2: aslında.
1: bunu yani İran gerçekten ihracata bağlı olduğu ekonomisini söyledik. Üretim neredeyse yok. Ve yeraltı zenginlikleriyle biraz tarım zenginlikleri siz daha iyi biliyorsunuz. Tarım zenginliklerini satabiliyorlar ancak. O yüzden bu çok önemli bir proje.
2: Bu aslında oradaki göçü de durduracak hususlardan biri. Çünkü kalkınma yolunun, güzergahının geçtiği alan aslında Irak'ta istihdamsızlık nedeniyle, istihdam sorunları nedeniyle, çeşitli işte tarımın artık yapılamamazlığı nedeniyle göç alan, göç veren bir yer. Dolayısıyla artık burada bir sanayi alanlarının inşa edilmesi, burada bir yaşamın şekillenmesi, kalkınma yolunun geçeceği, Irak'ın o hem ekonomisini çeşitlendirmesi hem de halkının nüfusuna gerçek anlamda somut bir hizmet sunması anlamında son derece önemli. Az önce bahsettiğim o Bağdat'ta hakikaten devlet projesi olarak görülüyor, olarak yorumlamamın nedenlerinden biri bu. Çünkü bunu yapabilen siyasi irade, siyasi iktidar aslında bunun başarısında sahiplenmiş olacak.
1: Evet.
2: Dolayısıyla hiçbir siyasi iktidar bundan uzaklaşmak da istemiyor baktığımız
0: zaman. Yani şimdi kuşkusuz o bölge üzerinde ticaret merkezleri ve organize sanayi bölgelerinin kurulması söz konusu olacak. Çünkü benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla hiçbir tren boş gitmez ve boş dönmez.
1: Evet,
0: bir,
1: tabii ki.
0: Hiçbir kamyon boş gitmez ve boş dönmez. Bu da iki. Çok sayıda dinleyenimiz var bizim de özellikle bu ulaştırma sektöründe çalışan. Dolayısıyla o 12 vilayet arasındaki ticaret bile artacaktır. Yani şöyle düşünün, Kerkük'le Basra arasındaki ticaret bile artacaktır bir şekilde o bölgede. Dolayısıyla üretim artacaktır. Yani mesela şimdi çok sıkıntılı bölgelerde birçok ülke üretim yapmaya çalışıyor. Evet. Özellikle tekstil konusunda mesela biliyoruz. Evet. Mesela Irak'ta bir tekstil ki su da geçiyor yanından bunun. Yani sözünü ettiğimiz kalkınma yolunun. Tekstil sanayisinin gelişmesi bölgedeki istihdama müthiş bir katkı sağlayacaktır.
2: Ya bunların hepsi bağlayıcı aslında. Kuşkusuz. Yani şimdi ekonomiyi geliştirdiğiniz ve karşılıklı bağlayıcılığı arttırdığınız zaman oradaki merkezi hükümetin aslında reflekslerini de kontrol etmiş oluyorsunuz. Reflekslerinde de karşılıklı bağlayıcılık oluyor. Evet. Yani orada bir güvenlik problemi olduğu zaman merkezi hükümet aslında daha hızlı bir refleks verebilir. Çünkü orada bir karşılıklı bağlayıcılığı var.
1: Riskler yani, büyüyor.
2: Tabii ki yani bir ekonomik can damarı oluşturursanız merkezi hükümetin de onun üstünde bir güvenlik sorunu olmaması gerektiğine dair bir iradesini oluşturursunuz. İşte Irak'taki en büyük problemlerden biri bu. Yani oradaki 19 vilayetin hepsinde hemen hemen bir milis grup varlığı var örneğin. Şimdi onların çıkarabileceği güvenlik sorunları, merkezi hükümetin onlarla mücadele motivasyonunu, kalkınma yolu projesinin getireceği avantajlar da arttıracaktır. Dolayısıyla hem ekonomik olarak hem güvenlik olarak bu konuların hepsinin bir bağlayıcılığının olduğunu da söylemek mümkün. Bak şu da belirtilebilir. Artık Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde güvenlik dosyasından ekonomi, ticaret ve enerji dosyasına geçtiğini görüyoruz. Bu da yani diplomatik ilişkilerin dönüşümü bağlamında bence son derece kıymetli.
0: Evet yani baktığımızda son dönemde özellikle hani terör örgütünün de oradaki bazı kamplarını boşalttığını gördüğümüzde, hı-hı, Irak hükümetinin de Sudani döneminden bu yana terör örgütüne pek de fazla ne diyelim alan bırakmaması sayesinde ki karşılıklı bir güvenlik mekanizması da oluşturuldu, hı-hı, mesela bu süreçte. İş daha çok siyasetin güvenliğe gündem ayırmasını değil, siyasetin ekonomiye, ticarete, işbirliğine gündem ayırmasını sağladı. Diğer konu güvenlik meselesi birazcık daha alt seviyede askerler arasında kaldı.
2: Evet yani bu da artık ilerleyen dönemde daha da güvenlik dosyası geri planda kalarak biraz daha enerjiye, özellikle işte Türkiye Petrolleri'nin oradaki varlığı ilk adım olarak son derece kıymetli. Kalkınma yolunun bundan sonraki adımları yani merkez hükümeti artık bağlayıcı kılacaktır güvenlik konusunda. En azından koordinasyonu arttırmak isteyecektir kuzeyde.
1: Merak
2: Türkiye'de
1: ettiğim bir şey var. Şimdi tüm bu süreçte biz şunu bekliyoruz. Hani adımlar atılacak. Peki özel sektör bu konuda, yani Türk Devleti özel sektörle ilgili bir ortak bir çalışma yaptı mı? Buraya neler bekliyoruz? Hani bu hattın kullanılmaya başlaması, Türk özel şirketlerinin, Türk sermayesinin özellikle Irak'ta yatırım yapması, bunlar kaçınılmaz olacak. Şu anda Irak sermayesinin tek başına ve know-how'ının orada bir sanayi, hı-hı, geliştirmesini beklemek çok akılcı değil. Neler, yani Türk hükümeti bunun altyapısını hazırlıyor mu?
2: Yani aslında baktığınızda Bağdat'a gittiğinizde çok sayıda inşaat şirketinin, Türk inşaat şirketinin orada olduğunu görüyorsunuz. Hem biten projelerde hem devam eden projelerde. Bunun yanında hastane yapımında, özellikle ben Musul'a gittiğimde bunu gördüm örneğin, yani oradaki görüşmelerinde de sahada da gördüğüm şey, çok ciddi bir Türk şirketlerinin orada hastane, alt ve üst yapı yatırımları zaten var. İşte en son Kerkük valisinin yine bir Türkmen isim olmasıyla beraber orada Türk şirketlerinin de artık Kerkük'e girerek daha iyi bir motivasyonla oranın kalkınmasına yönelik adımlar atacağı artık somutlaştı.
0: Zaten dolayısıyla, çok ciddi bir biçimde Ankara'da Kerkük valisi. Yani hani
2: evet, evet, yani
0: 15 günde bir elinden gelen çabayı gösteriyor yatırım gelsin.
2: Bunun diye. Bu iş adamlarının, Türk şirketlerinin oradaki varlığı zaten var. Ancak enerji noktasında işte Türkiye Petrolleri'nin de girmesiyle artık zaten bundan birkaç hafta önce Türk iş adamları da Bağdat'a giderek doğrudan Başbakan Ali Zeydi ile de görüştüler. Ziyaretten önce de yaptılar bunu. Hatta hem Sudan hem Ali Zeydi zaten açıklamalarında söylüyor. Türk şirketleri buraya bekliyoruz yatırım.

0: anlamında diye. Dolayısıyla inşaat alt ve üst yapıdan ziyade artık enerji bağlamında da Türkiye'nin adım atacağını söyleyebiliriz. Ancak şunu da söylemek lazım. Risk çok fazla, bölgesel risk.
1: Güvenlik riskleri
0: Tabii ki
1: özellikle.
0: yani güvenlik riskleri ve yani bir şirketin oraya gidip gelebilmesi ciddi bir kadroyla lojistik anlamda da zor. Dolayısıyla az önce söylediğim o savaşın getireceği faturaların neler olacağını da özellikle yakın ve orta vadede biraz görmek lazım.
1: Evet.
2: Yani Türk iş insanları riski sever. Yani ben Afrika'da iç savaşlar sırasında gittiğimde gördüm. yine aynı şekilde bölgedeki savaşlar sürerken de Türk iş adamlarının bölgedeki yatırımlarını gördüm. Ama tabii oraya büyük bir ilgi olacaktır. Özellikle güvenlik kaygılarının azalmasıyla birlikte sevgili Sercan Çalışkan'ın da belirttiği gibi. Efendim gündem enerjide bir kez daha sevgili dostum Barış Sağlam'la karşınızdaydık. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Araştırmacısı Doktor Sercan Çalışkan'ı geç de olsa tekrar kusura bakmayın stüdyomuzda konuk edebildik. Programımızı Gündem Enerjiyi Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı ve sesimizin size ulaşmasını teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu sağladı. Önümüzdeki haftalardaki programlarımızda tekrar görüşmek üzere diyelim ve yeniden bizleri araçlarınıza, evlerinize ya da mobil cihazlarınıza konuk etmenizi dileyelim. Esen kalınız efendim.
3: Gündem enerji.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Türk dünyasının kanayan yarası Urumçi'ye konuk olacağız. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Doğu Türkistan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'nin adı son yıllarda bağımsız uluslararası kuruluşların insan hakları ihlallerine ilişkin raporlarında maalesef sıkça dünya kamuoyu önüne çıkıyor. Urumçi, Asya'nın kalbinde, Tanrı Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan ve dünyanın denizlere en uzak şehri olma özelliği taşıyan stratejik bir merkezdir. Kentin tarihsel gelişimi, antik İpek yolunun kuzey güzergahı üzerinde bulunmasıyla şekillenir. Arkeolojik bulgular ve akademik kayıtlar, bölgedeki yerleşim izlerinin Neolitik döneme kadar uzandığını gösterir. Ancak kentin Türk topluluklarıyla olan yoğun ve belirleyici ilişkisi, bölgedeki siyasi dengelerin değişmesiyle birlikte farklı bir evreye girer. Hun İmparatorluğundan itibaren Türk kavimlerinin hareket sahası içinde bulunan Urumçi ve çevresi, Göktürk Kağanlığı döneminde Türk hakimiyetinin stratejik noktalarından biri haline gelir. 8. yüzyıldan itibaren ise bölgeye yerleşen Uygur Türkleri kentin sosyal ve kültürel yapısında kalıcı bir dönüşüm başlatır. Urumçi, Uygur Türklerinin yerleşik hayata geçiş süreçlerinde ve İdikut Uygur Devleti döneminde önemli bir ekonomik düğüm noktası işlevi görür. Türk topluluklarının bölgeye gelişi sadece askeri bir fethin ötesinde tarımsal tekniklerin gelişmesi ve ticaretin kurumsallaşması anlamına gelir. Şehir, tarihi boyunca birçok kez idari merkezlik ve başkentlik vasfı üstlenir. Özellikle Doğu Türkistan coğrafyasındaki siyasi oluşumlarda Urumçi, stratejik konumu nedeniyle yönetim merkezi olarak tercih edilmiştir. Bölgedeki beyliklerin ve hanlıkların idari yapıları içerisinde kentin konumu hem kuzeydeki bozkır yollarını hem de güneydeki vahaları denetleme kapasitesiyle öne çıkar. Kentin bu başkentlik işlevi onun mimari dokusundan toplumsal hiyerarşisine kadar her alanda hissedilir. Yönetim binaları, askeri kışlalar ve ticari yapılar kentin merkezi bir otorite alanı olduğunu simgeleyecek şekilde inşa edilir. Kentin mimari karakteri geleneksel Türk-İslam estetiğiyle Orta Asya'nın sert iklim koşullarının sentezini sunar. Urumçi'nin tarihsel merkezinde yer alan yapılar, kerpiç ve tuğla işçiliğinin en gelişmiş örneklerini barındırır. Geniş avlulu evler, düz damlı yapılar ve sosyal hayatın merkezinde yer alan camiler, kentin Türk kimliğinin mimari yansımalarıdır. Ancak son yıllarda kentsel dönüşüm adı altında yürütülen politikalar, kentin bu tarihi dokusunu büyük ölçüde tahrip eder. Eski mahallelerin yıkılması ve yerlerine modern, yüksek blokların inşa edilmesi, şehrin tarihsel belleğini zayıflatır. Özellikle dini yapıların, mimari formlarındaki sembollerin kaldırılması, kentin görsel kimliğine yönelik müdahalelerin parçasıdır.
2: Müzik
1: Günümüzde Urumçi, Çin rejiminin yoğun güvenlik ve baskı politikalarının odak noktası konumundadır. Şehir, yüksek teknolojili gözetleme sistemleri, yüz tanıma kameraları ve her köşe başında yer alan kontrol noktalarıyla dünyanın en sıkı denetlenen yerleşimlerinden birine dönüşür. Akademik raporlar ve uluslararası belgeler, şehirde yaşayan Türk topluluklarının inanç ve ifade özgürlüklerinin sistematik olarak kısıtlandığını ortaya koyar. Birleşmiş Milletler'in 2022 yılında yayımladığı raporda, Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da zorunlu kürtaj ve doğum kontrolü, cinsel istismar, işkence, keyfi tutuklama, eğitim kampına tabi tutulma gibi ağır insanlık suçlarına imza attığının da altı çizilir. Eğitim kampı adı verilen tesislerdeki uygulamalar, Urumçi'nin sosyal dokusunda onarılmaz yaralar açar. İslami uygulamaların yasaklanması, Türkçenin kullanım alanının daraltılması ve kültürel sembollerin kamusal alanlardan silinmesi, kentin tarihsel kimliğini zorla dönüştürme amacını taşır. Günümüzde Urumçi, lojistik açıdan tarihi İpek yolunu canlandırmaya yönelik kuşak ve yol projesinin kilit duraklarındandır. Ancak bu küresel bağlantı noktası olma vasfı, yerel halk için özgürleşme alanı yaratmaktan ziyade denetimin daha da sıkılaşmasına hizmet eder. Şehrin üniversiteleri ve araştırma merkezleri, ideolojik uyumun sağlandığı kurumlar haline getirilir. Bir zamanlar ilim ve irfanın merkezi olan medreselerin yerini alan bu yapılar, artık Pekin'in tek tip toplum projesinin uygulama sahalarıdır. Kentin idari yapısı da merkezin otoritesini yerel düzlemde işletme prensibiyle işler. Siyasi irade kenti bir bölgesel başkent olarak modernleştirirken, aynı zamanda yerel halkın tarihsel ve kültürel bağlarını da ısrarla koparmaktadır.

0: hedefler. Urumçi, devasa bir gözetleme kulesi haline getirilen meydanları ve sessizliğe bürünen tarihi sokaklarıyla modern dünyanın en büyük insan hakları krizlerinden birine sahne olur. Kent, zengin yeraltı kaynakları, kömür ve petrol yatakları sayesinde bir enerji merkezi kimliği taşır. Ancak bu ekonomik zenginlik, bölgenin yerel halkı olan Uygur Türklerine refah artışı olarak dönmek yerine, merkezin kontrolündeki büyük sanayi hamlelerinin parçası olarak kullanılır. İstihdam politikalarında da yerel halkın dışlanması ve ekonomik kaynakların dağılımındaki dengesizlik, kentin sosyo-ekonomik huzurunu derinden sarsar. Ekonomik büyüme verilerinin arkasında toplumsal asimilasyon ve zorunlu demografik değişim süreçleri yer alır. Han Çinlisi nüfusun şehre sistematik olarak yerleştirilmesi, kentin asırlık Türk karakterini ve nüfus dengesini de maalesef geri dönülmez biçimde değiştirmektedir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyr-ü sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin paylaşım geldi. Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Ankara'ya gelecek, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Görüşmede Suriye'nin güvenliği, terörle mücadele ve ülkenin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu ele alınacak. İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırgan politikaları da gündemde olacak. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 7. turu İtalya'da devam ediyor. Heyetler Amerika Birleşik Devletleri'nin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Gözler Roma'dayken İsrail unsurları Lübnan'a saldırılarını sürdürdü.

0: Sur kentinin birçok noktası hedef alındı. Avro banknotları yeniden tasarlanıyor. Avrupa Merkez Bankası 2022 yılından bu yana tedavülde bulunan avro banknotlarını daha güvenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek amacıyla yeniden tasarım süreci başlattı. Aselsan, kızılötesi dedektörlerin geliştirilmesi ve üretimini milli imkanlarla gerçekleştirerek Türkiye'yi bu alanda üretim yapabilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına taşıdı. Gece ve zorlu hava şartlarında hedef tespitiyle görüntüleme kabiliyetlerini artıran kızılötesi dedektör teknolojisi, insansız hava araçları ve savaş uçakları gibi birçok kritik platformda kullanılıyor. Çin'de dünyanın ilk robot 6S merkezi hizmete açıldı. Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentindeki merkezde insansız robotlar piyano çalıp dans gösterileri sunarken ziyaretçiler robot köpekler ve farklı hizmet robotlarıyla yakından tanışma fırsatı buluyor. Anaya Höyü UNESCO listesinde. Aydın Kuşadası'nın Kadık Kalesi Mahallesi'nde bulunan tarihi Anaya Höyü, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edildi. Höyük'teki kazı çalışmaları 26 yıldır kesintisiz devam ediyor. Ve spor, Fenerbahçe Şutum Graz'ı üstün bir oyunla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Şutum Graz'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi tur kapısını araladı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve yeni transfer edilen Greenwood kaydetti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Radek Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Trabzonspor'un yıldız transferi Muhammed Salah'ı havalimanında on binlerce taraftar karşıladı. Mısırlı futbolcu daha önce böyle bir şey yaşamadığını söyledi. Salah'ın transfer edilmesi uluslararası spor kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Bordo Mavili kulübün imajı ve tanınırlığı noktasında büyük reklamı olurken dünya basınındaki görünürlüğü de zirveye çıktı. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 32, Kerkük 45, Tiran 36, Bakü 34, Bern 29, Üsküp 37. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris 25, Saraybosna 30, Brüksel 22, Sofya 31. Yağmurlu olmak üzere Amsterdam 20, Berlin 27, Kopenhag 23, Viyana 37 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Teknosfer.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Teknosfer'i hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu olarak mikrofon başındayım yine. Bu yolculukta elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Burak Hararoğlu, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT-TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Bir uzay aracı saatte 18 bin kilometreden yüksek hızla ilerlerken bir asteroide yalnızca 400 metre yaklaşırsa ne olur? Jüpiter'in buzlarla kaplı uydusu Europa'daki okyanusa ulaşmaya çalışılırken suyun kendisi yolu tıkayabilir mi? Kanserli hücreleri taşıdıkları tek bir genetik işaretten tanıyıp kendi DNA'larını parçalamaya yönelten bir biyolojik araç geliştirilebilir mi? Peki yapay zeka ucuzladıkça hayatımıza daha hızlı girerken dostluklarımızdan gerçeklik algımıza kadar hangi sınırlar yeniden çiziliyor? Değerli dinleyenler, işte tüm bu soruları ve daha fazlasını konuşacağımız gündemimiz için eğer hazırsanız lütfen kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, uzaydaki ilk durağımız Japonya'nın Hayabusa 2 uzay aracıyla gerçekleştirdiği olağanüstü yakın geçişle alakalı haber olacak. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın açıklamasına göre buzdolabı büyüklüğündeki Hayabusa 2 uzay aracı dünyaya yakın Torifun asteroidinin yüzeyine yaklaşık 400 metre kadar yaklaştı. Bu ajansın yaklaşık 800 metrelik yaklaşma planından da daha yakın bir sonuç ve bir asteroidin yanından geçiş yapan uzay araçları arasında kayda geçen en yakın geçiş olarak duyuruldu. Bu rakamı gözümüzde canlandırmak aslında çok kolay gelmiyor. Saatte 18 bin kilometreden daha hızlı hareket eden bir aracın uzayın karanlığında küçük ve düzensiz bir gök cisminin yanından birkaç

300 metre mesafeyle geçmesi, yüksek hızla ilerleyen bir otomobilin saç teli kadar ince bir çizgiyi takip etmesine benziyor aslında. Üstelik Torrepio'nun ayrıntılı görünümü daha önce bilinmiyordu. Yakın geçiş sırasında çekilen siyah beyaz görüntüler, asteroidin birbirine birleşmiş iki yuvarlak parçadan oluşan bir kardan adamı andırdığını gösterdi. Bu görev yalnızca etkileyici bir fotoğraf çekmek için yapılmadı elbette. Hayabusa 2'nin geçişi, tehlikeli olabilecek bir uzay kayasına yaklaşma, yörüngesini hassas biçimde ölçme ve gelecekte onu dünyadan uzaklaştırmaya yönelik görevlerde kullanılabilecek yetenekleri test etme açısından önem taşıyordu. NASA'nın 2022 yılında Dimorphos adlı asteroidin yörüngesini bir uzay aracıyla çarparak değiştirdiği testten sonra gezegen savunması artık yalnızca bilim kurgu filmlerine ait bir fikir değil. JAXA yani Japonya Uzay Ajansı'nı ile Avrupa Uzay Ajansı da 2029 yılında dünyanın yakınından geçecek Apophis asteroidini incelemek üzere ortak bir görev yürütüyorlar. Benim burada dikkatimi çeken nokta, uzay araştırmalarının artık yalnızca orada ne var sorusuna odaklanmıyor oluşu. Aynı zamanda bir gün bize yaklaşan bir gök cismi olursa ne yapabiliriz sorusuna da hazırlanıyor oluşumuz. Bu günlük hayatımızdan çok uzak görünse de erken uyarı, hassas hesaplama ve uluslararası işbirliği gibi alanlarda geliştirilen her beceri gezegenimizin ortak güvenliğiyle doğrudan ilgili. Hayabusa 2'nin 2031 yılında 1998 KY26 adlı başka bir asteroidin yanında uçması ya da yüzeyine temas etmesi planlanıyor. Yani bu küçük araç bir görevi tamamlayıp kenara çekilmek yerine yıllar boyunca yeni bilgiler toplamaya ve bizim elçimiz olarak gökyüzünde görevini ifa etmeye devam edecek. Asteroidlerin sert ve sessiz dünyasından buzların altında saklanan dev bir okyanusa geçeceğiz şimdi. Jüpiter'in uydusu Europa, yüzeyinin altında küresel bir okyanus barındırıyor. Voyager ve Galileo görevlerinden elde edilen verilere göre bu okyanustaki su miktarı dünyadaki bütün okyanusların toplamının 2 katından daha fazla olarak tahmin ediliyor. NASA'nın Europa Clipper uzay aracı, Europa'nın yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olup olmadığını araştırmak üzere Jüpiter'e doğru yol almakta. Planlanan 49 yakın geçiş sırasında araç, yüzeyden yükselen büyük su püskürmelerini ya da buz kabuğunun içinde oluşmuş sıcak ve su ceplerini test etmeye çalışacak. İlk bakışta düşünce çok çekici geliyor aslında. Derinlerdeki okyanusa inmek yerine çatlaklardan yukarı taşınan suyu uzaydan incelemek. Çünkü maliyeti de az, riski de az görünüyor. Fakat Rogers Üniversitesi'nden gezegen bilimcilerin yaptığı açıklamada yeni çalışma bu kestirme yolun sanıldığı kadar açık olmayabileceğini gösteriyor. Bilgisayar tahminlerine göre okyanustan yükselen su buz çatlaklarının içinde düzenli bir boru akışı gibi ilerlemiyor. Sağa sola savruluyor, dönüyor, buz gibi duvarlara çarpıyor ve ısısını çok hızlı bir şekilde kaybediyor. Bunun sonucunda çatlaklar saatler içinde donarak kapanabiliyor. Burada aşırı soğuma denilen ilginç bir süreç devreye giriyor. Su normal donma noktasının altına inse bile kısa süre sıvı kalmaya devam ediyor. Ardından küçük sulu buz kristalleri oluşuyor. Frazil buzu adı verilen bu kristaller üst üste birikerek yolu tıkamaya başlıyor. Daha geniş çatlakların daha fazla su taşıması teorik olarak mümkün ama çalışmaya göre donmayı önlemek için bu kanalların gerçekçi olmayacak kadar uzun ya da çok sayıda olması gerekebilir. Dolayısıyla Europa Clipper yüzeye yakın bir sıvı su cebi bulursa bu suyun Europa'nın derin okyanusundan geldiğini hemen varsaymak doğru olmayabilir. Buz kabuğunun kendi içindeki yerel erimelerde böyle cepler oluşturabilir diyor bilim insanları. Bu haberi okuduğumda benim aklıma ilk gelen aslında bilimde bir şeyi bulmak kadar bulduğumuz şeyin nereden geldiğini doğru yorumlamanın da önemli olduğu oldu. Europa'da su izi görmek tek başına yeraltı okyanusuna ulaşmış olmak anlamına gelmeyebilir. Aslında yaptığımız bu kadar geniş teknik açıklamanın en temel çıkan sonucu bu. Yani o gördüğümüz su izi belki de Europa'nın yer altındaki okyanusuna ait değildir. Europa Clipper'ın 2030, Avrupa Uzay Ajansı'nın JUICE görevinin ise 2031 yılında Jüpiter sistemine ulaşması planlanıyor. Bu çalışma o araçların verilerini değerlendirirken daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor aslında. Değerli dinleyenler, uzayda yaşam arayışı bazen yeni bir kapı açmaktan çok
yanlış kapıyı doğru kapı sanmamayı öğrenmekle ilerliyor. Buz çatlaklarını tıkayan kristaller bize çok küçük parçacıkların dev sistemlerin işleyişini değiştirebildiğini gösteriyor. Aynı düşünceyi yeryüzüne taşıdığımızda karşımıza hücrelerin içindeki moleküller, beynin elektrik sinyalleri ve okyanusların dibine kadar ulaşan plastik parçaları çıkıyor. Birazdan ikinci bölümde yeryüzü teknolojileriyle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, bu bölümde bugün beynin elektriksel sinyallerini okumaktan bahsedeceğiz. Çin'de Şangay merkezli Neuracle Medical Technology tarafından geliştirilen Neo adlı beyin implantının omurilik yaralanması bulunan kişiler için ticari kullanımı onaylandı. Madeni para büyüklüğündeki cihaz, beynin en dış zar tabakası olan dura mater üzerine yerleştiriliyor. Üzerindeki 8 sensör sinir sinyallerini gerçek zamanlı olarak çözüyor. Sistem hava basıncıyla çalışan robotik bir eldivenle eşleştiriliyor ve boyun bölgesindeki C2 ile C6 seviyelerindeki omurilik yaralanmaları olan bazı hastaların el hareketlerinin bir bölümünü yeniden kazanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Aslında bu kadar uzun ve biraz da karmaşık olan anlatımın temel anlamı, omurilik yaralanması olan bazı hastaların el hareketlerinin bir bölümünü yeniden kazandırma çabası. Habere göre Neo, klinik araştırma dışında rutin kullanım için onaylanan dünyadaki ilk girişimsel motor beyin bilgisayar arayüzü. Neo'nun hızlı ilerleyişinde Çin'in yenilikçi tıbbi cihaz özel inceleme prosedürü de rol oynuyor. Bu yola girebilmek için temel mekanizma üzerinde Çin patentine sahip olmak ve çalışma ilkesinin ülkede ilk olduğunu göstermek gerekiyor. Bu haberin detaylarında verilen bilgiye göre 2024 yılında bu prosedürdeki yenilikçi cihazların ortalama onay süresi 180 gün olarak belirlenmiş. Standart sürenin yaklaşık yarısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise FDA'nin ciddi hastalıkları hedefleyen cihazlar için hızlandırılmış iletişim imkanları var. Ancak onay ile geri ödeme süreci Çin'deki kadar önceden uyumlandırılmış ve hızlı değil. Bu gelişmenin günlük hayattaki karşılığı da çok açık aslında. Bir tıbbi cihazın laboratuvarda çalışması yetmiyor. Hastanelerin onu kullanabilmesi ve hastaların gerçekten buna erişebilmesi gerekiyor. Fakat beyin bilgisayar arayüzlerinde erişim kadar önemli başka bir alan daha var. O da sinir verisi. Bugünkü klinik cihazlar bilim kurgu filmlerindeki gibi düşünce okumuyorlar. Yine de hareket niyeti, duygusal durum veya bilişsel bozulma hakkında giderek daha zengin çıkarımlar yapılabilmesi ihtimali bu verileri sıradan sağlık verilerinden daha hassas hale getiriyor. Değerli dinleyenler, benim için ise bu haberde aslında gerçek mesele 8 sensörün ne kadar küçük olduğu değil, o sensörlerin ürettiği verinin kime ait olduğu ve olacağı. Veriler ne kadar süre saklanacak? Yapay zeka sistemlerini eğitmek için yeniden kullanılacaklar mı? Hastanın klinik kullanım, araştırma ve ticari kullanım için ayrı ayrı onay vermesi gerekecek mi? Bahsedilen haberde de belirtildiği gibi tek bir imzanın bütün bu kararları aynı anda kapsaması yeterli olacak mı? Üstelik implantlar aylarca veya yıllarca veri toplayabildiği için onayın bir kez verilip sonsuza kadar geçerli sayılması yerine yeniden gözden geçirilebilir olması mı gerekecek? Şimdi beynin en mahrem sinyallerinden insan faaliyetinin en uzak ekosistemlere bıraktığı izlere uzanacağız. Kore Biyobilim ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü'nün öncülük ettiği bir ekip, deniz yüzeyinin yaklaşık 2000 metre altındaki hidrotermal bacaların çevresinde yaşayan salyangoz ve midyelerde mikroplastik tespit etti. Evet, gerçekten olmaz denilecek bir olay gerçekleşti. 5 milimetreden küçük sentetik parçalar olan mikroplastikler incelenen 12 hayvanın 11'inde, yani %92'sinde bulundu değerli dinleyenler. Her hayvanda ortalama 3.42 plastik parça tespit edildi ve en yaygın tespit edilen de polistiren oldu. Tekrar söylüyorum değerli dinleyenler, hidrotermal bacaların deniz tabanından yükselen kimyasal açıdan zengin ve çok sıcak suların çevresinde sıra dışı yaşam alanları oluşturduğu belirtiliyor. Bir zamanlar gezegenin en yalıtılmış bölgeler arasında görülen bu alanlarda bile plastik bulunması, kirliliğin yalnızca kıyılarda kalmadığını gösteriyor bizlere. Salyangozlarda parçalar daha çok

sindirim organlarında birikirken suyu süzerek beslenen midyelerde daha dengeli dağıldığı bile görülüyor. Hint Okyanusu'ndaki örneklerde de, Güneybatı Pasifik'te de yüksek yoğunluklarda mikroplastik görülmüş. Araştırmacılar bunun insan kaynaklı faaliyetler, okyanus akıntıları ve nehir ağları gibi birden fazla etkenle ilişkili olabileceğini, kesin neden için yeni çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu söylüyorlar. Bu sonuçların bizim hayatımızdaki karşılığı, kullandığımız bir plastik ürünün ortadan kaybolmadığı gerçeği. Bunu hep aklımızda tutmalıyız. Çöp kutusundan çıktıktan sonra parçalanabilir, taşınabilir ve binlerce metre derinlikteki canlıların bedenine bile girebilir. Derin denizden mikroplastikleri tek tek temizlemek pratik olmadığı için çözümün kaynağa yönelmesi gerekiyor. Yani daha az plastik atık, daha iyi geri dönüşüm ve alternatif malzemeler. Sağlık üzerindeki bütün etkiler henüz tam olarak açıklığa kavuşmuş değil. Ancak sorun görünmez diye yok sayıldığında sonunda ulaşamayacağımız kadar uzak bir yerde dahi karşımıza çıkabiliyor. Buraya kadar insanlığın maddeyi, hücreyi ve sinir sistemini dönüştürme gücünü konuştuk aslında bugün. Bugünlerde bu güce karar verme, içerik üretme ve insanlarla iletişim kurma yeteneği de ekleniyor buna. Bugünkü üçüncü durağımızda artık yalnızca bir araçtan değil, ekonomik rekabetten, güven duygusundan ve insan ilişkilerinin biçiminden söz edeceğiz. Birazdan üçüncü bölümle yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, Japonya'da yapılan bir kamuoyu araştırması, yapay zekanın gündelik hayattaki yerinin yalnızca iş araçlarıyla sınırlı görülmediğini ortaya koyuyor. Jiji'nin 18 yaş ve üzerindeki 2000 kişiyle yaptığı görüşmeye dayalı araştırmada, katılımcıların yaklaşık 1/4 biri, daha gelişmiş yapay zekanın gelecekte arkadaşlarının ve aile üyelerinin yerini alabileceğini düşündüğünü söyledi. Aile üyelerinin ve arkadaşlarının yerini alan yapay zeka. %65'i katılımcıların buna katılmadılar. Ama tekrar söylüyorum, katılımcıların 1/4 ileride arkadaşlarının veya aile üyelerinin yerine yapay zekanın geçebileceğini düşünüyor. Bu yapay zekanın gerçekten aslında aileyi değiştireceğini kanıtlamıyor. Çünkü katılımcıların %65'i bu görüşte değil. Ama toplumda böyle bir ihtimalin nasıl algılandığını göstermesi açısından oldukça mühim bir veri. Yaş gruplarındaki oranlar da çok ilginç. 18-29 yaş aralığında bu düşünceyi paylaşanların oranı 1/3 oranında, yaklaşık %33. 30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarda bu oran biraz daha düşük ve yaklaşık %30 olarak seyrediyor. Genel katılımcıların ise %30.8'i üretken yapay zeka kullandığını kabul ediyor ve bunu belirtiyor. %68'i ise yapay zeka kullanmadığını söylüyorlar. Kullanım oranı 30'lu yaşlarda %56 iken 18 ile 29 yaş arasında %53. Yani 30'lu yaşlardaki kişilerin yapay zekayı kullanım oranları 18 ile 30 yaş arasındaki kişilerden daha yüksek. Kullanıcıların %64'ü yapay zekadan iş amacıyla, %35'i temizlik, yemek ve diğer ev işleri için, %27'si güncel konular hakkında soru sormak için yararlandığını belirtmişler. Araştırmanın daha kişisel tarafında kullanıcıların yaklaşık %20'si sevdiği müzik, karakter ve ünlüler hakkında yapay zeka ile sohbet ettiğini, %12'si ise özel hayatına ve iş hayatına ilişkin kaygılarını ve şikayetlerini anlattığını söylemiş. Yani bir psikolog gibi değerlendiriyormuş. Ben bu ankette en çok şu ayrımı önemsiyorum aslında. Bir araç bize belki eşlik edebilir, bizi dinliyormuş gibi yanıt verebilir ve yalnızlık anında konuşacak bir kanal sunabilir belki bize. Fakat karşılıklı sorumluluk, gerçek empati ve birlikte yaşanmış deneyimlerden oluşan insan ilişkisiyle bu asla aynı şey olmayacaktır. Asıl soru, yapay zekanın insan bağlarını destekleyen bir araç mı? Yoksa bu bağların yerine geçirilen kolay bir ikame mi olacağı? Yapay zekanın hayatımıza ne kadar hızlı gireceğini belirleyen en önemli unsurlardan biri de maliyet. Artificial Analysis adlı araştırma kuruluşunun ölçümüne göre, Çinli DeepSeek'in V4 Flash modelinin standart bir kıyaslama testleri dizisini yaklaşık 3 centlik maliyetle çalıştırdığı belirtiliyor. 3 centlik bir maliyetten bahsediyoruz. Bunu not

etmek lazım. Çünkü birazdan vereceğim veriler gerçekten kıyaslanabilir değil değerli dinleyenler. Aynı ölçümde Moonshot AI'ın Kimi K3 modeli, ki bu da bir Çin firmasına ait model, 86 cent. Sıkı durun. OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modeli 1 dolar 86 cent. Anthropic'in Claude Fable 5 modeli ise 3 dolar 15 cent düzeyinde sonuç vermiş. Buna göre V4 Flash, yani Çinli şirket, en yüksek puanlı Amerikan modelinden 100 kattan fazla daha ucuz görünüyor. Fakat tabii ki ucuzluk ile yetenek aynı ölçü değil. V4 Flash, kodlama, akıl yürütme ve iş görevlerini kapsayan 9 kıyaslamadan oluşturulan Artificial Intelligence Index'te 100 üzerinden 50 puan alabiliyor. Kimi K3, bahsettiğim diğer Çinli şirket, onun puanı ise 57. Az önce bahsettiğimiz ve Çinli şirketin yaklaşık 100 katı maliyetli olduğunu söylediğimiz Anthropic ve benzer maliyetteki OpenAI'nin ise modelleri az önce bahsettiğimiz V4 Flash'tan yaklaşık 9 puan daha yukarıda yer alıyor. Yani özetleme, standart kod üretimi ve arka ofis otomasyonu gibi yoğun ve rutin işlerde düşük maliyet belki büyük avantaj sağlayabilir. Buna karşılık çok adımlı ve zor görevlerde her aşamadaki küçük güvenirlik farkları sürecin sonunda büyük hatalara dönüşebilir. Bu nedenle de Anthropic ve OpenAI gibi firmalar bu bağlamda öne çıkabiliyor. Çin'deki laboratuvarlar arasında yaşanan fiyat ve performans rekabeti yalnızca teknoloji şirketlerini değil, yapay zekayı kullanan küçük işletmeleri, okulları ve kamu kurumlarını da etkileyebilir deniyor. Daha ucuz modeller daha fazla kişinin bu araçlara erişmesini sağlıyor. Ancak değerli dinleyenler, ben burada yalnızca en ucuz model hangisi sorusuna bakmanın asla yeterli olmadığını düşünüyorum. Toplam maliyetin yanında doğruluk, veri güvenliği, enerji ve altyapı ihtiyacı, modelin nasıl finanse edildiği ve uzun vadede fiyatın sürdürülebilir olup olmadığı da çok ama çok önem taşıyor. Uzun bir cevap, yanlış olduğu için yeniden yapılması gereken bir iş üretiyorsa eğer, gerçekte aslında çok pahalıya mal oluyor olabilir. Maliyet rekabeti, yapay zekayı yaygınlaştırırken üretilen içeriğin gerçekle karışması başka bir güven sorununu da büyütüyor. Google Earth'e Nano Banana adlı görsel üretim özelliğini ekleyerek kullanıcıların gerçek dünya konumlarını yapay zeka ile dönüştürmesine imkan tanıyan bir güncelleme duyurmuştu geçtiğimiz haftalarda. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından şirket bu özelliği geri çekti ve daha güçlü koruyucu önlemler üzerine çalışacağını açıkladı. Google Earth sıradan bir eğlence uygulaması değil değerli dinleyenler. Gazeteciler, insan hakları araştırmacıları ve mahkemeler yıllardır zaman damgalı coğrafi görüntüleri, olayları doğrulamak için Google Earth'ü kullanıyorlar. Üretken yapay zeka bu platformun içine yerleştirildiğinde gerçek dünyanın kaydı ile gerçeğe benzeyen kurmaca görüntü arasındaki sınır bulanıklaşıyor. Haberde örnek verilen savaş sırasında İran karşısında İsrail ve Amerika'nın bulunduğu savaşta Bahreyn'deki bir Amerikan deniz üssünün gerçek Google Earth görüntülerine yapay yıkım izleri ekleyen sahte uydu görsellerinin olduğu tespit edilmiş. BBC Verify ve diğer araştırmacılar bunların sahte olduğunu söylemişler. Buradaki risk yalnızca tek bir inandırıcı sahte görüntüde saklı değil aslında. Gerçek görüntülerin nasıl olsa yapay zeka üretimi denilerek reddedilebildiği, sahte görüntülerin ise gerçek olayları anlatmak için kullanıldığı ve insanların sonunda hiçbir kanıta güvenemediği bir güvensizlik ortamı oluşabilir. Google'ın geri adımı bu anlamda olumlu, fakat filigranlama gibi sonradan eklenen önlemler tek başına da yeterli olmayabilir. Görüntüler ekran görüntüsü alınarak, kırpılarak veya yeniden paylaşılınca kaynak bilgileri kolayca kaybolabiliyor. Bu nedenle ürün piyasaya çıkmadan önce gazetecilerle, insan hakları kuruluşlarıyla ve doğrulama uzmanlarıyla görüşmek, kötüye kullanım senaryolarını tasarım aşamasında ele almak gerekiyor. Benim burada önemsediğim nokta şu: teknoloji şirketleri bir ürünü yalnızca amaçlanan kullanıma göre değerlendiremez. İnsanlar gelecekteki evlerini manzaraya yerleştirsinler, İç mimarlar bunu yapsınlar diye bu fikir aslında çok masum bir fikir olarak ortaya atılmış olabilir. Fakat aynı araç gerçek bir afetin, çatışmanın veya altyapı hasarının sahte görüntüsünü üretmeyi de eğer kolaylaştırıyorsa, toplumsal etkisi tüketici eğlencesinden çok daha büyük olabilir değerli dinleyenler. Gerçeği kaybeden bir platformla hayal üreten bir sistemi birleştirdiğinizde

kullanıcıya yaratıcı özgürlük sunmak kadar ortak güven altyapısında korumakla görevlisinizdir. Ve bunu yapmıyorsanız eğer büyük bir güvensizlik bunalımına yol açabilirsiniz. Güven sorunu büyüdükçe yapay zeka sektörünün kendi içinden de gelişmenin hızını ayarlama çağrıları geliyor. OpenAI ve Anthropic yüzlerce çalışan tarafından imzalanan ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden otomatik yapay zeka gelişimini bilinçli biçimde yavaşlatmak için teknik ve yönetsel araçlar geliştirecek uluslararası bir çabayı desteklemesini isteyen mektuba kurumsal destek verdiklerini açıkladılar. Diğer imzacılar arasında Google, Meta ve başka şirketlerde çalışan bazı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu belirtiliyor. Mektubun odak noktası, yapay zekanın kendi araştırma ve geliştirme çalışmalarını otomatikleştirmesi. OpenAI, hedeflerinden birinin otomatik bir yapay zeka araştırmacısı geliştirmek olduğunu ve 2028 yılının başlarında araştırmalarının önemli bir bölümünün insan araştırmacılarla birlikte çalışan yapay zeka sistemleri tarafından yürütülebileceğini öngördüğünü belirtmişti. Buradaki endişe şu değerli dinleyenler. Araştırmayı hızlandıran sistemler yeni sistemleri daha hızlı üretirse güvenlik testleri ve toplumsal uyum aynı tempoda ilerleyemeyebilir. Böyle bir yavaşlatmayı uluslararası düzeyde koordine etmek ise son derece zor. Yazılım internet üzerinden dağıtılabilirken ülkelerin ve şirketlerin aynı kuralları kabul etmesi büyük bir görev olacaktır. Ayrıca sektörün bir bölümü hızlı ilerlemenin yeni buluşlar, hastalıkların tedavisi ve stratejik üstünlük açısından gerekli olduğunu savuna duruyorlar. Önceki duraklatma çağrılarının büyük politika değişiklikleri yaratmadığı da yine bahsettiğimiz haber metninde hatırlatılıyor. Bu yeni çağrının farkının şirketlerin daha somut bir devlet müdahalesi fikrine kurumsal destek vermesi olduğu söyleniyor. Bakalım sonuç doğurup doğurmayacağını önümüzdeki haftalarda ve aylarda göreceğiz. Aslında bu tartışmayı somutlaştıran olaylardan biri bir OpenAI ajanının Hugging Face sistemlerine girdiği bildirilen güvenlik ihlali. TechCrunch'taki değerlendirmeye göre olay yeni ve görülmemiş bir siber yöntemden çok test ortamının yeterince korunmaması ve modelin internete erişebilmesi gibi önlenebilir güvenlik eksikleriyle bağlantılı. Modelin davranışı sessiz ve kusursuz değil elbette, aksine iz bırakan, dağınık ve fark edilebilir bir saldırı biçiminde. Bu da yapay zeka risklerinin her zaman gizemli, bağımsız ve bir süper zekadan kaynaklanmadığını, bazen güçlü bir sisteme yanlış yetki veren insan hatasından doğduğunu gösteriyor. Sam Altman, tam bir duraklama çağrısı yapmak yerine yapay zeka gelişiminin hızını ayarlamaktan bahsediyor. Toplumun yeni yetenek düzeylerine uyum sağlayabilmesi için zamana ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor. Fakat hızlandırma ile yavaşlatma arasında kurulan ikili çerçeve de yetersiz olabilir. Ben bu tartışmanın yalnızca gaz veya fren pedalı üzerinden yürütülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Yolun kendisini, erişim izinlerini, test ortamlarını, bağımsız denetime ve hangi alanlarda hangi modellerin kullanılacağını da seçmek mümkün. Bazen çözüm bütün trafiği durdurmak değil, tehlikeli kavşağa ışık koymak, hız sınırı belirlemek ve aracı ehliyetsiz sürücüye vermemek de olabilir. Yapay zekanın maliyeti düşerken erişimi artıyor, erişimi arttıkça İnsan ilişkilerinden görsel kanıtlara, araştırma laboratuvarlarından siber güvenliğe kadar daha fazla alan etkileniyor. Bu nedenle ne kadar hızlı ilerleyebiliriz sorusu tek başına yeterli değil. Nereye ilerliyoruz, kimin yararına ilerliyoruz ve hata olduğunda sorumluluğu kim üstleniyor sorularını da aynı ciddiyette sormamız gerekiyor. Değerli dinleyenler, gelecek uzaktan bakıldığında parlak bir hedef gibi görülebilir. Fakat yaklaştıkça yüzeyindeki çatlakları, maliyetleri ve belirsizlikleri de görebiliyoruz. Asteroide birkaç yüz metre yaklaşan bir uzay aracından kanser hücresini ayırt eden enzime, beyin sinyallerini okuyan implanttan gerçek görüntü üreten yapay zekaya kadar her gelişme bize yeni bir imkan sunuyor. Bu imkanların yararlı bir sonuca dönüşmesi ise yalnızca teknolojinin gücüne bağlı değil. Hangi soruları sorduğumuza, hangi sınırları çizdiğimize ve insanın onurunu, güvenliğini ve ortak gerçeğini ne ölçüde koruduğumuza bağlı. Merak etmek elbette bizi ileri taşır. Sağlıklı sorgulama ise yönümüzü kaybetmemizi önler. Teknolojiyi ne korkuyla bütünüyle reddetmek ne de hayranlıkla sorgusuz sualsiz kabul etmek gerekiyor. Asıl değer yeni olanı anlamaya çalışırken insanın ihtiyaçlarını, haklarını ve sorumluluklarını merkeze koyabilmektir

değerli dinleyenler. Çünkü geleceği yalnızca makinelerin neler yapılabildiği değil, insanların o makinelerle ne yapmayı seçtiği belirleyecek. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Ki son gelişmeler Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçlerinin üstün gayreti sayesinde terörle mücadelede büyük başarı elde edildiğini belirtti. Terörün gündemden çıkarılması bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır denildi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçiş için oluşturulacak güzergah konusunda ummanlı anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğunu duyurdu. Amerikan basını gemilerin Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlarda farklı rotalar kullanacağı iddiasında bulundu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendia mülteci kampına baskın düzenlendi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Ürdün'ün başkenti Amman, Kudüs'teki son gelişmelerin değerlendirildiği uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Kudüs konulu bakanlar toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda Kudüs'ün tarihi statüsünün korunması konusu ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslavl bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste yangın çıktı, gökyüzünü duman kapladı. Ukrayna, Rusya'nın

0: e-ticaret şirketi Wildberry ise saldırılarını sürdürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tiver bölgesindeki lojistik merkezi düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan iki gemisini İHA'larla vurduklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasından üzerinden 81 yıl geçti. Yüz binlerce can kaybına neden olan saldırının kurbanları kentte düzenlenen törenle anıldı. Nükleer silahların ilk kez kullanıldığı olay olarak tarihe geçen Hiroşima saldırısı, yayılan radyasyon nedeniyle sonraki yıllarda da can almaya devam etti. Avrupa'da etkisini artıran kuraklık kıtanın önemli su yollarını tehdit ediyor. Tuna ve Ren nehirlerindeki su seviyeleri son yılların en kritik noktalarına geriledi. Birçok ülkede kuraklık alarmı veriliyor. Enerji, taşımacılık, tarım ve turizm gibi ekonomik faaliyetler risk altında. Ve spor. Fenerbahçe Sturm Graz'ı üstün bir oyunla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi tur kapısını araladı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve yeni transfer edilen Guri Greenwood kaydetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 32, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 36, Brüksel 26, Bakü 32, güneşli olmak üzere Saraybosna 33, Bern 30, Berlin 31, Kopenhag 27, Amsterdam 25, Viyana 39, Paris 28, parçalı bulutlu olmak üzere Üsküp 35, Sofya 32, çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
3: Sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yükselen sesimiz şiirli şarkılı bütün dünyaya ulaşıyor. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz. Ben Yasemin Pamukçu. Mikrofonda sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki Safa Aktan'ın direktörlüğünde, onun yönetiminde teknik yönetmenimiz Safa Aktan. Bugün onunla çalışıyoruz. 090-312-463-3419 463-3421 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçeneklerinden dinleyebileceğiniz gibi televizyonunuzun radyo seçeneklerinden de yine bizi dinlemeniz mümkündür. Ve TRT Dinle mobil uygulaması eğer cep telefonunuzda varsa işiniz çok çok daha kolay olacak. Evet, şiir dedik, şarkı dedik. Çok kıymetli konuklarım var bugün. Haldun Karabudak, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
3: Ve Alper Es gitarda, hoş geldiniz
5: hoş
3: Alper.
5: Merhabalar.
3: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle biz bir telefon bağlantısıyla ancak kendisine ulaşabiliyoruz ama başkent Ankara'ya geldiği zaman Şiir Perisi'nin konu olacağına söz verdi bana. Kim mi? Aslında gizli saklı görünen ama çok da ünlü birisi. Öyle çok da ortalarda olmayı sevmeyen, sessiz sakin bir hayat sürüp harika icralarda, harika şiirlere hayat verip sonrasında da onu bestekarlara salıp o eserlerin pek çoğunun dilimize pelesenk olduğu şarkıların söz yazarlarından birisi. Nasılsınız Aydın abicim, iyi misiniz?
6: Bu sözcük, daha doğrusu bu soru sorulduğunda genellikle yanıtlar çok klasiktir. Evet. Ama ben iyi olmak için hep emek harcamak gerektiğini düşünenlerdenim. Hı hı. Hatta bir şiirimde hayat derin bir denizde yüzmeye benzer. Evet. Durmadan yüzmek zorundasın. Kendini bırakırsan, kulaçların kesilirse, hı hı, derinlere çeker sular, bu olursun. Bu felsefeyle devam ediyorum.
3: Çok güzel. Şimdi aslında bu felsefe sizin şu anda söyledikleriniz ama dün bir paylaşımınız yine dikkatimi çekmişti ve çok hoşuma gitti. Hani Aydın Öztürk'ü tanımayanlar, onun o ruhunu, insanlığını bir nebze olsun bilmemiş olanlar için küçük bir ipucunu da aslında sergiliyordu her paylaşım olduğu gibi. Burada da diyorsunuz ki kibir insanı ufalayan bir taş değirmenidir. Korku sabaha çıkmaz. Şiddet çiçek açmaz. Bir umut var.

0: kendimle barışık olmayı sağlayan bir köprü. O köprünün üstünden geçmeye çalışıyorum sürekli.
1: Şimdi Aydın abicim, aslında zor olan bu. Hani siz nesir şeklinde yazılarınız da var. Roman, hikaye, bu tür şeyler de yazıyorsunuz ama gönlünüz hangisini yazmaktan yana? Örneğin şiir yazmak çok büyük bir maharet. Hani onca duyguyu o dizelere, hatta kimi zaman iki kelimeyle, üç kelimeyle koskoca bir şiirmiş gibi insanı derinden etkileyebilmek çok zor. Sizin tercihiniz hangisinden yana?
0: Yani şöyle söyleyelim, bir insanın diyelim ki 5 tane çocuğu var, hangisini seviyorsun sorusunu yani zordur ama şöyle diyeyim ben, benim 20'yi aşkın kitabım oldu, bunların 11 tanesi şiir.
1: Evet.
0: Yine yüzlerce şarkım oldu ve kısacası son zamanlarda baktım artık şiir ve müzikle ilgili bir yolculuğum var, ağırlıkla şimdilik onlar devam ediyor.
1: Evet. Şimdi son zamanlardaki üretimlerinizi açıkçası ben de takip etmedim. Belki yeni şiirler düşmüştür ve kağıtlarınıza ve sonrasında da ünlü bestekarlara. Ama sizin, şunu çok iyi biliyorum ki, Onur Akın'la bir ünsiyetiniz, bir yakınlığınız var, değil mi?
0: Evet, benim en değerli dostlarımdan biridir. Yıllardır o dostluğumuz devam ediyor. Aynı zamanda üretimimiz de devam ediyor. Hı-hı. Sevgili Onur Akın'la ortak 25'e yakın şarkımız vardır sanıyorum. Hı-hı. Bunların içerisinde böyle 100 milyonlarca dinlenmiş olan şarkılar da var. Hala dostluğumuz devam ediyor, üretimimiz de devam ediyor.
1: Evet, 1996 yılında Asi ve Mavi albümü Onur Akın'ın piyasalara sürülmüştü ve orada hala bizim dinlemekten çok büyük zevk aldığımız bir şiir var ve o şiiri biz defalarca sözlü, yani bestelenmiş şekilde dinledik ama galiba biz onu şairinden hiç dinlememişiz. Acaba Yağmur Yüreklim şiirini sizden dinlesek mi bugün?
0: Tabii ki, tabii ki. Zaten o dönemde çıkan şarkı, aynı zamanda bunun ikiz bir kardeşi var, Geceyi Sana Yazdım. O iki şarkı da aynı gecede ortaya çıkan ve çok sevilen şarkılar oldu. O zaman radyo dinleyicilerimize ben bu şiiri okumaya çalışayım.
1: Lütfen.
0: Bir bulut gibi çöktüm içime, çisil çisil bir yağmur gibi. Senin de ıslandım sokaklarda, soluğun sesini yakıp da geçtim. Son vapur da ayrıldı limandan, son tren içimi çizip de geçti. Bir de ışıklar söndü odaların, kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreğim, uyuyor musun? İçimde kırılıp kabır ağlayan sesin, susar yüreğimde yüzün, soluğun susar. Sarılıp yarama gitsem çare değil ki, yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yürekliyim. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı. Sararır içimde hüznün, ömrüm sararır. Belki kavuşamam sana, ölüm de gelir. Buluslara yazdım seni, yağmur yüreğim. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreğim. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim.
1: Çok teşekkür ederiz Aydın Öztürk.
2: Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Aydıncığım.
1: Evet.
0: Bu ara Haldun ve Alper'e de sevgilerimi iletiyorum. Haldun'la epeydir görüşmedik. Eskiden
2: görüşürdük. Farz oldu, şart oldu yani.
0: Yani niye olmasın, zaten sevgili Yasemin de çok sevdiğim bir dostumdur. Sizinle evet. De çok güzel paylaşımlarımız var yıllardır.
1: Çok evet. Güzel olur.
0: Tabii ki yeniden buluşmak çok güzel olur. Çok teşekkür ederim.
1: Çok memnun oluruz. Ama Haldun, sen onu hissettin mi bilmiyorum. Siz de uzun zamandır görüşmüyordunuz. Sanki stüdyodaymış gibi onu hissedebilmek de çok kıymetliydi. Bize vakit ayırdığın için Aydın abicim çok teşekkür ederiz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bu paylaşım sevgileri, o yaşanmışlıkları yeniden başlatan bir adam gibi geldi bana da.
1: Çok güzel. Eksik olmayın. Çok sağ olun. Eksik sağ olun. Olmayın. İyi günler diliyoruz size. Teşekkürler.
0: İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Haldun Karabudak ve Aydın Öztürk'ü de bir şekilde konuşturduk biz. Yani uzun zamandır görüşemiyordum. Ben de aynı şekilde Aydın abiyle ne zamandır görüşemiyordum ama onların yazmış olduğu o eserler bizim için çok kıymetli. Şimdi Haldun Karabudak'a döndüğüm zaman isterseniz bir geçiş olsun bu. Yani Haldun Karabudak bölümüne geçiş olsun. Ama bir şiirle geçelim istiyorum ben. 40 yıldır süren kardeş kavgası için yazılmıştım.

yazılmış bir şiiri var Haldun Karabudağ'ın, Kardeş Kanı. Hangi yanıma yanayım anam? Hangi yanımı koyup da tutuşup öte yanıma yanayım? Hangi yanım daha sevgili, daha kıymetli, daha can, daha yakındır anam? Hangi yanım yansa yanmaz güzelim canım? Hangi kardeşin kanı helaldir anam? İlk hangi kardeş içmiştir kardeşinin kanını? Ve içerken kan dolu kadehini, kardeş kavgasının muzafferi, damarlarından kanın çekildiğini hissetmiş midir?

0: çok teşekkür ederiz.
1: İşte böyle. Biz
0: Özellikle
1: teşekkür
0: sizin yazdığınız şiirin üstüne sizin besteniz ve güfteniz çok güzel düştü. Bunu kabul etmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.
0: Peki bu güfteleri şimdi biz baktığımızda sevgili dinleyenlerimize baştan söyleyeyim. Hepsinin ayrı ayrı sözleri çok kıymetli bence. Bir hani ozan, bir aşık kültürünün kesinlikle izlerini sürebiliyoruz Haldun.
1: Evet,
0: Değil mi?
1: evet, evet. Yani oradan geldik, yine oraya gideceğiz. Hem şeyimiz itibariyle, gerçi ben hani profesyonel müzik hayatımda sahnede ya da işte stüdyolardaki çalışmalarımızda her yöreden her şeyi çaldık. Ama kendi başımıza kaldığımızda, kendi derdimizi anlatmak gerektiğinde tabii ki Sivas'ın ya da işte bu Deiş yöresi dediğimiz yörenin özellikleri bizim her zerremize işlemiş küçükten. Derdimizi de öyle anlatabiliyoruz. Hani sevgili Aydın dedi ya, her şey yazıyor. Sen dedin her şey yazıyorsunuz. Biz günah dışında her şeyi yazıyoruz.
0: Allah günah yazmasın. Şimdi bir taraftan şunu da düşünüyorum. Taşlamalar da var değil mi? Hani ozan geleneğinin içerisinde o da var. Ve senin şiirlerinde bunu yoğunlukla görebiliyoruz. Onlara sırası gelince işaret edelim bence. Biraz Haldun Karabudak'tan bahsedelim dinleyenlerimiz için. Çünkü biz sadece Türkiye'de dünyaya yayın yapıyoruz ve bu yayıncılık anlayışımız içerisinde elbette konuklarımız çok kıymetli ama kimileri bizim bildiğimiz, kimileri dünyanın başka bir yerinde bilmediği konuklar olabilir. Haldun Karabudak benim çok iyi bildiğim, TRT'nin çok iyi bildiği bir kimlik her şeyden önce. TRT'de kaç yıl geçti? Önce oradan başlayalım.
1: Ya şimdi tam yılları bilmiyorum. Ben işte kamuda toplam bir 34 yıl çalışmışım. Bunun çok büyük bir bölümü
0: Bölümü
1: TRT'de zaten.
0: TRT'de.
1: Ta ki aslında hesaplamaya gerekirse biliyorsun mektepten başlamak gerekiyor. Yani iletişim fakültesi olan şimdi basın
0: Çok
1: yayın
0: güzel.
1: yüksekokuluna 77'de girdim. O yıldan itibaren de hayatımız böyle geçti. Ama işte bu müzikle televizyon hep kavga ettiler. Yani bir zaman o galip geldi, bir zaman bu galip
0: Ama
1: geldi.
0: ikisini bir arada götürdüğünde çok başarılı bir şekilde
1: Gitti
0: götürdüğünde
1: gitti.
0: oldu.
1: Hani ben belki biri olaydı sadece daha böyle iyi işler yapar mıydım
0: Öyle
1: diye
0: mi?
1: düşünüyorum zaman zaman kendime. Bilmiyorum. Yani bu çok önemli bir şey değil tabii yani. Ama bu türkü dediğimiz şey öyle müthiş bir şey ki dünyanın her tarafında bizim dilimizi bilen herkesi çok kolay etkileyebiliyor.
0: Tabii.
1: Dilimizi bilmeyen insanları da müziğiyle nasıl etkilediğini dışarıdaki konserlerimizde çok görüyoruz. Şimdi tabii çok yoğun var ama ben 92'de, 93'te işte Hollanda'da, Almanya'da falan bunları çalıp söylediğimizde o zaman da asıl gözlerdeki o yabancıların gözlerindeki kıvılcımı
0: Öyle.
1: görmem. Şimdi büyük bir bölümü çok iyi tanıyor Avrupa'da özellikle. Geleneksel müziklerimizin çok iyi bir yeri var. Bu da tabii gelişmeyle ilgili bir şey. Bizim zamanımızda biz bir şey bilmiyorduk açıkça. Yani eğitim veren kurumlarımız yoktu. Sonra çok gelişti ve şimdi işte Alper gibi müzik okulunda okuyup hem de müzik yapan insanlar sayesinde daha da ses veriyor uluslararası alanda.
0: O zaman Haldun sen bir okullu değilsin bu anlamda. Sen iletişim
1: Müzikte
0: fakültesi
1: değilim, hayır.
0: mezunusun ama o zaman hobi olarak devam ettin. Bağlamayla ünsiyetin başlamış mıydı?
1: Tabii ben 8 yaşında başladım. Yani Sivas'ta işte çok meraklıydım. Babam rahmetli çok meraklıydı. O da çok istiyordu.
0: Evde vardı o zaman
1: Yoktu.
0: enstrüman. Yok muydu?
1: Ondan sonra hatta işte gitmiş almış. Böyle 3 maaşını tutan bir jüri almıştı. Evet. Artık ondan sonra da farz oldu zaten. Onu çalmamak ayıp olacaktı. Yani o çok büyük katkıdır tabii. O olduğu için bir kimlik kazanmış oldum ben de. Tabii Sivas'ta o geleneksel yollarla çok az öğrenilebiliyordu. Asıl Ankara'ya geldikten sonra tabii.
0: Burada eğitim aldın mı? Böyle bir
1: Eğitim,
0: ihtiyaç duydun mu?
1: Şöyle eğitim dersek evet. Coşkun Gül hocamız vardı bizim. Onun ocağına ya da işte derslerine girdik. O çok büyük bir etkisi oldu. Onun dışında pek çok ustayla zaten hoca öğrenci ilişkim oldu yani.
0: Evet. Hadi devam edelim o zaman. Yine sohbetimize mutlaka kaldığımız yerden devam edeceğiz ama müziğe de devam etmek lazım. Gönlünden yar değil midir geçer mi? Hangisi geçer bilmiyorum. O kadar güzel eserler ki. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, gerçekten hani bunu ben arkadaşım olduğu için ve yüceltmek için söylemiyorum. Şu anda tüm işlerini iptal edip, hatta diş hekimine gitmeyi dahi iptal edip, stüdyomuz olan Orhan Yaşar kardeşim, Nilay zaten yapım sorumlumuz ama eminim gelirdi. Biz bu eserleri dinlerken dedik, Allah, Haldun Karabudak, ben zaten biliyordum da Orhan çok etkilendi. Abla dedi, bütün bunları istiyorum, ben ses kaydını da istiyorum. Tamam ablacığım, yapacağım dedim. Yani o yüzden hani herkes çok ilgiyle bekliyor.
1: Olsunlar tabii. Dişçiye gitmekten çok daha iyi oldu kesin.
0: Biz zaten ağrı kesici gibiyiz, boş ver. Evet, yar değil midir? Bu değil midir? Söz aşık
1: Kemter babanın. Evet.
0: Kemter babanmış, beste sana ait demek
1: benim
0: ki.
1: Benim bestem, evet.
0: Diyor ki, gözünü sevdiğim, beni ağlatma. Aşığı ağlatmak ar değil midir? Şu sinemi aşkın için dağlatma. Sinemdeki yanan nar değil midir? Ela gözüm, kapınızdan eksilmem. Turak olup değme ayağa basılmam. Varıp Mansur gibi darda asılmam. Zülfün teli bana dar değil midir? Senin muhabbetin cesetten candan. Gam çekme sevdiğim, vazgelmem senden. Ela gözüm, niçin kaçarsın benden? Dertli Kemter sana yar değil midir?

0: Kemter Baba'yı yitireli ne kadar
1: 70 yıl.
0: oldu? 70 yıl
1: Daha
0: oldu.
1: fazla olmuştur, evet.
0: Çok güzel. Şimdi şunu da merak ediyorum ben. Sevgili dinleyenlerimiz, Haldun Karabuğ'dan aynı zamanda derleyip notaya aldığı türküler de var. TRT repertuarında değil mi Haldun?
1: Evet,
0: Evet.
1: birkaç tane var. Ben yani çok uğraştığım bir alan değil tabi bu.
0: Ama
1: Ama
0: ya,
1: var
0: ama
1: birkaç
0: var.
1: tane,
0: Evet.
1: evet.
0: Örneğin yanık çayırlarda çimen biter mi? Bunlardan birisiymiş. Bunun notunu almışım ben. Şimdi bu ayrı bir şey değil mi? Bu ayrı bir yani notayı almak nedir? Bir onu bir anlatır mısın bize? Derlemek nedir?
1: Şimdi şu şeyi demin söylediğimiz ezgiyi
0: Ezgiyi.
1: sözleriyle beraber işte zapta geçirmektir,
0: Tamam.
1: kayda geçirmektir.
0: Notalandırmak.
1: Yani o dille, müzik diline
0: Müzik diline
1: çevirmektir.
0: aktarmak. Bu
1: Zaten
0: notaya
1: müzik
0: almak.
1: ama o müziği diyelim ki var müzik olarak ses halinde geliyor size.
0: Tamam.
1: Siz onu kağıdın üstüne nota
0: Notaya.
1: dediğimiz dille yazıyoruz. Hani
0: Tamam.
1: İngilizceye çevirmek gibi. Zaten nota öğrenmek de hep öğrencilere söylerim ben. Yani bir enstrüman öğrenmek de, nota öğrenmek de bir dil öğrenmektir. Aynı ciddiyeti göstermezseniz de çalamazsınız, söyleyemezsiniz.
0: Doğru. Şimdi notayı almak bu. Peki derlemek nedir Haldun?
1: Derlemek aslında bu işin mutfağında yörelere gidip, yani o kültür unsurunun bulunduğu yere gidip
0: Tamam.
1: orada bu türküler değil sadece tabii, türküleri, adetleri, öyküleri, folklora ait, tatlimine ait ne varsa onları kaydetmektir. Şimdi şöyle bir şey var, bizim TRT raporunda da görürsünüz, derleyen TRT. Bu derleme değil. Bu daha önce gelmiş notaların
0: Var
1: burada
0: zaten.
1: notaya alınması
0: Tamam.
1: parçaların.
0: Tamam.
1: Derleme için mutlaka gidip
0: Gitmeniz lazım.
1: yerinde o yörenin insanlarından onları dinlemeniz, sözlerini,

0: anlamlarını kimden
1: Örneğin
0: duyduğunu.
1: Mehmet Özbek bunu derlemiştir, notunu gördün. Mehmet Bey oraya gitmiştir.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Bu o demek
0: Tabii.
1: yani.
0: Olmalı zaten. Mehmet Özbek hocamız da bugünlerde yine Ankara'da, ona da bir selam
1: Allah
0: yollayalım
1: selamet
0: buradan.
1: versin.
0: Çünkü her konuda örneğin bu şey yar değil midir, ben besteledim. Şu şey kafama takıldı.
1: Kemteri. Nedir?
0: Turap olup
1: Değme
0: orada
1: ayağa
0: başka bir şey
1: basılı.
0: yazıyordu. Değme ayağı değil de bir şey yazıyordu. Hocaya aradım, dedim ki hocam bu ne demek istiyor? Biliyorsunuz halk edebiyat deyince Mehmet Özbek Hoca bir numaralı bir dil kaynağımız. Dedi ki değme ayağı, yani öyle beri benzer ayak değil.
1: Bu değme.
0: Hiçbir
1: Değme adam
0: ayağı,
1: yapamaz bunu dediğimiz gibi.
0: evet. Onu o
1: Değme ayağa
0: anlamdaydı. Evet,
1: basılma.
0: düzelttim. Ben de içmesinde
1: Turap
0: yani
1: olmak nedir?
0: turap olmak işte, ayağınızın yerlerde sürünmek.
1: Sürünmek.
0: Toprak olmak
1: Tabii.
0: ayaklarının
1: Çok hani
0: altında.
1: burada aslında öz Türkçe. Yani en
0: Evet.
1: arı şekliyle Türkçeyi görüyorsunuz. Deyişlerimizde olsun, böyle ozanlarımızın dizelerinde olsun. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Haldun'cum, açıkçası ben burada sana bırakıyorum. Saatlerimiz 14.38. Eser seçimini lütfen sen yap, ben oradan ilerleyeyim. Çünkü o kadar güzel eserler var, hiçbirine kıyamıyorum. Ben bestekarına bırakıyorum bu
0: Orhan ne
1: noktada.
0: istiyorsa onu söyleyelim.
1: Orhan ne istiyor? Aa, Orhan Seher Yeli istiyor. Bak bak bak, coştu. Orhan Seher Yeli gün umudu. Yetiş de gel Seher Yeli. Gece buz kesti soğudu. Isıt da gel Seher Yeli. Gelen geçti, konan göçtü. Yel eken fırtına biçti. Herkes can yoldaşın seçti. Tut elimden Seher Yeli. Gelmeyenin izinden gel. Tutmayanın sözünden gel. Geç olmasın tezinden gel. Gözüm yolda Seher Yeli.

0: Şimdi Seher Yeli sana yazdıran neydi Haldun? Onu da merak
1: Seher
0: ediyoruz.
1: Yeli çok eski ya. Yani
0: Öyle mi?
1: öyle böyle eski değil. Onu yani 30 yıl olmuştur.
0: O kadar eski, evet. O yüzden hatırlamıyorum bile. Sebebini dahi
1: Evet.
0: hatırlamıyorum.
1: Ben hatta bunu geçen Seher Yeli'ni aldım, tekrar bazı sözleri değiştirdim. Birkaçını
0: Ha.
1: burada da okudum değişik.
0: Evet.
1: İlk sözde de değişiklik yapmıştım, onu hatırlayamadım.
0: Ha. Evet.
1: Çünkü ben kendi kayıtlarımı getirmemiştim.
0: Evet.
1: Bunak olarak.
0: Evet. Acaba Orhan'ı burada cezbeden neydi? Onu hiç bilmiyorum tabii. Yani
1: İşte Orhan'la yayın
0: çünkü
1: sonrası suçlu
0: artık
1: sandalyesini oturtamam onu olarak.
0: şimdi sevgili dinleyenlerimiz, evet, sohbetimiz de devam ediyor ama müziklerden asla feragat etmeyeceğiz. Bunu biliyorum. Sırada ne olsun Haldun'cum?
1: Sırada zamanımız gittikçe daralıyor malum. Şu seninle olanı bir
0: Aa,
1: alalım.
0: evet, bizim bir beraber okuduğumuz bir eser var sevgili dinleyenlerimiz. Bunu daha
1: Kaçın
0: evvel
1: ama.
0: biz sevgili Haldun'la bir özel bir konser yapmıştı Haldun Karabudak. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile birlikte tüm eserleri icra edilmişti. O dönemde de bu türküyü de türkü formundaki besteyi de biz Haldun'la beraber seslendirmiştik. Bugün de bakalım tekrar bir deneyelim.

0: Hiç. Hiç fena
1: Beğenilmiş.
0: ikili değiliz bence.
1: Evet.
0: Provasız falan.
1: Yakında bir konser örgütlüyoruz.
0: Yakışır. Şiirler benden Haldun'cum. Hiç sorun yok.
1: Eyvallah.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, evet devam ediyoruz. Şimdi benim için özel bağlama mı gelmişti yoksa?
1: Tabii, tabii,
0: Allah
1: tabii.
0: Allah. Allah.
1: Enstrüman özel.
0: O neden acaba? Neden?
1: Şey, böyle her bağlamayla herkes eşlik edilmez.
0: Gerçekten
1: Tabii.
0: mi?
1: Ben kendime
0: Hmm.
1: adi sıradan zavallı bir...
0: Ama bir şiir perisine yani yeni
1: tabii,
0: bağlama
1: tabii,
0: lazım.
1: tabii,
0: Evet,
1: tabii.
0: anlıyorum.
1: Dedik ki her şeyi
0: Tamam.
1: yazarız, günah
0: Tamam,
1: yazmayız
0: bundan sonra o
1: sadece.
0: zaman şöyle bağlamamı getir gel diyeceğim.
1: Tabii. Yok zaten soliste göre bağlama alırız biz.
0: Ha, odur. Usul budur zaten.
1: Tabii
0: Tamam.
1: tabii tabii
0: Tamam.
1: tabii.
0: Ben de sandım ki ben özeldim.
1: İşte özel yani sanat. Bak
0: Tamam.
1: ta oradan.
0: Ta
1: Hatta
0: nereden? Ta nereden? Nereden ta?
1: Orhan da gördü
0: Aha.
1: beni. Böyle kollar bağlı. Her şeyi yüklü.
0: Çalgıcılar öyle.
1: Maalesef.
0: Alıştım ben artık. Ben de alıştım
1: Ben
0: ona.
1: zaten Orhan yardım edeyim dedim. Yok bizim hörgücümüz kendimize ait.
0: Çok şeker. Evet şimdi acaba ne dinleyeceğiz? Ne dinleyeceğiz
1: Ne
0: sizin
1: kadar vaktimizin
0: bağlamanızda?
1: kaldığına bağlı tabii ki.
0: Saat 50. Şöyle son iki
1: İki
0: eseri
1: tane
0: sığdırabiliriz.
1: yaparız. Evet.
0: Sonunda halayın başındayım mı bitiriyoruz?
1: Evet, onu
0: Öyle mi
1: yapalım. Ondan
0: yapalım?
1: önce
0: Tamam.
1: o
0: Öncesine
1: zaman
0: de...
1: şey yapalım. Şu göze geldim yapalım
0: Tamam.
1: istersen.
0: Birbirine bağlanabilmesini beklemeyeyim ben, değil mi?
1: Yok yok.
0: Bağlanamaz.
1: Beklemeyelim. Arada
0: Arada kapanışı yaparım ondan
1: onu şey
0: sonra.
1: yapalım. Bunu
0: Tamam.
1: okuyalım. Sonra konuşup türküyle
0: Haydi o zaman göze
1: yapacaksak
0: geldim
1: yapalım.
0: Haldun Karabudağ'ın sözü ve bestesiyle. Gönüle sevda düşünce, gözden göze name gezer. İki gönül bir olunca felek bile sevap yazar. Göze geldim, göze geldim, yandı bağrım, köze geldim. Kötüye minnet etmez idim, yar yolunda dize geldim.

0: demiş bulunuyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle yayınımızın sonuna geldik biz. Nilay Yazarkan Keleş, çok teşekkür ederiz yapım sorumlumuza. Safa Ak'tan eksik olmasın. Ve Orhan Yaşar tabii ki tüm manevi varlığı ve desteğiyle yayınımıza, şiir perisinden teşekkür ve takdiri alıyorlar. Ben Yasemin Pamukçu, sizlere Haldun Karabudak ve Alper Es'le veda ediyorum. Eksik olmayınız, ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Haydi bakalım, şenlikli bir ezgiyle sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta dileriz ki aynı mutlulukla buluşuruz. Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız İrfan Şahinbaş Atölye sahnesi olacak. Sahne Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin deneysel tiyatro alanındaki en önemli mekanlarından biri kabul edilen sanat merkezidir. Adını Türk tiyatrosunun modernleşmesine büyük katkılar sunan tiyatro bilimci, eğitmen ve yönetmen Profesör İrfan Şahinbaş'tan alır. Macunköy yerleşkesi içerisinde bulunan bu sahne, alışılmış İtalyan sahne yapısının dışına çıkan esnek mimarisiyle dikkat çeker. Sahnenin en belirgin özelliği modüler yapısı sayesinde seyirci ve oyuncu arasındaki mesafeyi istenildiğinde tamamen ortadan kaldırabilmesidir. Oyunun türüne ve yönetmenin tercihine göre sahne düzeni arena, üç yönlü veya çevresel, dairesel şekilde yeniden kurgulanabilir. Bu teknik imkan yönetmenlerin yaratıcılığını arttırırken izleyicinin de oyunun fiziksel bir parçası haline gelmesine olanak sağlar. Atölye sahnesi genellikle klasik metinlerin modern yorumlarına, avantgard denemelere ve fiziksel tiyatro örneklerine ev sahipliği yapar. Mekan sadece bir gösteri alanı değil, aynı zamanda tiyatro sanatının mutfağı olarak işlev görür. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun pek çok yenilikçi projesi burada filizlenir. Şehrin merkezinden uzak olmasına rağmen sunduğu nitelikli ve farklı estetik arayışlar sayesinde sadık bir izleyici kitlesine sahiptir. Özellikle uluslararası tiyatro festivalleri kapsamında yabancı topluluklarında en çok tercih ettiği sahnelerden biri olan bu mekan, teknik donanımı ve akustiği ile profesyonel standartları da karşılar. İrfan Şahinbaş Atölye sahnesi, tiyatronun sadece tekstten, metinden ibaret olmadığını, ışık, ses ve mekansal boşluğunda dramatik birer unsur olduğunu her temsilinde yeniden kanıtlar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçlerinin üstün gayreti sayesinde terörle mücadelede büyük başarı elde edildiği belirtildi. Terörün gündemden çıkarılması, bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır denildi. Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında boğazda geniş güvenlik önlemi alındı. Köprü altlarından geçerken vinç kuleleri yatırılarak yüksekliği düşürüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan, bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden, Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste yangın çıktığı gökyüzü duman kapladı. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret şirketi Valkberi ise saldırılarını da sürdürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tiver bölgesindeki lojistik merkezi düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan iki gemisini İHA'larla vurduklarını duyurdu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendia mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının üzerinden 81 yıl geçti. Yüz binlerce can kaybına neden olan saldırının kurbanları kentte düzenlenen törenle anıldı. Nükleer silahların ilk kez kullanıldığı olay olarak tarihe geçen Hiroşima saldırısı, yayılan radyasyon nedeniyle sonraki yıllarda da can almaya devam etti. Avrupa'da etkisini artıran kuraklık, kıtanın önemli su yollarını tehdit ediyor. Tuna ve Ren nehirlerinde su seviyeleri son yılların en kritik noktalarına geriledi. Birçok ülkede kuraklık alarmı veriliyor. Enerji, taşımacılık, tarım ve turizm gibi ekonomik faaliyetler risk altında. Ve spor. Fenerbahçe Sturm Graz'ı üstün bir oyunla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi tur kapısını araladı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve yeni transfer edilen Greenwood kaydetti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 32, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 36, Brüksel 26, Bakü 32, yine güneşli olmak üzere Saraybosna 33, Bern 30, Berlin

0: 31, Kopenhag 27, Amsterdam 25, Viyana 39, Paris 28, parçalı bulutlu olmak üzere Üsküp 35, Sofya 32, çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'den Bakış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye'den Bakış programı başladı sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda, yapımcımız Zeynep Yıldırım, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, hattımızda programımızı hazırlayan Doktor Yusuf Alabarda var. Sayın Alabarda, merhaba, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Tülin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz biz de. Sayın Alabarda, Türkiye Irak'la enerji merkezli anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmaların Türkiye'nin petrol ihtiyacına muhatap olduğu söyleniyor. Bize bu anlaşmaların çerçevesini çizebilir misiniz acaba?
1: Elbette önümüzdeki haftalar içerisinde de çokça konuşulacak bir anlaşma imzalandı Türkiye ile Irak arasında. Bu herkesin baktığı noktaya göre farklı değerlendirildi. Kimse anlaşmanın hiçbir öneminin olmadığını, kimsinin de Kerk petrolleri ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok büyük kazanımlar elde ettiği falan gibi bir takım şeyler. Peki gerçek ne? Enerji Bakanlığı ile bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz istişare görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bir hedefinin olduğunu bizzat Enerji Bakanlığı duyurdu. Nedir bu hedef? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın gerek yurt içinde gerek yurt dışında üretmiş olduğu ham petrolün 1 milyon varile çıkartılması. Doğalgaz ile ayrı hedefler var. Hı hı. Petrol alanında da yine ayrı hedefler var. Fakat ham petrolle ilgili 1 milyon varil yurt içi ve yurt dışında üretilen bir petrol hedefi. Neden 1 milyon, neden 2 milyon değil, neden 3 milyon değil? Hı hı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin günlük tüketmiş olduğu ham petrol varil olarak 1 milyon varile tekabül ediyor. Yani biz ülke olarak her gün 1 milyon varil ham petrolü tüketiyoruz. İşte bu 1 milyon varilin hem yurt içi hem yurt dışı operasyonlardan tedarik edilmesi ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının ham petrol anlamında sıfırlanmasıyla alakalı bir hedef bu. Çünkü Türkiye'nin cari açık alanında en büyük açığı enerji konusunda ham petrol ve doğalgaz üzerinden verdiği biliniyor. Dolayısıyla 1 milyon varil petrol üretir hale gelirse Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye'nin bu anlamda cari açığının oluşmasında büyük katkısı olan enerji açığı ile ilgili bu husus kapanmış olacak. Dolayısıyla oldukça iddialı. Şimdi ben daha öncesinde Gabar Dağı'nda çıkan petrol

0: Kabarda Türkiye petrol üretmeye başlamış. 80-85 bin varil civarı şu an için günlük. Oysa biz günde 1 milyon tüketiyoruz. Türkiye'nin peki yurt içi ve yurt dışından elde ettiği petrol ne kadar? 135 bin varil. Bu demek ki 1 milyon varile ulaşmak için daha bizim 900 bin varili ya da 850 bin varil petrol üretir hale gelmemiz lazım ki Türkiye'nin ihtiyacı tamamen yerli kaynaklardan karşılansın ya da Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt dışında çıkardıklarından karşılansın. İşte bu kapsamda önümüzdeki günlerde Diyarbakır'dan da müjdeli haberler bekleniyor ve Türkiye'nin üretmiş olduğu bu 135 bin varil günlük rakamın en kısa zamanda 500 bine, hedef olarak da 1 milyona çıkartılması öngörülüyor. İşte tam burada bu anlaşmaya sıra geliyor. Bu anlaşmayla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, British Petrol dediğimiz BP'nin iştirakı olan Kerkük Petrolleri ile ilgili operasyonel alanın %15 hissesini satın aldı, devraldı. Hı hı. Bunun karşılığında bir takım ödemeler ve aynı zamanda da Kerkük Yumurtalık Hattı'nın tekrardan elden geçirilmesi gibi bir takım altyapı yatırım işleri yapılacak. Bu %15 hissesini alınan Kerkük Petrolleri ile ilgili alanda tahmini olarak 3 milyar varil minimum petrol olduğu biliniyor. 3 milyar varil. Bu 3 milyar varil petrol çıkartılırsa bunun %15'ine tekabül eden 450 milyon varil yaklaşık olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kullanacağı bir petrol kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Hedefte 1 milyon varile bu anlamda olursa önümüzdeki süreçlerde Türkiye şu an için yurt içi ve yurt dışında kendi çıkartmış olduğu 135 bin varili önümüzdeki yıllar içerisinde çok rahatlıkla 250 bin varile falan taşıma imkanı var. Bu da ne demek? Tükettiğimiz petrolün %25'ini kendimiz üretiyoruz demek. Hı hı. Önümüzdeki süreçlerde yine Tülin Hanım, Somali bölgesinden çıkartılabilecek petrolün de Somali ve Türkiye halkının kazanımına sunulacak şekilde yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından araştırmaların yapıldığı biliniyor. Libya'dan keza bilfiil petrol çıkartılıyor ve Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayla Türkiye buradan kendi payını alıyor ama oradan da güzel haberlerin geleceği biliniyor. İşte tam bunları konuşurken dün bir haber, Bulgaristan'ın Münasır Ekonomik Bölgesi'nde de hem doğalgaz hem de petrol aramak için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Bulgaristan Devleti arasında bir anlaşma imzalandı. Evet. Bilhassa konuyu toparlamak gerekirse Tülin Hanım, hı hı, Türkiye'nin ihtiyacı olan 1 milyon varillik günde 1 milyon varillik üretime ulaşabilmek için Kerkük Petrolleri'nde BP'nin %15 hissesi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından alındı ve bu bölgede yaklaşık minimum 3 milyon varil petrol olduğu değerlendiriliyor. Bu tabii önümüzdeki süreçlerde bu ülkenin cari açığının önemli bir kısmını oluşturan konuyu egale edeceği gibi, başa baş noktasına getireceği gibi, en önemlisi paranız olsa dahi petrol bulamayacağınız günlerde, işte Hürmüz Boğazı bunun en güzel örneği, paranız var ama oradan petrol çıkmıyorsa petrol alamıyorsunuz. Sıkıntılı anlarda Türkiye kendi petrolünü kendi coğrafyasında üretir hale gelebilmek için devasa çalışmalar yapıyor. Ben bu sualin cevabını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok güzel bir veciz sözü vardı Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu gün. Her arayan bulamayabilir ama bulanların tamamı arayanların arasından çıkıyor ve Türkiye enerji alanında devasa arama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Mutlak surette enerji konusunda tam bağımsızlığını Türkiye'nin 2040'lı yıllara geldiğinde tamamlamış olması lazım. Buna yönelik bir önemli anlaşma olarak nitelendirebiliriz bu anlaşmayı.
1: Evet, Sayın Alabar'da Kaan Milli Muharip Uçağı TUSAŞ'ta geçtiğimiz hafta taksi pozisyonunda görüntülendi. Bu gelişme ne anlama geliyor, nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi bunu niye gündeme aldım? Bu çok dünyada basında, dünya basınında çok konuşulan bir konu oldu Kaan'ın taksi pozisyonu. Fakat bu esnada da Türkiye'de şunlar söylendi. Zaten uçak 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. Hı hı. İlk uçuşunu gerçekleştirmiş olan uçağın bir pistte yürüyor olması neden hala haber değeri taşıyor gibi oldukça kafa karıştırıcı ama iyi niyetle sorulmuş sualler var. Buna da bir cevap olması açısından uluslararası gündemde çok büyük ses getiren

bu olayı Türkiye'den bakış dinleyenlerinin de gündemine taşıdık. Şimdi 2023 yılında geliştirilmiş olan ve uçtuğunu gökyüzünde hep birlikte gördüğümüz uçak aslında bir dizayn aşamasında geliştirilmiş prototip dediğimiz P0 idi. Bu aslında yapılacak işin en önemli kısımlarından biriydi ve biz bunun uçtuğunu 2023 yılında gördük, fakat buna teknik literatürde P0, yani prototipe geçmeden önce dizayn aşamasında geliştirilmiş bir model diyoruz. Hı hı. Bu uçuştan sonra yaklaşık 3 yıl boyunca bu uçakta var olabilecek, yapılabilecek son kritik dizayn çalışmaları yapılıyor. Bu critical design dediğimiz kritik dizayn aşaması tamamlandı ve artık Kaan'ın gökyüzünde uçacağı son şekle geldi. Bundan sonra prototip ne anlama gelir? Bundan sonra prototip artık uçağın şeklinde çok büyük değişiklikler olmayacağını gösterir. Fakat prototip olması şuradan kıymetli, P1 versiyonu diyoruz biz buna. Önümüzdeki süreçlerde gerçek anlamda bir 5. nesil olabilmesi için sayısız teste tabi tutulacak. Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Türjet, yani Kaan'ın bir önceki nesil versiyonu, Türk TUSAŞ'ın ürettiği, İspanya'ya da ihraç ettiğimiz Hürjet tam 560 farklı uçuş gerçekleştirmiş bugüne kadar. Hı hı. Peki 560 uçuş ne demek? Yani sadece bunu gün olarak her gün uçursanız 2 yıl demek. Her gün de uçuramıyorsunuz. Gördüğünüz bir takım aksaklıkları falan bir gün içerisinde değiştirme şansınız yok. Dolayısıyla 550-600 uçuşta belki Kaan yapacak. Dolayısıyla Kaan'ın farklı konularda birçok şeyi denenecek. Aviyonikleri denenecek, hava uçuşta gövde içinden atılan mühimmatın nasıl atılabileceği denenecek, radar takılacak, radarla ilgili hususlar denenecek. Birçok husus yazılım konusu da dahil olmak üzere şimdi bu prototipler üzerinde denemesi yapılacak. Şimdi TUSAŞ Genel Müdürü yapmış olduğu açıklamada 2026 yılında, yani bu yıl, iki tane prototipi biz yan yana kol uçuşu yaparken göreceğiz dedi. Neden yan yana kol uçuşu yapacaklar? Birbirleriyle nasıl haberleşiyorlar? Mesela bunlara da bakılacak. Kol uçuşu esnasında koordinasyonları denenecek ve bu prototip uçak sayısı 6'ya kadar çıkartılacak. Peki 6'ya kadar çıkartılması ne anlama geliyor? Şöyle basit bir hesap yapalım. Diyelim ki 600 tane farklı husus denenecekse, bir tane prototipiniz olduğunda en az 600 kalkış yapmanız lazım ki o hususu deneyebilirsiniz. Ama 6 uçağınız olduğunda her birinde 100 kalkış yaparak bu hususları 100 seferde deneyebilirsiniz. Dolayısıyla 6'ya kadar çıkacak olan prototip sayısı aynı zamanda da test edilecek hususların çok daha kısa sürede test edilmesini sağlayacak. Peki bunlarla ilgili motor konusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Teizon motoru hali hazırda kongreden onayla geçmesine rağmen teslim edilmediğine göre hangi motorla uçacaklar? Türkiye bu prototipleri uçurmak için daha öncesinde 10 adet motoru zaten tedarik etmiş ve envanterine koymuştu. Şimdi 2026 yılında Sayın TUSAŞ Genel Müdürü'nün ifadesiyle gökyüzünde semalarımızda göreceğimiz uçakların motorları elimizde var. Seri üretime başladığında 2028 yılında başlaması öngörülüyor. İşte bu 80 adet Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilecek ve lisansı alınan motorlar kullanacak. Daha sonrasında da 2032 ya da 2033, yani 6 yıl sonra da TF-35000 dediğimiz ve çok başarılı bir programla yürütülen yerli ve milli uçak motorumuz, ikinci blok dediğimiz seri üretimin ikinci safhasında da bunlar kullanılmaya başlayacak. Bilhassa Türkiye taksi pozisyonu dediğimiz pistte ilerleyen ve prototipin artık uçuş aşamasına gelmiş versiyonunun pistte görülmesi şu anlama geliyor. Türkiye Kaan Milli Muharip Uçak gibi 5. nesil bir uçak olan ve dünyada sadece 4-5 ülkenin üretimini yapabildiği bir uçağın dizaynından aviyonik sistemlerine, yazılımından radarına varıncaya kadar tamamını yerli ve milli bir şekilde üretmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nden 2032

0: yılına kadar geçecek zamanı değerlendirmek için 80 adet motorun anlaşması ile ilgili hususu Amerika Birleşik Devletleri ile imzalamış, lisansını almış. 2033 yılında da kendi geliştirdiği motorla 5. nesil uçağı motoruna kadar yapmış bir ülke konumuna yükselecek. Bu çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü bu uçakla birlikte Türkiye edindiği tecrübelerle 6. nesil uçak dediğimiz Avrupa'nın da içinde olduğu bir konsorsiyuma şu an davet edildiğinde önemli bir beşeri sermaye birikimiyle girecek. Neden? Çünkü dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiği bu 5. nesil uçakla ilgili konuda çok büyük mesafeler almış bir ülkenin 6. nesil bir uçak programında Avrupalı programcıların arasında yer alması elbette çok daha kolay olacaktır. İşte Türkiye'nin geldiği noktayı göstermesi açısından Kaan insanlı uçak anlamında bir zirveyi temsil etmekte. Ve bu anlamda da taksi pozisyonunda TUSAŞ'tan yayınlanan görüntüler göğsümüzü kabartacak derecede önemlidir. Ben tabii bu vesileyle bir konuyu dile getirmek istiyorum. İsrail'in, özellikle Türkiye'nin, İsrail'in havadaki üstünlüğünü sıkıntıya sokacak bu türden bir projenin hayata geçmemesi için önümüzdeki günlerde, haftalarda ve yıllarda bir takım engelleme faaliyetlerinin içerisine gireceği hiç tartışma götürmez bir konudur. Dolayısıyla İsrail'in gerek istihbarat operasyonlarına gerekse ülke içerisindeki 5. kol faaliyeti yapan isimlerine bu anlamda çok önemli oranda kulak vermeliyiz. Aman bir şey olmaz fikriyatı içinde hiçbir şekilde olmamalıyız. Savunma sanayisi tesislerimize, mühendislerimize yönelik gerçekleştirilme ihtimali olan istihbarat operasyonlarına da müteyakkız olmalıyız. Çünkü Kaan Milli Muharip Uçağı'nın geliştirilmesi İsrail'i adeta besmele görmüş, duymuş iblis pozisyonuna itecek kadar rahatsız etmektedir. Ağzını açan her İsrailli yetkilinin Türkiye'nin savunma sanayisinde asla ve asla 5. nesil bir uçağı yapmasına müsaade edilmemesi, ABD'nin buraya motor vermemesi, T-35'leri hiç vermemesi şeklinde ortaya koyduğu açıklamalardan da anlıyoruz ki İsrail bu projeleri ileride akamete uğratmak için elinden gelen her türden operasyona katkı sunacaktır. Buna da çok dikkat etmemiz ve göz bebeğimiz gibi koruduğumuz savunma sanayisini bu anlamda muhafaza etmeliyiz, korumalıyız diyerek sualinizi tamamlamış olayım.
1: Evet, Sayın Alabar da bu hafta milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi verildi. Terörsüz Türkiye neden bu denli önemli ve bu kapsamda ortaya koyulan yasa bir genel af niteliğinde mi? Neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
0: Evet, bu konuyla alakalı da küçük siyasi çıkarların ön plana çıkartılaraktan bunun aslında bir genel af olduğunu ve evlatlarımızı şehit eden teröristlerin salıverilerek bir genel affın çıkartıldığı gibi gerçekle alakası olmayan bir takım söylemler gündeme getiriliyor. O zaman işin en başına bakmak lazım. Gerçekten Türkiye'nin terörsüz Türkiye adı altında terörden arındırılmaya ihtiyaç olan bir vatan toprağımız var mı? Çok açık söylüyorum, yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kahraman Mehmetçiğin kanıyla ve canıyla ortaya koyduğu büyük bir fedakarlık sonucunda, siyasetin de ortaya koyduğu terörle mücadele stratejisi sonucunda, Türkiye'nin içerisinde yaklaşık 7-8 yıldan bu yana terör örgütünün sistematik bir terör oluşturma kapasitesi elinden alınmıştır. Eskiden olduğu gibi karakollara gecenin köründe baskınlar düzenleyen ve Mehmetçiğin kanına giren bu terör örgütü mensuplarının artık inlerinden dahi çıkamaz hale geldiğini ve Türkiye'yi terk ediyoruz dediğinde de ülkeyi terk eden terörist sayısının 20'yi bile bulmadığını biz biliyoruz. Ve bunun sağlanması terör örgütünün merhameti değil, Mehmetçiğin kahramanlığı üzerine sağlanmıştır. Bu çok açık. Ama burada şöyle bir şey var. Terörsüz bir Türkiye'ye şu an eriştik. Pençe Kilit harekatlarıyla Irak bölgesinde terör örgütünü inlerinden çıkamaz hale de getirdik. Suriye'de YPG yapılanmasını da Suriye ordusu

almış olduğu destekle de Aralık Ocak ayında bu yıl YPG'yi Halep'in içinden oradan Fırat Nehri'ne kadar, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölgeyi de yaptığı başarılı operasyonlarla orada bir terör devleti oluşturmasıyla ilgili rüyasını, hayalini sona erdirdi. Her ne kadar birileri çıkıp Ferit Abdüşahin namlı teröristin orada bir devlet kuracağını, Türkiye'nin de buna rıza gösterdiğini falan iddia edecek kadar ileriye gittiler. Fakat bugün geldiğimiz noktada o cümlelerini bugün unuttular. Şimdi de başka yalanlarla toplumun karşısına çıkıyorlar. Dolayısıyla bir genel aftan ya da eline silah alıp da Mehmetçiğin kanına girmiş bir teröristin affedileceğinden dem vuran açıklamaların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Peki o zaman Türkiye Irak'ta terörü kötürüm yaptıysa, Suriye ve Türkiye'de de ortadan kaldırdıysa neden terörsüz Türkiye ve terörsüz coğrafya adı altında bir çalışma ortaya koyuyor? Bu soruya iyi kafa yorulması lazım. Şöyle, terör örgütünün merhameti üzerine bir anlaşma talep etmiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Zaten terör örgütünün bileğini sahada son 7-8 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koyduğu terörle mücadelede yeni konsept kavramında büktü bileğini. Ve terör örgütünü terör yapamaz hale getirdi. Dolayısıyla bundan sonra yapılacak bir anlaşma ancak devletin inisiyatifinde terörü bir daha bu coğrafyada hiçbir şekilde görmeyecek bir düzenleme yapılacak mı yapılmayacak mı? Bence tartışılması gereken bu. Yani terör örgütü merhamet ettiği için, devlet terör örgütünden haşa merhamet temenni dilendiği için bu anlaşmalar yapılmıyor. Devlet en güçlü olduğu anda terör örgütünün bileğini bütün coğrafyalarda, Irak, Suriye ve Türkiye'de büktüğü bir ortamda devlet olmasından mütevellit bu bataklığı kurutmak için bir çalışma yapıyor. Ve diyor ki terör örgütüne kendini feshet. Feshetti terör örgütü. Şimdi de diyor ki silah ile bir Mehmetçiğin şehit edilmesine ya da yaralanmasına karışmamış terör örgütü mensuplarının silah bırakması için 6 aylık bir zaman tanınması. Bu 6 aylık zaman tanınması esnasında da getirip silahını teslim ettiğinde ve bu hususun Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da teyit edildiği durumda terör örgütünün hem tasfiyesi hem de silahlarının teslim edilmesi gerçekleşmiş olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen açıklamalara baktığımızda terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki yüzün üzerindeki mağara ve eğitim gördüğü alanlardan tamamen çekildiği, bu bölgedeki silahlarının bir kısmını teslim ettiği, Kandil'deki sürecin hala müphem olduğu, netleşmediği bilinen bir husus. Eğer terör örgütü Kandil'deki terör örgütü mensupları da dahil olmak üzere silahlarını bırakıp teslim ederlerse o zaman bir terör örgütünün tasfiyesine ilk defa şahitlik edeceğiz. Şurası çok kıymetli. Ben 30 yıl Peygamber Ocağı'nın içerisinde kalmış birisi olarak terör örgütünden etkin pişmanlık duyanların silahlarını bırakıp teslim olmasıyla ilgili çıkarılmış sayısız kanun biliyorum. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda. Hı hı. Dolayısıyla ilk defa terör örgütü mensuplarına yönelik bir etkin pişmanlık yasası çıkartılmıyor. Daha önce de çok çıkartılmıştı. Hatta Cumhuriyet'in 1930'lu 40'lı yıllarda da çıkarttığı bir takım kanunlar var. Fakat buradaki fark Tülin Hanım, hı hı, biz etkin pişman olup da terör örgütü varlığını sürdürürken etkin pişmanlıktan yararlanıp teslim olacak teröristlerden bahsetmiyoruz. İlk defa farklı bir şeyden bahsediyoruz. O da terör örgütü kendi kongresini topladı ve bir tesih süreci gerçekleştirdi. O zaman sorulan sual şu: tes olmuş bir örgütün mensuplarıyla ilgili devlet nasıl bir adım atacak sorusunun cevabını ortaya koyuyoruz. Şimdi müfessih dediğimiz tesih olmuş bir örgüt var. Feshedilmiş bir örgütün içerisinde teyit ve tespit ile herhangi bir eyleme karışmamış olanların hayata kazandırılması ile ilgili 6 aylık bir parantez açılıyor. Bu 6 aylık süre içerisinde gerçekten hiçbir eyleme karışmadığı teyit ve tespit edilen teröristlerin topluma kazandırılması, hı hı, ve terör belasının da bu

0: tarihten sonra Türkiye'nin önünde bulunmamasıyla ilgili bir husus. Bu konuda muvaffak olunur mu? Önümüzdeki sürelerde göreceğiz. Ama terör örgütünün artık Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iki tane Kalaşnikov, bir tane de el yapımı patlayıcı maddeyle artık kafa tutamayacağını terör örgütü mensupları kendisi de biliyor. Geldiğimiz nokta tam budur. Bunu da Türkiye'den bakış dinleyenleriyle bu haftaya mahsus olmak üzere paylaşmak istedim. Çünkü önümüzdeki haftalarda farklı gelişmeler, silah teslimatları dahil yapılacak açıklamalar mucibince yeni programlarımızda yeni bilgilendirmeleri yine Türkiye'den bakış dinleyenleri için gündeme getirmeye devam edeceğiz.
1: Evet, Sayın Alabar'da değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'den bakışta haftaya tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakıyoruz.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimlerle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor. Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınması beklenen konular arasında. Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında güvenlik güçlerinin üstün gayreti sayesinde terörle mücadelede büyük başarı elde edildiği belirtildi. Terörün gündemden çıkarılması bölgemizin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır denildi. Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında boğazdaki geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu köprü altlarından geçerken vinç kuleleri yatırılarak yüksekliği düşürüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan, bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden, Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste yangın çıktı, gökyüzünü duman kapladı. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret şirketi Valkberry ise saldırılarını da sürdürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tver bölgesindeki lojistik merkezi düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendia mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı, Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının üzerinden 81 yıl geçti. Yüz binlerce can kaybına neden olan saldırının kurbanları kentte düzenlenen törenle anıldı. Nükleer silahların ilk kez kullanıldığı olay olarak tarihe geçen Hiroşima saldırısı yayılan radyasyon nedeniyle sonraki yıllarda da can almaya devam etti. Avrupa'da etkisini artıran kuraklık kıtanın önemli su yollarını tehdit ediyor. Tuna ve Ren nehirlerinde su seviyeleri son yılların en kritik noktalarına geriledi. Birçok ülkede kuraklık alarmı veriliyor. Enerji, taşımacılık, tarım ve turizm gibi ekonomik faaliyetler risk altında.

0: Spor. Fenerbahçe Sturm Graz'ı üstün bir oyunla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi tur kapısını araladı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve yeni transfer edilen Greenwood kaydetti. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 32, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 36, Brüksel 26, Bakü 32, yine güneşli olmak üzere Saraybosna 33, Bern 30, Berlin 31, Kopenhag 27, Amsterdam 25, Viyana 39, Paris 28, parçalı bulutlu olmak üzere Üsküp 35, Sofya 32, çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'nden herkese merhaba. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşanan gelişmeler hem ülkemizin ekonomisine hem dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Her hafta Perşembe günü Ekonomi Penceresi'nde bu başlıkları konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Ve mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere +0 90 312 463 34 19 ve +0 90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT, TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
1: Hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor ve ekonomimize de önemli yansımaları var. Bu gelişmelerin tabii 2 yıllık bir süreç aslında. Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor. 40 yıllık terör sorununu çözüyor Türkiye ve tabii ki terörsüz Türkiye kanun teklifinin meclise sunulmasıyla birlikte ve bu kanunun genel kurulda konuşulacak olmasıyla birlikte yaşadığımız bir süreç var. Terörsüz Türkiye kanun teklifinin, kanununun bundan sonra yaşanacak gelişmelerin ekonomik açıdan da hem ülkemize hem de bölgemize olumlu yansımaları olacağını konuşuyor uzmanlar, değerlendiriyorlar. Siz teklif yasalaştığında ülkemiz açısından ekonomik kazanımların ne olacağını düşünüp değerlendiriyorsunuz.
2: Evet, dün biliyorsunuz milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tabii aşağı yukarı 360 milletvekiline yakın bir sayı ile imzalanarak bu başkanlığa sunuldu. Bunun içerisinde tabii DEM Partisi'ne ait eş başkanların da yer aldığını görüyoruz. MHP, AK Parti milletvekillerinin tamamının burada imzası olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten Türkiye açısından önemli bir dönem. İnşallah Türkiye terörsüz bir döneme girer ve bundan ciddi anlamda ülkemizin ve toplumumuzun ciddi kazanımlar elde edeceğini söylemek mümkün. Tabii yarın bu başkanlığa sunulan teklife ilişkin olarak Anayasa Komisyonu toplanacak. 12 maddelik bu teklifi görüşecek, kabul edecek. Hemen genel kurula gelip ve bu teklif

0: Bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu PKK çerçevesinde hareket eden şahısların ne yapması gerekiyor? Başvuruda bulunması gerekiyor. Tabi buna ilişkin olarak da bir takım şeyler var. İşte PKK örgütünü kurma, yönetme, üye olma, yardım etme ve propaganda suçları. Üst sınırı 15 yıl veya daha az olan suçlarda infazın 5 yıl ertelenmesi. 15 yıldan fazla müebbet ceza gerektiren suçlar var ise infazın 10 yıl ertelenmesi çerçevesinde bir hükümler söz konusu. Dolayısıyla bu hükümler ile bu şahısların bu suçları işlediği takdirde bir infaz ertelemesi ile karşı karşıya kalındığı ifade ediliyor. Tabii bunun yanında kamuoyunda en önemli kafalarda sorulan soru şu. Yani Abdullah Öcalan bundan faydalanacak mı? Ama kanun teklifine bakıldığı takdirde 2005 öncesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası, hapis cezası alanların kapsam dışı bırakıldığını ne yapıyoruz? Görüyoruz.
1: Yani yararlanamayacak
0: Tabii.
1: Öcalan.
0: Şimdi gerçekten bakıldığı takdirde sonuçta ne olursa olsun önemli olan toplumsal bir uzlaşma sağlanacak mı? Ona bakmak lazım.
1: Onun için de 6 aylık
0: Tabii.
1: bir süre sınırı
0: Evet.
1: konulmuş
0: Tabii
1: zaten.
0: 6 aylık bir süre var. O süre içerisinde şahısların ne yapması gerekiyor? Başvuru yapması gerekiyor. Yani terörün Türkiye'de bitirilmesi gerekir.
1: Evet.
0: Gerçekten burada Türk toplumu bu terör dolayısıyla ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani doğudaki insanlarımız da yaşadı. Bizler de yaşadık. Batı'da, İç Anadolu'da. O açıdan Türkiye'nin çok ciddi anlamda kayıplar verdiğini görüyoruz. Tabii baktığımız zaman bu terörün ilk ortaya çıktığı dönem, yani o zamanlar biz tabii çocuktuk, 85'li yıllar. İşte Şemdinli'deki baskın olayı. Onunla birlikte Eruh ve Şemdinli olayları. Dolayısıyla o dönem itibariyle terörün başladığını ve yoğun bir şekilde nedir yayıldığını söylemek mümkün. Tabii ben askerliğimi Hakkari'de yaptım. Şimdi ilk duyduğum an gerçekten ürperdim. Askerliği ya Hakkari'ye çıkmış. Yani biz hep nedir basından duyuyoruz çatışmalar falan.
1: Hangi yıllarda yaptınız hocam
0: Yani o
1: askerliği?
0: zaman çatışma yoktu. 2003 yılında kısa dönem olarak yaptım. Dağ Kumanda Tugayı'nda. Gerçekten de insan ürperiyor.
1: Ama yine de hafızamızda
0: Var.
1: bir terör belası, çatışmaların, ölümlerin olduğu bir dönem var. Dolayısıyla siz de oraya giderken normal olarak tedirgin
0: Tabii,
1: olmuşsunuz.
0: tedirgin olduk. Mesela gittiğimiz zaman işte Hakkari'nin o tek bir caddesi vardır. O caddede gezdiğiniz takdirde ya ürperiyorsunuz.
1: Evet.
0: Acaba ne olacak, bitecek
1: Evet.
0: falan. Halbuki

0: Yani hayat normal devam ediyor. Hiçbir problem de yok. Ama bir şey var, tedirginlik var.
1: Tedirginlik var.
0: Ve baktığınız zaman dağlarda muhteşem bir şey var. Doğal güzellikler var. O Sümbül Dağı'na baktığınız zaman veya Şemdinli işte Çukurca taraflarına gittiğiniz takdirde muhteşem doğa yapısıyla ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz.
1: Hem doğası güzel, hem tarihi özellikleri
0: Tabii.
1: çok fazla olan çok kadim bir
0: Zap suyu
1: coğrafya.
0: var. Zap
1: Evet.
0: suyu var. Yani gerçekten orada oturmak, orada muhabbet etmek, çay içmek farklı bir şey.
1: Kesinlikle
0: Şimdi
1: öyle.
0: baktığınız takdirde işte o problemler ortadan kalktığı takdirde oranın doğal güzellikleriyle ne yapacağız? Karşı karşıya kalacağız. Şimdi rakam olarak baktığımız takdirde bu 41 yılda 85 yılından itibaren doğrudan güvenlik maliyetine baktığımız takdirde yaklaşık 650 milyar dolarlık bir maliyetimiz var. Sadece güvenliğe ilişkin.
1: Yani ekonomik açıdan da
0: Tabii.
1: ülkemize çok büyük
0: Tabii
1: zarar
0: tabii.
1: vermiş.
0: Çok korkunç bir şekilde. 2026 yılı savunma ve iç güvenlik bütçemize baktığımız takdirde yaklaşık 63 milyar dolarlık bir savunma iç güvenlik bütçesi olduğunu görüyoruz. Yıllık terörle mücadele maliyetimizin ortalama 15-17 milyar dolar. Büyüme üzerindeki yıllık kaybımızın da ortalama %1 civarında olduğunu söylemek mümkün. Bunlar doğrudan maliyetler. Bir de dolaylı maliyetler var. Fırsat maliyetlerimiz var. Burada baktığımız takdirde 2 trilyon dolarlık bir fırsat maliyetimiz var. Bunlardan biz mahrum kaldık. Peki bunlar neler? Yabancı doğrudan yatırımcılar. Terör olursa gelir mi Türkiye'ye?
1: Yatırımcı o
0: Gelmez.
1: bölgeye
0: O
1: özellikle
0: bölgeye
1: gelmez.
0: gitmez. Biz bile gitmiyoruz. Biz
1: Evet.
0: bile ürperiyoruz.
1: Evet.
0: Bunun yanında az önce bahsettim. Hakkari'nin doğal güzelliklerini, o Sümbül Dağı'nın muhteşem bir yapısını.
1: Yani turizm
0: Tabii
1: açısından da
0: turizm
1: çok farklı bir
0: açısından.
1: noktada olur bu
0: Mesela
1: bölge.
0: kışın muhteşem bir kayak tesisleri yapılabilir. Yani işte helikopterle işte Yüksekova en yakın havalimanı oraya ne yapabilirsiniz? Kışın turizme kazandırabilirsiniz kayak merkezleri açısından. Şimdi terör olduğu takdirde gidemezsiniz ki. Ama terör ortadan kalkmışsa çok rahat gidebilirsiniz. Bunun yanında ihracat, yani o bölgelerde nedir üretimler yapılabilir sanayi alanında, işte tarımsal alanda onları ne yapabilirsiniz? İhracat yapabilirsiniz ama terör olduğu için bunu da yapma imkanınız yok. 2,5 milyon kişi istihdamda ciddi anlamda kayba uğradı bu 41 yıllık dönem içerisinde. Ve 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimize baktığımız takdirde 520 milyar dolarlık bir kaybımız var
1: Evet.
0: borçlanma
1: Çok önemli.
0: çerçevesinde. Ve vergi kaybına baktığımız takdirde de 123 milyar dolarlık bir kayıp var. Şimdi baktığımız zaman gerçekten önemli bir rakam ile karşı karşıyayız. Ve ciddi anlamda nedir? Bir ekonomik kayıp ile karşı karşıyayız. Bir de şu açıdan bakın Arzu Hanım. Doğu ile Batı arasındaki gelişmişlik farkına baktığımız takdirde işte Doğu ve Güneydoğu'da ortalama kişi başı milli gelirimiz işte 5 bin dolar iken Batı'da işte İstanbul Marmara'da 20 bin dolar civarında. Neden Doğu ve Güneydoğu'daki insanımız, vatandaşımız 20 bin dolar olmasın, değil mi?
1: Böyle bir problem yaşadığımız için böyle sanayileşme de belli bir bölgeye
0: Tabii.
1: yığılmış vaziyette. Oysa böyle bir sorun yaşamasak belki bütün ülkeye, doğuya, güneydoğuya da yayılacak bir sanayileşme
0: Gayet
1: programı
0: tabii.
1: olabilir.
0: Yani orada bir yatırım yaptığınız takdirde o yatırım sürekli tehdit altında ise işte araçlarınız, ekipmanlarınız yakılıyor. Eleman bulamıyorsanız oraya gitme şansınız var mı?
1: Evet.
0: Gidemezsiniz.
1: Evet.
0: Gidemediğiniz takdirde o zaman orada yatırım olmaz. Orada istihdam imkanı olmaz. O zaman da ister istemez kişi başına düşen milli gelirden daha az pay alma imkanınız söz konusu olmuş olacaktır. Ama sonuç olarak demek ki bu 40 yıllık maliyet bize 4-5 trilyon dolara mal oldu. Bu da çok ciddi anlamda önemli bir problem. Şimdi bunun yanında işsizlik oranı Güneydoğu Anadolu'da yüksek. Yani diğer bölgelerle karşılaştırıldığı takdirde yüksek bir oran ile karşı karşıyayız. Okullaşma oranı, sağlık altyapısı, kadın istihdamı bu bölgelerde diğer bölgelere göre nedir? dezavantajlı bir konumda olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. O açıdan bu bölgesel eşitsizliği

0: ortadan kaldırma noktasında, kaynakların optimal bir şekilde dağılımı noktasında, eğer bu teklif başarılı bir şekilde uygulanırsa ülke açısından önemli bir kazanım olacağını söylemek mümkün. Tabii özellikle kısa, orta ve uzun vade çerçevesinde değerlendirecek olursak, kısa vadeli ülke kazanımlarına baktığımız takdirde özellikle CDS puanının, yani ülke risk priminin gerilemesi çerçevesinde tahvil faizlerinin düşeceğini ve kurun döviz kurunun istikrarlı bir yapıya kavuşacağını söyleyebiliriz. Bunun yanında kredi notumuzun yükselerek yabancı sermaye maliyetinin azalacağını, savunma harcamaları şu anki konumda olmayıp artık daha da azalacak ve bu çerçevede tasarruf edilecek, tasarruf edilen kaynaklar ile farklı alanlardaki ihtiyaçların karşılanma durumu söz konusu olacak ve az önce ifade ettiğimiz üzere bölge turizminde ciddi bir canlılık sağlanacak. Orta vadeli kazanımlarımıza baktığımız takdirde tabii yabancı sermaye hemen gelmeyecek. O bekleyecek. Acaba bu teklif kanun başarılı bir şekilde uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu, onlara bakacak. Eğer başarılı bir şekilde uygulanacak olursa 3-10 yıllık periyotta, orta vadede, o zaman doğrudan
1: Yatırımlar da
0: yatırımı
1: gelecek.
0: tabii oraya, o bölgelere yapılacak. Bakir alanlar nedir? Artık yatırıma açılmış olacak. Özel sektör çünkü güveni tercih eder ve oralarda güveni gördüğü zaman yatırımı gerçekleştirmiş olacak. Bir de önemli bir proje var. GAP projesi. Rahmetli Süleyman Demirel ve rahmetli Turgut Özal'ın öncülüğünde yapılan bu projeler gerçekten Güneydoğu'ya hayat veriyor. Ve bu hayat vermesi ile birlikte o bölgelerin zenginleştiğini, ama şu anda atıl bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu terörsüz Türkiye teklifi ile GAP projesinin de ciddi anlamda tam kapasiteyle kullanılacağını ve bölgeye bir zenginlik katacağını da söylemek mümkün. Bunun yanında yine o bölgelerde maden, petrol arama sahaları ve yenilenebilir enerjiye ilişkin unsurların da devreye gireceğini söylememiz gerekiyor. Ayrıca Türkiye-Irak, Türkiye sınır ticareti canlanacak ve bölge bu çerçevede o ticari hayatın gelişimi ile birlikte bir canlılığa kavuşacak. İnsanlar o ticaret ile nedir? Gelir seviyelerini arttırmış olacaktır. Tabii kurulacak organize sanayi bölgeleri ile de bölgeye yatırımın çok ciddi anlamda artacağını söylemek mümkün. Ve burada özellikle bu kısa, orta vadeli kazanımlar, bunun yanında uzun vadeli kazanımlar ile birlikte yıllık büyüme oranının %1-1,5 oranında artacağı, Türkiye Milli Gelir sıralamasının üst kademelere çıkacağı ve Güneydoğu'nun ulusal ekonomiye tam entegrasyonu, uzun dönem verimlilik artışı ve sosyal güvenlik sistemine katkıyı da beraberinde getireceğini söylemek mümkün.
1: Evet hocam. Tabii bütün bunların gerçekleşmesini hem ülkemizin hem bölgenin hem de bölge halklarının da Irak, Suriye ve diğer halkların da bütün bu zenginliklerden yararlanması en büyük dileğimiz. Ama riskler var, çekinceler var. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Bir de Kuzey Irak, diğer ülkelerde de şeyler var, örnekleri var. Hem riskleri hem geçmişte diğer ülkelerdeki örneklerini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, bahsettiğiniz üzere diğer ülke uygulamaları var geçmişte. Bu sıkıntı yaşayan bir İngiltere var, bir İspanya var, bir Kolombiya var. Mesela Kuzey İrlanda'ya baktığımız takdirde hep nedir? İrna'ydı yanılmıyorsam. Hep nedir? İngiltere ile hep sıkıntı içerisindeydi. Sürekli terör ile karşı karşıyaydı. Ama 1998 Hayır Cuma Anlaşması ile nedir? O terörü bitirdi İngiltere ve Kuzey İrlanda. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bu anlaşma sonrasında Kuzey İrlanda'ya yabancı doğrudan yatırımın 3 kat arttığını, turizm gelir

0: gelirlerinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini ve bölge Birleşik Krallık ortalamasının üzerinde büyüdüğünü gördük.
1: Yani diğer ülkelerde de bu terörün bitmesinin çok olumlu
0: Gayet
1: sonuçları oldu.
0: tabii. Mesela Kolombiya'ya bakalım. 2016'da imzalanan barış antlaşması ile oradaki terör örgütüyle çatışma ortadan kalktı ve tarımsal üretim ve altyapı yatırımlarının ciddi bir şekilde arttığını ve bölgesel ekonomik kazanımların ciddi bir şekilde yükseldiğini ne yaptık gördük. Dolayısıyla benzer bir durum nedir?
1: Ülkemizde de
0: Türkiye'de de olacak tabii.
1: yaşanacaktır. Tabii ki.
0: Yani bunu net bir şekilde görmek mümkün. Tabii burada riskler var. İşte MG Milli Güvenlik Kurulu teyidi gerçekleşmesi gerekir ön şart. Tabii bunun içinde silahların bırakılması, işte örgütün kendisini feshetmesi gerekir. Bunun yanında işte bu terör dolayısıyla sürekli kendisini ayakta tutan bir Türkiye savunma sanayisi var. Böyle bir durumda hemen ne yapması gerekiyor? Eğer ülkede terör bitecek olursa inşallah biter. O zaman ihracata dönük olarak kendisine hemen ne yapması gerekiyor? Update etmesi gerekiyor. Kısa vadeli beklenti açısından baktığımız takdirde özel sektörün bölgeye güveni hemen olması mümkün değil. Belirli bir zaman gerekiyor. Ekonomik kazanımlar imza töreninde değil, kalıcı güven ortamında nedir? Olabilecek şeyler. Bunun yanında küresel riskler de var. Orta Doğu bölgesi genel olarak biliyorsunuz istikrarsız bir bölge. Dolayısıyla siz Türkiye'yi güvenli bir ülke yapsanız dahi nedir? Bir tarafta Suriye, Irak, İran. Dolayısıyla nedir? Oradaki bir takım olayların Türkiye'ye sıçrama durumu her zaman mümkün. O açıdan yani böyle bir durumda bu teklifin kanunlaşması sonrasında bir konjonktürel risk olarak da değerlendirmek mümkündür.
1: Evet, umarız her şey olumlu bir şekilde ilerler ve bu terör belası hem ülkemizden hem bölgeden silinir gider. Dileğimiz, arzumuz bu. Biz de tabii gelişmeleri önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda takip edeceğiz hocam. Yine konuşacağız,
0: İnşallah.
1: beraber değerlendireceğiz. Şimdi tabii diğer bir gündem başlığı, Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı. Piyasa beklentilerinin altında geldi enflasyon ve olumlu bir sinyal verdi. Bir kere bu değerleri nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu değerlerle birlikte nasıl bir yol izler?
0: Evet, baktı geçen hafta aslında burada ifade etmiştik. Yani 3 Ağustos saat 10'da TÜİK nasıl bir oran ile işte tüketici fiyat endeksini
1: Hatta bir
0: açıklayacak diye.
1: tahminde bulunmuştunuz.
0: Evet, 1,82 demiştik ki o medyan enflasyon beklenti oranıydı. Ve beklentinin altında gerçekleşti. 1,78. Aslında yani dolayısıyla beklentinin altında bir enflasyon oranı ile karşı karşıya kalmanız gerçekten de ekonomi açısından önemli bir şey. Psikoloji açısından gerçekten güzel bir şey. Hem yıllık hem de aylık bazda bu çerçevede nedir? Beklentinin altında bir oran ile karşılaşmış olduk. Gerçekten
1: Moraller
0: bu önemli.
1: düzeldi yani.
0: Tabii bu önemli bir şey. Şimdi bir de şeye baktığımız zaman bu ana harcama gruplarının işte değişimine baktığımız takdirde yani bu aylıkta, yıllıkta bu enflasyonu artıran kalemler neler? Onlara baktığımız takdirde daha net bir şekilde nedir tabloyu ortaya koyabiliriz. Şimdi aylıkta baktığımız takdirde en önemli unsurun enflasyon artışına sebep olan unsurun Temmuz ayı içerisinde sağlık olduğunu görüyoruz.
1: İlginç.
0: Evet ve %10,74 oranında bir artış göstermiş. Tabii buna sebep olan gerekçe de şu 1 Temmuz 2026 tarihli sağlık uygulama tebliği var. Bu tebliğ düzenlemesiyle katılım paylarında %67 ile %246 oranında bir nedir düzenleme yapılmış. Fiyat düzenlemesi yapılmış. Şimdi otomatikman nedir? Bu da tabii enflasyon rakamlarına yansıyor ve %10 civarında bir artış sağlıyor enflasyon oranında. bir katkı sağlıyor. Bunun yanında baktığımız takdirde

0: Konut, su, elektrik, gazın %2,25. İşte ulaştırmanın %2,59 oranda arttırdığını görüyoruz. Tabii Brent petrol varil fiyatındaki artış otomatikman ulaştırmayı etkiliyor. Bunun yanında lokanta ve konaklamada 2,28 oranı ile enflasyonu Temmuz ayında etkilediğini söylemek mümkün. Yıllık bazda en fazla sağlık %43,89, eğitim %44,18, konut, su, elektrik, gaz %40,32 oranlarında etkilediğini görüyoruz. Yani aslında şunu söylemek mümkün Arzu Hanım. Gıda, ulaştırma ve konut grupları en yüksek ağırlığa sahip 3 grup olmaları sebebiyle yıllık %31,75'lik toplam enflasyonun yaklaşık %61'ini oluşturuyor. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Gıdayı, ulaştırmayı ve eğer konutu dizginlerseniz o zaman enflasyonda başarılı olma imkanınız söz konusu olmuş.
1: Gıda, ulaştırma ve konut.
0: Tabii. Yani hatta her zaman söylüyoruz yani konut arzını arttırmanız gerekiyor. Çünkü kirayı
1: Evet.
0: düzenlemeniz lazım. Ve Merkez Bankası'nda biliyorsunuz buna ilişkin endeksleri var yeni kiracıya ilişkin. Oradan öncü veriler çerçevesinde enflasyon artışı olacak mı olmayacak mı değerlendiriyor. Ona göre politika faizine ilişkin kararlar alıyor. Dolayısıyla o önemli. Ulaştırmada tabii son dönem özellikle İran, ABD arasındaki pürüz ve Hürmüz Boğazı sıkıntısı nedir?
1: Petrol
0: Hem
1: fiyatlarını artır.
0: Türkiye'de hem de küresel ölçekte tüm dünyada petrol fiyatlarını artırdı. Bize çok ciddi anlamda etkiledi. Bu ara bir indirim geliyor. Yani gerçekten bugün motorin yarın benzin.
1: Çünkü
0: Tabii.
1: petrol fiyatlarında bir düşüş
0: Ciddi
1: var.
0: anlamda düştü. Tabii bu da tüketiciler açısından olumlu bir durum. Dolayısıyla gıda da önemli. Gıdayı da ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmemiz gerekiyor.
1: Gıda deyince hocam son günlerde konuştuğumuz soğan mevzusunu sormadan geçmemek lazım. Soğanın çok ciddi fiyatında bir artış görüyoruz. Niye bu kadar kıymete bindi bu soğan?
0: Yani gerçekten de markete gittiğim zaman fiyatının 58 TL olduğunu
1: Soğan krizi
0: görünce
1: yaşıyoruz.
0: gerçekten ben şok oldum. Dedim ya bu soğan yani geçen sene 8-9 TL idi. Yani birdenbire yani bu nedir 5-6 kat artar mı bir yıl içerisinde? Arttı.
1: 60 liraya falan
0: Evet,
1: görüyorum ben
0: o
1: soğanı.
0: civarda, o
1: Evet.
0: civarda. Yani ben şok oldum işin
1: Evet.
0: gerçeği. Dolayısıyla şu anda 60 TL civarlarında. Tabi baktığımız zaman aslında nedir? Aslında geçen seneden belliydi bu sene fiyatın artacağı.
1: Niye?
0: Şundan dolayı bu Cobweb teoremi vardır iktisatta.
1: Evet.
0: Örümcek ağı teoremi. Yani geçen sene çoğu kişi ekti arazileri soğan ekti. Ne oldu? İşte ürünler tarlada kaldı.
1: Çok
0: Dolayısıyla
1: ekince,
0: arz fazlalığı
1: ihtiyaç
0: söz konusu
1: fazlası
0: oldu. Tabii
1: olunca.
0: orada bir plansız bir üretim durumu ortaya çıktı. Fiyatlar çok ciddi anlamda düştü. O yüzden geçen sene 8-9 TL'ye bir soğan tükettik. Dolayısıyla bu sene %13 civarında bir üretim alanı daraldı.
1: Yani üretici
0: Daraldı.
1: dedi ki bu elimde kalıyor benim, ben bir daha ekmeyeyim
0: Ekmedi, soğan
1: seneye.
0: ekmedi. Tabii soğan ekmedi. Dolayısıyla da ciddi bir problem ile karşı karşıya kaldı. Tabii tek problem bu mu? Hayır. Mevsimsel arz boşluğu var. Şu anda Çukurova'da yazlık soğan hasadı tamamlandı. İç Anadolu bölgesi henüz daha yeni sezon hasada başlamadı. Dolayısıyla burada bir aylık bir şey var. Bir boşluk var. O boşluk nedir? İşte Tarım Bakanlığı nedir? Ona ilişkin olarak çalışma yaptı. İşte ithalat vergisinin indirilmesine ilişkin olarak karar alındı 1 Eylül'e kadar. Bu işte bu çerçevede soğana ilişkin gümrük vergisi oranları indirildi. Nedir? %40,5'lerden %5'lere indirildi. Ciddi de bir indirim de yapıldı. Ama 1 Eylül'de tabii bu oran nedir? Şey olacak. Tekrar eski seviyesine gelecek. Ve bu çerçevede dezenflasyon sürecine de aslında katkı yapmış olacak.
1: Yani siz bir ay sonra düşer mi diyorsunuz soğan fiyatları?
0: Yani şöyle İç Anadolu bölgesindeki şey hasatın başlaması gerekir. Yani orada o zaman arz dengelenmesi söz konusu olacak. O zaman düşme ihtimali söz konusu. Zaten baktığımız takdirde yani şu anda

0: Türkiye'deki soğan arz ve talebine baktığımız takdirde toplam bu yıl için 2026 için söylüyorum. Yani tüm hasat yapıldığı takdirde 200 bin ton civarında bir fazlalık ortaya çıkacak. Yani talebi her halükarda karşılayacak.
1: Karşılayacak.
0: Ama tabii şu olabilir. Yani sonuçta burada tekel olan firmalar vardır. Yani soğuk hava depolarını alırlar, orada saklarlar, muhafaza ederler. Piyasaya çıkarmazlar fiyatlar düşmesin diye. Ha, o zaman ne olacak? Siyasal otoritenin buna ilişkin müdahaleleri
1: Müdahalesi.
0: tabii yapması gerekir. Çünkü başka türlü mümkün değil. Bu her zaman olabilecek bir durum olarak değerlendirilebilir.
1: Ama her şey yolunda giderse soğan fiyatları
0: Yani düşmesi
1: normale
0: gerekir tabii. Normal şartlarda
1: dönecek.
0: düşmesi gerekir. Çünkü bu bir şey var. Tamamen bu arz dengelenme durumu söz konusu o çerçevede.
1: Peki.
0: Bir de Merkez Bankası'na ilişkin olarak bu enflasyona ilişkin evet beklentinin altında gerçekleşti. Bu gerçekten önemli bir durum. Tabii Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu ayı pas geçti. Ve bu bir sonraki toplantı 10 Eylül'de olacak. Zaten bu yıl kalan 3 toplantı var. 10 Eylül'de, 22 Ekim'de ve 10 Aralık'ta. 10 Eylül'de bir faiz oranı değişimine ilişkin şu aşamada herhangi bir beklenti yok. Ama sonraki toplantılarda eğer şartlar normal giderse bir indirim beklentisi söz
1: Var.
0: konusu. Zaten anketlere de bakıldığı takdirde son toplantıya ilişkin faiz oranının %35 civarlarında olacağı, yani ortalama bir 200 baz puanlık bir indirim olabileceği şeklinde bir beklenti hakim olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz.
1: Peki hocam, tabii petrol ve altın fiyatlarını konuşmadan programı tamamlamamak lazım. Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatları sizin de biraz önce altını çizdiğiniz gibi gerilemeye başladı. Altın yükseldi. Ters yönlü bir hareket var. Türk yatırımcısı bu hareketliliği nasıl değerlendirmeli ve önümüzdeki günlerde işler tersine dönebilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, pazartesi günü 3 Ağustos pazartesi günü baktığımız takdirde ya Brent petrol varil fiyatında gerçekten de bir düşüş başladı. Değil mi?
1: 70'lerde değil mi? 70
0: Yani
1: dolarlar.
0: 80 doların altına indi.
1: Altına
0: Tabii.
1: indi. Hatta 75'in de
0: Tabii.
1: altına indi.
0: O ara altın fiyatlarında da baktığınız takdirde bir gevşeme oldu. Yani kaç 6100 gram olarak 6100 TL civarında falan 150 TL civarında falan geriledi. Ama daha sonra bir baktık. Evet Brent petrol varil fiyatında bir düşüş var ama altın fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Ve şu anda sanırım 6500 TL civarına
1: Evet.
0: sıçradı. Özellikle dün takip ettim. Bayağı %4 civarında bir artış ile altın fiyatlarının ciddi anlamda arttığını, gümüşün de bunu izlediğini, hatta bakırın da MT olarak ciddi anlamda fiyat artışına gittiğini ne yaptık? Gördük.
1: Evet.
0: Tabii özellikle şunu söylemek mümkün. Bu Brent petrol varil fiyatının artık 80 doların altında bu ara indirimler de var Türkiye'de benzinde, motorinde. Özellikle Umman ile İran arasındaki Hümüz Boğazı'na ilişkin görüşmeler var. İşte Hümüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin. İran da işte kontrol yetkisine sahip olmak istediğini ifade ediyor. Buna ilişkin muhtemelen anlaşmalar söz konusu olacak. İyimser bir hava söz konusu. Bunun yanında bir de ABD'ye ilişkin stoklu ABD'deki petrol stoklarının arttığına ilişkin açıklamalar var. Şimdi bunun ikisi birleştiği zaman ne oldu?
1: Fiyatlar
0: Brent
1: düştü.
0: tabii petrol varil fiyatında bir ciddi bir düşüş oldu. Daha baktığımız zaman son bir aylık seyirde Brent petrol varil fiyatının 72-102 dolar bandında geniş bir
1: Evet.
0: volatilite içerisinde olduğunu, teknik olarak 84,23 dolar direnç, 76,57 dolar ise destek bölgesi olarak izlendiğini görmek mümkün. Bazı senaryoda İran, Umman, ABD hattındaki diplomatik uzlaşının kalıcı hale gelmesi durumunda fiyatların 75-80 dolar bandında yerleşmesi beklenirken olası bir arz kesintisi şoku söz konusu olursa, yani Hürmüz'de askeri gerilim, Kızıldeniz, Babülmendeb'de Husi saldırıları, Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine yönelik saldırılar, o zaman fiyatları korkunç bir şekilde artırarak 90-100 dolar bandına taşıyabilecek jeopolitik riskleriyle karşı karşıya kalabileceğini söylemek mümkün. Şimdi böyle bir durumda petrolü ifade ederken alta neden yükseldi? Değil mi? Bu da önemli. Garip bir şey. Şimdi güvenli liman talebi diyoruz. Jeopolitik risk söz konusu olduğu takdirde evet yatırımcı altına yönelir. Ama burada dolar endeksinde bir zayıflama söz konusu oldu. Fed'in artık faiz artış beklentisi söz konusu değil. Dolayısıyla artık faiz artışı söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. Beklenti yüzde artık 50'ler
1: Yani
0: civarında.
1: dolar zayıfladığı için altın yükseliyor, öyle mi hocam?
0: Dolar
1: Anladım.
0: zayıfladı. Artık Fed'in faiz artışına gitme ihtimali zayıfladı. Bir de şu var. Eğer petrol düşerse enflasyon beklentisi azalıyor. Faiz artışı ihtimali zayıflıyor. Faiz getirisi olmayan altın daha cazip oluyor. Böyle bir durumda da altın fiyatı artıyor.
1: Hep böyle artar mı yoksa yine bir düşüş?
0: Yok.
1: En son
0: Yani
1: bir cümleyle.
0: şu aşamada bu şekilde gider diye değerlendiriyoruz. Ama olağanüstü durum söz konusu olduğu takdirde tabii değişebilir.
1: Peki hocam, bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra da yavaş yavaş artık süremizin sonuna geliyoruz. Toparlayalım sohbetimizi. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Ekonomi penceresini sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcımız Zeynep Düğmeci, sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı.

Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran Devletlu'nun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz. Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz bir Türkiye ortamında demokrasi ve kalkınma yolunda standartların yükseleceğini söyledi. Güçlü iç cephemizle bölgemizdeki emperyalist tuzakları boşa çıkarmaya devam edeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı, terörsüz Türkiye sürecinin bölgesel istikrara katkı sunan stratejik bir vizyon olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri süreçte üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecek, gerekli her tedbir alınacaktır açıklaması yapıldı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle NATO ve uluslararası görevlere ilişkin de bilgi paylaşıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan, bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti. Dünyanın en büyük 3. vinç gemisi Saipan 7000, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki geminin geçişi sırasında boğazda geniş güvenlik önlemi alındı. Köprü altlarından geçerken vinç kuleleri yatırılarak yüksekliği düşürüldü. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yüksek. Rusya'nın Yaroslav bölgesindeki petrol rafinerisi Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Ülkenin en büyük 5 rafinerisi arasında yer alan tesiste yangın çıktı, gökyüzünü duman kapladı. Ukrayna, Rusya'nın e-ticaret şirketi Valkberries'e saldırılarını da sürdürüyor. Son olarak 4 Ağustos'ta saldırıların hedefi olan Tver bölgesindeki lojistik merkezi düşürülen İHA parçaları nedeniyle tekrar hasar gördü. Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'nın askeri yük taşıyan 2 gemisini İHA'larla vurduklarını duyurdu. İsrail unsurları işgal altındaki Doğu Kudüs'te Kalendiye mülteci kampına baskın düzenledi. İnsanlık dışı uygulamalarla Filistinlileri alıkoydular. Baskın ve saldırılarda 8 Filistinli yaralandı, Gazze'de ise bir günde 4 Filistinli daha katledildi. ABD Başkanı Trump'ın sahip olduğu sosyal medya platformu Truth Social, paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler, Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabını yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Ve spor. Fenerbahçe Sturmgraz'ı üstün bir oyunla devirdi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturmgraz'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi tur kapısını araladı. Sarı

0: lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca ve yeni transfer edilen Greenwood kaydetti. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara ve İstanbul 32, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 36, Brüksel 26, Bakü 32, yine güneşli olmak üzere, Saraybosna 33, Bern 30, Berlin 31, Kopenhag 27, Amsterdam 25, Viyana 39, Paris 28, parçalı bulutlu olmak üzere Üsküp 35, Sofya 32, çok bulutlu olmak üzere Stockholm 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: aynı çatı altında.
1: Değerli dinleyenler, sesimizin ulaştığı herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Program yapımcılarımız Nilay Yazarkan Keleş ve Murat Baran, Teknik Masa'da Tolga Kökten ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu, bu hafta da aynı çatı altında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta aileyi oluşturan temel unsur evliliği ele alacağız. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Aile ve kültür sosyolojisi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan doçent doktor Olgun Gündüz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Hocam, hızlıca başlayalım sorularımıza. Günümüz koşullarında gerçek anlamda evliliğin tanımını nasıl yaparsınız?
2: Evlilik dediğimizde aslında 3 aşağı 5 yukarı herkesin kafasında canlanan bir tanım vardır. İşte kadın ve erkeğin bir aradalığı, ama tabii bu bir aradalığı sosyal ve hukuki bir zeminde yapmaları ve ortak bir ahit şeklinde düşünebiliriz. Evlenme bugün aile kurumunu var ettiği için pek çok toplumda yaygın evrensel bir olgu. Fakat evlenmeyle ilgili biliyorsunuz gerek TÜİK araştırmalarında gerek son dönemde yapılan araştırmalarda eski sıklığında olmadığı, işte evlenmelerin biraz azalmaya gittiğiyle ilgili çeşitli bulgular da var. Biraz belki bunları da konuşuruz, ama evlilik temelde tanımladığım gibi kadın ve erkeğin bir araya gelip sosyal ve hukuki bir zeminde kurdukları bir ahit, birliktelik diyebiliriz.
1: Tabii beraberinde sevgi, saygı ve sadakati de, değil mi, barındırması gerekiyor.
2: Evet, yani sosyal ve hukuki olmasına vurgu yaptım, ama evveliyatında tabii ki insanların birbirlerini seçerken sevgi temelinde kurmaları gerektiği, kendilerini tanımaları gerektiği, karşıdakini tanımaları gerektiği ve bu sevgi, saygı ilişkisini ömür boyu sürdürmeyle ilgili bir ortak bir metne imza attıkları bir düzlem diyebiliriz aslında evliliği.
1: Sevgi dedik ama hocam, ne yazık ki zaman zaman yeterli olmuyor. Başka kriterlerin de devreye girmesi gerekiyor. Bu noktada eş seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
2: Bugün aile kurumuna baktığımız zaman saygınlığı noktasında çok yüksek seviyede toplumumuzda aile kurumuna dair çok yüksek bir saygı var. Bunun devam ettiğini söyleyebiliriz. Güzel bir şey. Evlenmeyle ilgili evlenme ve boşanma dinamikleri aileyle ilgili algıları oluşturuyor baktığımız zaman. İşte evlenmelerdeki bu biraz durağanlık, boşanmalardaki biraz artış bazen aile kurumuna dair olumsuz algılara sebebiyet veriyor. Oysa aile hala saygın bir kurum toplumumuzda. Evlenmeler ve evlilik

0: motivasyonu yine yüksek toplumumuzda. İnsanlar ilişkilerin en meşru formu olarak toplumumuzda aile kurmayı gördükleri için evlenme noktasında hala yüksek bir motivasyona sahipler. Fakat neyi yaşıyoruz? Siz de dikkat edecektiniz. Evliliklerin sürdürülmesi
1: Evet.
0: noktasında biraz daha güçlük yaşıyoruz geçmişe oranla. Çünkü boşanmaların ilk 5 yılda gerçekleştiğini görüyoruz. Yoğun oranda böyle. Peki bu neden oluyor?
1: Evet,
0: Bir
1: neden?
0: faktörü de sizin söylediğiniz gibi eş seçiminden kaynaklanan durumlar. İnsanların birbirini tanıması kolay değil. Şimdi eskiden geleneksel yapılarda huyunu suyunu bildiğiniz, kültürünü bildiğiniz insanlarla bu evlilik birlikteliğini
1: Evet.
0: gerçekleştiriyordunuz. Yani adetler, gelenekler, ailesini, kuşağını, annesini, töresini bildiğiniz kültürlerden evleniyordunuz. Biraz daha bu tavır ve davranışlarda, tutumlarda kolaylık sağlıyordu. Hani beklenti noktasında. Oysa günümüzde kent hayatıyla birlikte insanların birbirini tanıması güçleşti. Farklı farklı kültürlerden geldikleri için kendi beklentileri, muhataplarının beklentileri,

0: yerde duruyor.
1: Evet.
0: Ama problem çözme tekniği, evlilik sonuçta bir hayatın güçlüklerini, zorluklarını birlikte sırtlanacağınız bir düzlem aslında, bir birliktelik. Bunu sürdürürken karşılaşacağınız her türlü durumu yönetme ile ilgili belli beceriler kazanmanız gerekir. Yani elbette zorluklar olacak, güçlükler olacak ama mümkün mertebe bu iletişimle problemleri konuşarak, paylaşarak çözme yoluna gitmek sürdürülebilirliği biraz artıran faktör. Günümüzde bunların, bu iletişim, açık iletişimin çok kullanılmadığını görüyoruz. Yani
1: Evet.
0: birbirini ifade etme, yanlış gördüğü bir davranışı paylaşma, karşı tarafla açık bir şekilde konuşma, beklentisini anlatma. Bu davranışlardan ziyade daha çok böyle daha farklı, işte küsme davranışı
1: Evet.
0: gibi, daha
1: Daha
0: çok kendi
1: çocuksu haller
0: kabuğuna
1: belki, değil
0: davranışı
1: mi?
0: gibi. Tabii aynı zamanda bunlar insani de şeyler. Yani yadırgamayalım, ağlamak, küsmek. Yani bunlar da ilişkilerin içinde olabilecek şeyler ama bunlar bir krize sebebiyet vermemeli. Yani ne kadar küsebilirsiniz? Çok uzun süreli olmamalı. Bir tavır gösterebilirsiniz. Karşı tarafa mesajınızı iletebilirsiniz. Ama ortak tekrar konuştuğunuzda o insanı da kırmışsanız gönlünü alabilirsiniz. Yani bu mekanizmaları öğrenme becerileri, bu yetilerde biraz eksiklikler var gibi geliyor. Çünkü sürdürme ile ilgili bir motivasyonunuz varsa karşı tarafa da belli bir değer veriyorsanız alttan almayı isteyebilirsiniz. Hani gönlünü almayı
1: Evet.
0: çabalayabilirsiniz. Çünkü sonuçta bir birliktelik yaşıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil yani. Hukuki bir zemin aynı zamanda. Aile hem ekonomik hem hukuksal.
1: Çok katmanlı,
0: Çok
1: değil mi?
0: katmanlı
1: Evet
0: bir
1: hocam.
0: birliktelik. Dolayısıyla bu bize şunu gösteriyor aslında. Eş seçimi dediğiniz için evlenmeden önce çok bazı faktörleri iyi hesap etmek gerekiyor. Yani doğru bir aday mı? Benim beklentimi doğru karşılıyor mu? Acaba ben onun beklentilerini karşılayabilecek miyim? Bütün bunları baştan çok açık bir şekilde
1: Kendimize dürüst
0: konuşmak
1: olmak
0: lazım.
1: aslında, değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Bu evlenmeden önce beklentilerle ilgili yapılan araştırmalarda iki tarafın da birbirlerinden beklentilerinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani mesela şöyle soru soruluyor. Evlenmeden önce değişmeyeceğini düşündüğünüz ama beklentiye sahip olduğunuz oran sorulduğu zaman kadınların %85 oranında böyle beklentileri olduğunu, erkeklerin de %75 oranında böyle beklentileri olduğunu görüyoruz. Yani daha evlilik kurmadan aslında karşılanmayacağını biliyor iki tarafta. Bu durumda bunları çok yapmamak lazım. Yani insanlar evlendikten sonra farklı bir birey olmuyorlar aslında. Nasıl bir bireyseler evlendikten sonra da öyle oluyorlar. Yani böyle evlilik sihirli bir değnek onları başka başka insanlara dönüştürmüyor. Biraz bunları evlenmeden önce iyi hesap etmek lazım.
1: Yani ben onu değiştiririm, dönüştürürüm gibi bir yanılgıya asla düşmemek gerekiyor.
0: Kesinlikle
1: Gerçekçi
0: yani
1: olmak
0: böyle
1: gerekiyor.
0: bir ödevleri de yok aslında çiftlerin. Ama
1: Tabii
0: şu
1: doğru.
0: var, karşılıklı olarak birlikte bir oluşum, birlikte bir değişmek, birlikte bir şeye, bir yola çıkmak. Gönüllü olarak ikisinin de bir hedef birliği. Genelde uyumlu olan, devam eden evliliklerde iki tarafın da hedef birliğinin birbirini örselemeden, kırmadan, dökmeden aynı amaç uğruna değişmeye, dönüşmeye çalıştıklarının olduğu evlilikler olduğunu görüyoruz. Yani bu iki tarafın yönetebileceği karşılıklı şeyler ama daha baştan bazı olumsuzluklar varsa işte o yüzden evliliklerin sağlıklı kurulması, sürdürülmesinin en temel faktörü. Yani önce sağlıklı kurulmaya odaklanmamız gerekiyor. Burada acele etmeye de gerek yok. Çok geç kalmak da doğru değil ama sağlıklı bir değerlendirmeden sonra bu kararı vermek gerekir diye düşünüyorum.
1: Ve geçinmeye de gönlü olmak, değil mi çiftlerin?
0: Kesinlikle.
1: Peki hocam, modern hayat ve gelişen teknolojide her şey olduğu gibi mutlaka evlilik kurumuna da bazı etkilerde bulundu. Evlilik kurumuna neler kattı, neler götürdü?
0: Modern toplum tabii biraz daha farklı çalışma hayatıyla birlikte insanların eğitim olanaklarının artması, işte kız çocukların daha fazla okullaşma oranının artması, eğitim yaşlarının biraz daha yükselmesiyle birlikte en kaba gördüğümüz değişkenler evlilik yaşı yükseldi.
1: Evet.
0: Hem kadında hem erkekte daha yüksek yaşta evlilik olgusuyla karşı karşıyayız. Bu biraz daha eğitim seviyesi arttıkça evlilikle ilgili temkinli olma, ihtiyatlı olma davranışının biraz da arttığını görüyoruz. Yani bazen bu aşırı da olabiliyor. Yani işte ben evlenirsem mutsuz olacağım. Karşı taraf beni mutsuz edecek gibi bir beklentinin de %10-15 oranında mesela kızlarda çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani bu ölçülen de bir davranış. Yapılan araştırmalarla ortaya konan bir bulgu. Bazen etraftaki olumsuz

0: aile modellerinin de bu tarz yargılara, kalıp yargılara sebebiyet verdiğini de düşünelim. Yani işte görüyoruz etrafta evlenenler işte çok iyi evliliklerini yürütemiyorlar gibi referanslar da oluyor. Ama çoğunlukla biz doğru referanslar almalıyız. Yani bugün çok sağlıklı evliliğini yapan, uzun yıllar bunu yürüten çok çok çok evlilikler var. İşte TRT2'de Ömür Dediğin diye bir
1: Evet,
0: programa atıf
1: evet.
0: yapalım. Yine TRT stüdyolarındayız. Uzun süre neyim evliliklerini sürdürmüşler. Yani onları baktığımız zaman nasıl başarmışlar bunu? Bu insanların eğitim seviyelerinin çok ileri olduğunu da görmüyoruz aslında.
1: Evet.
0: Birçoğu ilkokul mezunu. Ama nasıl başarmışlar? Birbirlerine de sevgi ve saygıyı yitirmemişler. Ortak bir şekilde aynı amaç uğruna, yani bir olmuşlar aslında. Dayanışma içinde olmuşlar. Birbirlerine destek olmuşlar. Hep güçlükleri birlikte üstlenmişler. Biri onun üstüne titremiş, o da onun üstüne titremiş.
1: Evet.
0: Gerçekten bu böyle.
1: Belki bir tür emanet gibi bakmışlar değil mi
0: Kesinlikle
1: birbirlerine hocam?
0: hepimiz emanetiz ama evlilik de dediğiniz gibi bir emanet ilişkisi, bir sahiplenme
1: Evet.
0: ilişkisi değil. Bunları da bazen yaşıyoruz. Özellikle biz kadın alanında çalıştığımız zaman bunun da getirdiği arızalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani evlilik iki insanın bir yan yanalığı aslında ve karşılıklı bir yola çıkması gibi düşünelim. Aynı hayatı sürüyoruz, hayatın güçlüklerini burada birlikte göğüslenmek ve birbirine destek olmak, paylaşmak. Evliliğin sürdürülmesinde çok temel motivasyonlar bunlar ama günümüzde biraz daha bunların kolay kolay başarılamadığını görüyoruz. Yani bu yetenekler, bu problem çözme teknikleri, problem çözme yetenekleri diyelim, eskileri oranla yeni neslin biraz daha kötü.
1: Belki sosyal medya ve benzeri mecralarla iletişim yeteneğimizi de yavaş yavaş değil mi kaybediyoruz belki. Ve samimiyetimizi belki biraz daha kenara koyuyoruz. Biraz da bu sorunlarla ilgili konuşalım hocam. Akıllara hemen ekonomik ve aile içi ilişkilerin neden olduğu olumsuzluklar geliyor ama asıl neden gerçekten bunlar mı? Sosyal medyanın, teknolojinin rolünü de biraz konuşalım mı?
0: Yani evet, bunlar bir faktör olarak varlar ama tabii ki temeldeki problem teknolojiyle beraber işte ilişkiler bozuldu, teknoloji geldi, bir takım şeyler alt üst oldu şeklinde bir neden sonuç ilişkisine girmeden düşünmek lazım
1: Evet.
0: bunları. Çünkü ortada bir problem varsa sosyal medya, teknoloji bunlar için sadece hızlandırıcı bir faktör olmuş olabilir. Temelde tek başına onlar bir sorun olamaz. Yani temelde sorunu İnsanlar kendilerinde biraz aramaları gerekiyor. Yani ben hangi özelliklerim sebebiyle neyi sürdüremediğim için, neyi başaramadığım için bir takım şeyleri yürütemedik gibi soruları sormak lazım. Burada da suçu başka şeylere atmayalım ama tabii şöyle dediğiniz şöyle bir faktörü var. Yani burada yönetilemediği takdirde işte mahremiyet alanı açısından tutun da özel alanın yönetimine kadar sosyal
1: Evet.
0: medyanın bu açılan hesapların çok fazla olumsuz etkileri de oldu. Yani her şeyi paylaşmak, her şeyi başkalarına göstermek, yaşamları bir tür yarışa çevirmek,
1: Evet.
0: bir tür özenti ve işte neden başka yaşamları görüp de kendi hayatında bunun olmadığından bir tür yakınma içinde bulunmak. Bunlar tabii bu kıyaslamalar da huzursuzluğa sebebiyet verebiliyor tabii yani. Dikkat edecek olursak her ailenin kendi dinamikleri var. İşte ayağın
1: Mutlaka.
0: yorganına göre
1: Tabii.
0: uzatmak tabiri vardı eskiden. Yani her ailenin belli bir geliri varsa o gelire göre bir hayat kurgulaması gerekiyor.
1: Mutlaka.
0: Başkasının başka türlü bir geliri varsa ona göre bir hayat kurgulaması gerekiyor ama teknolojiyle birlikte insanlar çok başka başka hayatları da referans aldıkları için yani çok ulaşamayacakları hayatları referans aldıkları zaman da mutsuz oluyorlar ister istemez. Çünkü kendi gerçeklikleri, kendi ekonomik gelirleri, kendi seviyeleri öyle bir hayatı, öyle bir lüksü yaşamaktan uzak olunca da gereksiz yere mutsuz oluyorlar. Çünkü mutluluğun temelinde de böyle çok fazla ekonomi temelli işte belli imkanlara sahip olmak da yok tek başında. Yani bunun temelinde aslında insani ilişkilerin güçlü olduğu, dayanışmanın, sevginin, saygının güçlü olduğu yapılar var.
1: Sevgi saygı dedik bir de eşlerin birbirini desteklemesi gerekiyor değil mi? Peki bu durum evlilik kurumunun geleceği açısından ne kadar önemli hocam? Kadın erkek rolleri bu noktada çatışabiliyor. Çünkü örneğin erkekler evde ev işlerine yardım etmeyi pek tercih etmiyorlar. Bunu bir lütuf gibi görüyorlar. Görev gibi değil de lütuf gibi. Bu konuda ne demek istersiniz, ne
0: Evet, yani
1: söylemek
0: çok
1: istersiniz?
0: önemli bir konu. Günümüzde en çok karşılaştığımız problem alanlarından.

0: biri. Çünkü bütün araştırmalar bize şunu gösteriyor. Boşanmaların en önemli sebeplerinden biri sorumsuz ve ilgisiz davranmak ve rol paylaşımından kaynaklanan dengesizlikler. Yani kadın çoğunlukla işte hem çalışma hayatının içindeyse hem çocuk bakımı hem ev işleri
1: Evet.
0: hepsinin yükünü almak gibi bir dengesizce bir güç dağılımında mağdur olabiliyor. Erkek de daha böyle kayıtsız
1: Evet.
0: kalabiliyor. Bunların yönetilmesi daha da güçleşti. Yani şöyle düşünelim, erkekler geleneksel yaşam tarzlarından edindikleri, üst kuşaklardan edindikleri pratiklerle hayatlarına devam ediyorlar. Yani evde de rollerinde aynı şekilde olması ve kadının da hem evde annelikten kaynaklanan rollerini, ev içi rollerini ama dışarıda da çalışma hayatı içindeki rollerini birlikte sürdürmelerini bekliyorlar. Tabii
1: Evet.
0: bu ister istemez bir dengesizliğe,
1: Tabii.
0: eşitsizliğe sebebiyet veriyor. Ya burada önemli olan bu dengeyi sağlamaya çalışmak. Yani rol paylaşımında, sorumluluk paylaşımında kadınlar, erkekler birlikte sorumluluk almaları o evliliğin yürütülmesinde çok önemli bir yerde duruyor. Tabii biz bu rol ve sorumluluk alma noktasını böyle elmanın iki yarısı gibi eşit, işte sen de bu kadar sorumluluk alacaksın, sen de bu kadar sorumluluk alacaksın şeklinde değil de sorumluluk alınacak pratiklerin, işlerin doğasına göre de
1: Evet.
0: farklılaşabileceğini de unutmayalım. Yani her aile kendi içinde kadın erkek farklı bir rol ve iş bölümü paylaşımı yapabilir. Kendi aralarında bir denge yakalamışlarsa, yani kendi aralarında huzurlularsa devam etmeler. Ama bu tabii ki bir tarafa çok olumsuzca yansıyorsa, ki çoğunlukla bu kadın oluyor maalesef,
1: Evet.
0: ister istemez bu evliliğin sürdürülmesi güçleşebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken hayat bir bütün, müşterek ve ortak yükleri, sorumlulukları birlikte üstlenmek lazım.
1: Evet. Hocam, çeşitli sebeplerle evliliğe karşı da önyargıların oluştuğunu görüyoruz son zamanlarda. Gençlerin günümüzde evliliğe bakış açısı gözleminiz nedir?
0: Biraz değinmeye çalışmıştım aslında. Gençlerimiz biraz ihtiyatlı ve temkinliler. Yani kaygılılar da. Özellikle kızlar, evliliğe genç kızlara baktığım zaman onlarla ilgili yapılan araştırmalarda olumsuz referansların bu kaygılarını artırdığını ve biraz daha temkinli ve ihtiyatlı davrandıklarını görüyoruz. Burada tabii evliliği geciktirmelerine sebebiyet veriyor.
1: Evet.
0: Yani daha geç bir karar alma ya da hiç bu kararı almama gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz ileriye doğru. Ama şunu unutmamak lazım. Yani her dönemde evliliğe dair içinde bulunan zaman dilimi içinde bu kaygılar geçerliydi aslında. Yani herkes acaba şöyle mi olacak, acaba böyle mi olacak gibi kaygılar yaşayabilir ama makul düzeyde tutup bu ölçmeyi doğru yapmak, yani karşıdaki adayı belli, hani evlenilebilecek bir yeterlikte görüyorsak, hani o bilinçte, o hazır bulunuşlukta iki tarafta birbirini görüyorsa, burada çok da fazla olumsuz referansları biraz paranteze alıp bir kenarda tutup bu evliliği gerçekleştirmek de gerekiyor. Çünkü biz sürekli böyle olumsuz durumları, kaygıları önümüze alırsak bu sefer eylemsiz hale geliriz. Herhangi bir adım atamayız. Oysa her zaman için bu riskler olacaktır ama sağlıklı, rasyonel bir ölçme ve değerlendirme yaparsak kendimizle ilgili, beklentilerimizle ilgili, evliliğin ne olduğu ile ilgili, muhatabımızla ilgili ve bir karara varırsak bunlarla ilgili belli sağlamalardan sonra evliliği gerçekleştiririz ve çok uzun süre mutlu ve huzurlu bir aile de sürebilir.
1: Şöyle bir anekdot geldi hocam aklıma siz bunları anlatırken. Sanıyorum Sokrates, öğrencileri soruyorlar. Hocam evlenmeyi önerir misiniz? Evliliği önerir misiniz? O da diyor ki tabii ki evlenin. Ya mutlu olursunuz ya da benim gibi filozof olursunuz.
0: Evet.
1: Bir denesinler diyoruz değil mi herkes? Peki kriz dönemlerinde aile olmanın öneminden de biraz konuşalım mı hocam? Böyle dönemler aile bağlarını güçlendiriyor mu yoksa tam tersi zayıflatıyor mu?
0: Kesinlikle dayanışmayı çok fazla artırır. En son yaşadığımız pandemi deneyimini düşünelim. Hepimiz eve kapanmak
1: Evet.
0: zorunda kaldık ama pandeminin de zorluklarını o dayanışmayla aştık. Özellikle aile içindeki işte böyle espriler de yapıldı. Birbirimizin yüzünü gördük ilk kez
1: Evet,
0: gibi. Yani
1: evet.
0: hep ekrana insanlar baktıkları için veya çalışma hayatında oldukları için. Diğer taraftan özellikle üst kuşaklarla ilişkimiz, bu afet ve pandemi de bir tür afet.
1: Doğru.
0: Sonuçta bu dönemlerde tam tersi biz büyüklerimize daha fazla sahip çıktık. Onların bakımlarını evde gerçekleştirdik ve bu noktada dünya ülkeleri arasında işte İspanya, İtalya gibi yaşlı

0: çocukların sokaklarda öldüğünü gördüğümüz
1: Evet.
0: ülkelere rağmen Türkiye bu afet dönemlerinde, pandemi dönemini aile dayanışmasını güçlendirerek çıktı. Yani aile dayanışması arttı bizim Türkiye toplumunda. Bu da bizim için sevindirici bir şeydi.
1: Peki hocam, her geçen gün yaşadığımız dünyada koşullar değişiyor. Kah kolay zamanlar, kah zor zamanlar. Gelecekte evlilik kurumunu nasıl konumlandırırsınız?
0: Eğer evliliğe dair yaklaşım biçimimiz, bakma biçimimiz aynı motivasyonda devam ettiği sürece aileler kurulacaktır, devam edecektir. Ama teknolojiyle birlikte daha yaşam tarzlarının farklılaşması, insanların sanal bir takım araçları kullanmaya başlaması gündelik hayatlarındaki davranışlarında da değişikliğe sebebiyet verebiliyor. Ben evlilikle ilgili formların değişebileceğini ama evlilik motivasyonlarının süreceğini düşünüyorum. Çünkü insan duygusal ve sosyal bir varlık.
1: Evet.
0: Tek başına bir hayat zor. Hiçbir şekilde tek başınalık insanlara iyi gelmiyor. Bunu dünya test etmiş durumda. İşte Japonya gibi teknolojinin çok ileri olduğu toplumsal yerlerde izolasyon çok fazla ve birçok yaşlı yalnız evinde ölüyor ve çok sonraları haberdar olunan durumlar
1: Ne
0: olabiliyor.
1: yazık ki.
0: Yani dolayısıyla insan bir şekilde birisine ihtiyaç duyuyor hayatında ve evlenme insanın var olduğu sürece evlilikler devam edecektir. Azalabilir, eski sıklığında olmayabilir ama insanlar bugün yine evleniyorlar fakat daha geç yaşta evlenebiliyorlar. Bir de şunu unutmayalım, insanlar boşandıkları zaman ikinciye yeniden evlenmeyi de
1: Evet.
0: deniyorlar. Yani
1: Doğru.
0: bunu da unutmayalım çünkü çok erken yaşta yapılan bir evlilik, yaşam ömrünün de uzadığını düşünürsek hayatlarının belli bir döneminde bir tür sorgulamaya itebiliyor onları. Yani ben bu evliliği doğru bir evlilik mi yaptım, sürdürmeyebilir miyim şeklinde. Eğer çok da aile içi bunu belki başka bir başlık altında konuşuruz ama yani iki insanın da hayatını sağlıklı sürdürmesinde bir tehdit haline gelmişse yani insanlar bu kararı verebiliyor hayatlarında ama yeniden bir hayata başlama noktasında da yeniden bir evliliği de deniyor. Bunu da unutmayalım. Yani insanlar toplumumuzda ikinciye evleniyor, üçüncüye
1: Evet.
0: evleniyor. Bir şekilde aile olmayı yeniden deniyor. Bu da aslında bardağın dolu tarafı diye düşünüyorum.
1: Evlilik hep var
0: Hep
1: olacak
0: var
1: diyoruz
0: olacaktır
1: hocam.
0: şüphesiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenler, bugün evliliği konuştuk. Değerli konuğumuz Doçent Doktor Olgun Gündüz'le haftaya bambaşka bir konuda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran'ın hazırladığı Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Bugün de önemli bir konuyu sizinle paylaşmak için buradayız. Hep konuşuyoruz değil mi? Demir eksikliği anemisi, çinko, iyot, magnezyum. Evet, aslında mineraller bunlar. Bugün mineralleri konuşacağız. Minerallerin genelini konuşacağız. Mineraller bizim için neden önemli? Bunları konuşacağız. Yani minerallerin insan vücuduna faydalarını konuşacağız. İşte bu güzel konunun sizlere ulaşmasına emeği geçen başta Büyük Terit ailesine teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Gökmen Sarmaşık'a teşekkür ediyoruz. Teknisyenimiz Melih Demirezer'e teşekkür ediyoruz. Ben programı hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Uçar. Evet, mineraller hayatımızda hep oldu. Olmaya da devam edecek. Çünkü onların eksikliğinde vücutta gerçekten ciddi anormallikler, ciddi zayıflıklar görüyoruz. Bu sebepten dolayı da biz mineralleri iyi bilmek zorundayız. Mineraller vücut sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışması için çok çok gerekli. Özellikle doğada element veya bileşik halinde bulunan inorganik yapılı bunlar birer kimyasal maddelerdir. İnsan vücudunu sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşırlar. Ve bir şekilde mineraller hem büyük yani makro hem de küçük iz mineralleri olarak da mikro olarak ikiye ayrılabilirler. Demek ki hayati öneme sahip olan bu mineraller makro mineraller ile iz mineraller olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor. Makro mineraller vücudun daha yüksek miktarlarda ihtiyaç duyduğu minerallerdir. Bunlar arasında bizim de bildiğimiz işte ortaokuldan, liseden, fakültelerden, sosyal medyadan makro mineraller örnek mesela kalsiyum değil mi? Fosfor. Bugünlerde çok konuşuyoruz. Magnezyum, sodyum, potasyum ve klor bulunur. İz yani eser mineraller ise vücudun daha az miktarlarda ihtiyaç duyduğu ancak yine de çok hayati öneme sahip olan minerallerdir diyoruz. Mesela demir, mesela çinko, mesela iyot, selenyum, bakır, manganez, krom ve flor bu gruba dahildir. Evet, mineraller vücudun temel yapı taşlarını oluşturmanın yanı sıra enzimlerin aktivitesini de düzenlerler. Sinir sisteminin doğru çalışmasını sağlarlar. Kas kasılmalarını kontrol ederler. Hücreler arası iletişimi kolaylaştırırlar. Asit-baz dengesini korurlar. Kalsiyum ve fosfor mesela kemik ve diş sağlığı için elzemken, sodyum ve potasyum tansiyon sıvı dengesi için çok çok önemlidir. Demire bakarız. Demir de hemoglobin dediğimiz yapının içerisinde yer alarak oksijenin dokulara taşınmasına kilit rol oynar. Bu nedenle minerallerin herhangi birindeki eksiklik veya fazlalık ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir diyoruz. Evet, mineraller vücut sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışması için gereklidir dedik. Bu noktada tabii makro mineraller ve mikro yani iz eser mineraller diyerekten ayırdık. Peki bunları şöyle özet özet verelim mi? İster misiniz? Vücut için en önemli mineraller eksikliğinde ne olur? Günlük ihtiyacımız yetişkinlerde ne kadardır? Ve bunları en iyi hangi besin kaynaklarından alırız? Bunları isterseniz bir özet halinde sunalım. Evet, mesela kalsiyum. Makro bir mineral. Temel görevi kemik ve diş yapısı, kasların kasılması ve sinir iletimi için çok çok önemli. Eksikliğinde ne olur? Kas krampları olur. Kemik ağrıları olur. Tırnak kırılganlığı olur ve osteoporoz yani kemik yıkılım riski vardır. Peki bir insanın günlük ne kadar yetişkin bir insanın ne kadar kalsiyum ihtiyacı vardır dersek yaklaşık 1000 ila 1200 miligram arasında günlük ihtiyacı vardır. Peki bu kalsiyumu en iyi besin kaynağı nereden alırız? Çok iyi biliyoruz. Neydi? Süt, yoğurt, lor peyniri, kaşar peyniri, taze peynir yani peynirden, sebze olarak brokoli, tohum olarak da kuru yemiş olarak da badem. Demek ki kalsiyumun böyle bir etkisi var. Ondan gayrı magnezyum. Ne işe yarar? Görevi nedir? Enzim reaksiyonu. 300'den fazla enzimin reaksiyonuna girer. Kas gevşemesi için önemli. Uyku kalitesi için önemli. Enerji üretimi önemli. İnsülin direnci, şeker hastalığı, kalp hastalığı için önemli. Peki magnezyum düşük olursa ne olur? Kas uyuşur. Kas kramp girer. Kronik yorgunluk olur. Şeker dengesizliği başlar. Uykusuzluk, kaygı, baş ağrısı, tikler ve göz seyirmeleri başlar. Peki bir insanın günlük ne kadar magnezyuma ihtiyacı var yetişkin bir insanın? Yaklaşık ila 300 ila 420 miligram arasında. Peki en iyi magnezyum kaynakları nelerdi dersek? Koyu yeşil sebzeler, badem ama çiğ olmak şartıyla, avokado, bitter çikolata, özellikle de taze kaju, yani çiğ, bir de ne diyoruz özellikle? Tahin, yani susam. Demek ki en iyi magnezyum kaynakları da bunlar. Geldik şimdi demire. Demir bir eser element. Ne görevi vardır? Oksijen taşır. Çünkü hemoglobinin yapısına girer. Enerji üretiminde ve bağışıklıkta çok çok önemlidir. Peki demir düşüklüğünde ne olur? Halsizlik, soluk cilt, saçlarda dökülme, sivilce, nefes darlığı, çarpıntı husule gelir. Yorgunluk, uykuya meyil şiddetli safhadadır. Özellikle ne kadar ihtiyaç vardır günlük? 8 ila 18 miligram günlük ihtiyaç vardır. Tabii hanımefendilerin aylık mutant regli dönemlerinden dolayı biraz daha erkeklerden, yetişkin erkeklerden biraz daha fazla ihtiyaç vardır. Peki en iyi demir kaynağı nedir? Aslında dört dörtlük. Tek kelime. Kırmızı et, kırmızı et, kırmızı et. Bunların arasında tabii sakatatlar, karaciğer, hele kuzu karaciğeri ayrı bir yer vermek lazım. Peki bu noktada et dışında çok çok eser miktarda, az miktarda nispeten mercimekte, ıspanakta ve kuru kayısıda çok az miktarda vardır. Yani burada hiç net olarak üzerine fosforlayalım. Demirin en büyük kaynağı kırmızı ettir. Bunun çok nettir. O nedenden dolayı bizler çocuklarımıza, kendimize, yakınlarımıza özellikle kırmızı et tüketimi noktasında telkin edelim. Çocukların özellikle kırmızı et tüketimini muhakkak teşvik edelim. Kırmızı et tüketmelerini bir şekilde kendilerine sık sık belirtelim. Evet, diğer bir mineralimiz çinko. Özellikle fonksiyonları nelerdir? Bağışıklık sistemi için, yara iyileşmesi için, cilt sağlığı için, hormonal denge için çok önemli. Saçlar için çok önemli. Demek ki bir insanda çinko düşük olursa ne olur? Bir defa saçlar dökülür, sivilceler çıkar. Yara iyileşmesi yavaşlar, sık sık hastalanır. Bir de özellikle kuru cilt olur ve iştah kapanır. Demek ki bu durumda ne yapacağız? Çinko dışarıdan verilebilir. Peki bir insanın, yetişkin bir insanın günlük çinko ihtiyacı ne kadardır? Yaklaşık olarak 8 ila 11 miligramdır günlük olarak. Peki çinko en çok nerede vardır? Kırmızı ette vardır. Tahinde vardır. Kabak çekirdeğinde vardır. Nohutta ve kaşar peynirinde vardır. Çinko çok çok önemlidir. Diğer bir elementimiz potasyum. Yararları, fonksiyonları nelerdir? Vücutta tansiyonu ayarlar, sıvı dengesini ayarlar. Kas fonksiyonu için, enerji vermek için çok önemlidir. Peki bir insanda potasyum düşük olursa ne olur? Bir defa ne olur? Yorgunluk olur. Mesela biz ishallerde kişilerden en çok şu şikayeti alırız. İshal geçirenlerde, hocam çok halsizim, çok yorgunum. Parmağımı kaldıramıyorum. İselden dolayı mı? Ha, dolayı, ama iselde en çok ne kaybı olur? Potasyum kaybı olur. Potasyum kaybı olunca da halsizlik, yorgunluk husule gelir isel geçirenlerde. İşte potasyumun en büyük eksiklik belirtileri yorgunluk, halsizlik, kaslarda kramplar, çarpıntı ve kas güçsüzlüğüdür. Peki bir insanın ne kadardır Günlük olarak potasyum ihtiyacı 2600 ile 3400 miligramdır. Peki en çok potasyum nerede var? Bir, doğada. İserlerde de onu söylüyoruz. Muz ve şeftali. Muz ve şeftali doğadaki en güçlü potasyum kaynaklarıdır. Ondan gayrı patateste var. Avokadoda var. Ispanakta var. Pırasada var ama en yoğun muzda ve şeftalide var. Diğer bir mineralimiz son yıllarda biraz moda oldu. Selenyum diyoruz. Neden önemli? Antioksidan savunma için çok çok önemli. Tiroid fonksiyonları için çok önemli. Bağışıklık sistemi için çok önemli. Peki selenyumla alakalı bir insanda selenyum düşük olursa ne olur? Kas zayıflığı, zihinsel bulanıklık ve düşük bağışıklık olur. Peki günlük olarak yetişkinde ne kadar selenyuma ihtiyaç vardır? Yaklaşık olarak 55 miligram ihtiyaç vardır. Hatta 55 mikrogram ihtiyaç vardır. Bakın o kadar düşük seviye ki ama bunu almamız gerekir. Peki günlük olarak almamız gereken 55 mikrogram selenyumu nereden alabiliriz? En başta tabii küçük balıklarda. Başta ton balığı. Özellikle sardalya, uskumru ve hamsi dediğimiz. Ondan gayrı yumurta.

salata da var ve tam tahıllar da var. Demek ki en güzel selenyum kaynakları ton balığı, yumurta ve tam tahılların hepsinde selenyum var. Selenyum antioksidan, vücut savunma sistemi için çok önemli. Bağışıklık için çok önemlidir. Selenyum düşüktüğünde sık hastalanma, soğuk algınlığı, nezle, gripal enfeksiyonlar usule gelir. Bir diğer element, çok iyi bilmeyiz, çok iyi duymayız, çok iyi okumamışızdır. Dikkatimizden kaçan bir mineraldir. Krom. Evet, özellikle insülin duyarlılığı, kan şekeri dengesi, karbonhidrat metabolizması için çok çok önemli. Peki bir insana krom düşerse ne olur? Tatlı krizlerine girer. Kan şekeri dalgalanmaları olur. Kilo alma eğilimine girer o kişi. Peki bir insanın günlük krom ihtiyacı ne kadardır dediğimizde, yaklaşık 25 ile 35 miligramdır krom ihtiyacı. Peki doğada en çok krom nerede var? İşte bugünün, bu mevsimin en önemli meyvesi üzümde var. Üzümün kendisinde, suyunda, kuru üzümde var. Ondan gayrı brokoli de var. Ciddi bir krom kaynağıdır. Onun dışında da kırmızı etli ve tam tahıllarda da krom var. Ama üzüm gerçekten bu anlamda çok ciddi bir krom kaynağıdır. Bir diğeri Covid zamanında çok meşhur oldu. İyot, iyot, iyot. İyot bir defa fonksiyon olarak tiroid hormonunun üretiminde önemlidir. Bir. İkincisi, metabolizma hızının düzenlenmesinde faydalıdır. Peki iyot düşükse ne olur? Kişi kilo alma durumu usule gelir. İyot düşükse yorgunluk olur. Soğuğa karşı hassasiyet, tabii en büyük iyot düşüktüğünde de goiter dediğimiz rahatsızlık usule gelir. Peki bir insanın iyot gereksinimi günlük ne kadardır? 150 mikrogramdır. Eğer bu miktarın üzerinde verilirse bu sefer iyot fazlalığı olur. İyot fazlası ciddi problemlere yol açar. O sebepten dolayı iyot noktasında çok düşünmeli, çok ciddi şekilde hekim kontrolünde iyot tedavisi alınmalıdır. Hele tiroid rahatsız olanların iyot tedavisine biraz daha dikkatli bakmaları gerekir. Peki iyot nerede var? Bu bildiğimiz sofra tuzlarında var. Ama hangilerinde? İyotlu olarak üretilen sofra tuzlarında var. Ondan gayrı deniz ürünlerinde var, süt de var ve yumurta da var. Diğer bir mineralimiz fosfor. Hemen aklımıza balık geliyor değil mi özellikle? Fosfor niçin önemli? Bir defa kemik için, diş yapısı için çok önemli. Enerji için, ATP üretimi. Adenozin trifosfat diyoruz değil mi? İşte oradaki fosfat bu, fosfor. ATP üretimi için, enerji için çok önemli. Diğer taraftan hücre onarımı için çok önemli. Peki bir insanda fosfor düşükse ne olur? Bir insanda fosfor düşükse kemik ağrıları olur. İştahsızlık olur. Kas güçsüzlüğü olur. Peki günlük olarak almamız icap eden fosfor miktarı ne kadardır? 700 miligramdır. Peki bunu en çok nereden alırız? Balıktan alırız. Etten alırız. Süt ürünlerinden alırız. Baktakilerden ve tam tahıldan alırız diyoruz. Evet, bir diğer mineralimiz bakır. Bakır tabii aslında çok iyi bildiğimiz bir mineral, ama bakırı biz nerede biliriz? İnsan vücudu dışında biliriz değil mi? İşte bakır kaplar, bakır çanaklar, bakır kaşıklar, bakır bileklikler, bakır kolyeler değil mi? Özellikle vücudun elektrik sistemi için çok çok önemli yemekler mesela bakır kaplarda pişirilir, daha lezzetli olur bakır tencereler. Peki bakır minerali vücut için önemlidir, önemlidir. En büyük fonksiyonu nedir bakırın? Demirin emilimini arttırır. Bağ dokusu oluşumunu arttırır. Sinir sistemi için çok önemlidir bakır. Peki bir insanda bakır düşük olursa ne olur? En başta anemi, kansızlık olur. Neden? Demir elimini mi zayıflar? Kemik zayıflığı olur. Neden? Çünkü bakır kemik üretimi için çok çok önemli. Bir de tabii sık enfeksiyon husule gelir. Peki doğada bakır en çok nerede var? En başta sakatatlarda var. Bunun başında karaciğer geliyor. Ondan gayrı kuru yemişte ve kakaoda var. Demek ki bu minerallerin zayıflığında neler olur? Fonksiyonları nelerdir? Günlük olarak ne kadar tüketilmelidir?

nerede daha çok doğada, nerede, hangi besinde, hangi gıdada vardır? Bunları detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. Şimdi gelelim, mineral eksikliği hocam bende var mı? Yani bir kişide mineral eksikliği belirtisini nasıl anlatırız? Vücudumuz ne yapar? Bizimle konuşur. Bir insanda mineral eksikse o kişi sürekli yorgundur, halsizdir. Bir kişide mineral eksikse o kişide saç dökülmesi husule gelir. Bir kişide mineral eksikse kas krampları ve spazmlar vardır. Bir kişide mineraller eksikse tırnak kırılması ve tırnakta enine ya da boyuna beyaz lekeler, çizgilenmeler olur. Bir kişide mineral eksikse cilt kuruluğu olur, sivilce ve yavaş iyileşme olur. Bir kişide mineral eksikse uykusuzluk, uyku kalitesinde düşüklük olur. Bir kişide mineral eksikse konsantrasyon kaybı ve zihinsel bunalıklık husule gelir. Yine bir kişide mineral eksikse sık hastalanma, düşük bağışıklık ve sık hastalanma husule gelir. Gerçekten de öyledir. Yani mesela bir kişide çinko, selenyum, demir düşükse o kişi o kış aylarında daha çok soğuk algını, nezle, gripal enfeksiyonlar geçirir. Yine bir kişide mineral eksikse kemik ve kemik ağrıları çok eklem ağrıları çok usule gelir. Yine bir kişide mineral eksikse o kişi tatlı krizlerine girer, iştah kontrolünü kaybeder ve kilo almaya ve aşırı kilolu olmaya, obeziteye doğru giden bir yelpaze çizer. O sebepten dolayı da mineral eksikliğinin kabaca etkileri bu şekilde. Peki detaylandırma, detaylandırma. Önümüzdeki haftalarda tekrar bu konuyu detaylı konuşunca hangi mineralin eksikliği, hangi bize şikayetle gelir bunları konuşacağız. Ama bu akşam bu aşamada mineralle ilgili bilgilerimizi tamamladık. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Saz eserleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir dakika.
3: Ayın çekim gücüyle denizlerde oluşan dev dalgalar dünyamızın üzerinde gidip geldikçe yaşamı var eden maddeler birbiriyle karıştı. O olmasaydı dünyamızda yaşamı oluşturan koşullar gerçekleşmeyebilirdi. Ayın oluşumunu açıklayan dev çarpma kuramı bilim insanları tarafından sıklıkla kabul görür. Buna göre 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizde dünyamızla beraber yüzlerce gezegen oluşmuştu. Mars büyüklüğünde bir gezegense dünyamıza doğru hızla yaklaşıyordu. Kaçınılmaz çarpışma çok şiddetli oldu. Gezegen tamamen parçalanırken dünyamızdan da büyük bir kütle kopardı. Dünyamız uzaya saçılan tonlarca enkazı çekim gücüyle kendi yörüngesinde toplamayı başardı. Bilim insanlarına göre uzayda toz parçaları birleşerek taşları, taşlar kayaları, kayalar da gök cisimleri ve uyduları oluşturur. Dünyamızdan kopan parçalar da bir araya gelerek uydumuz Ay'ı oluşturdu. Ay'dan getirilen taş örneklerinin yer kabuğundakilere olan benzerliği büyük çarpışma kuramını destekler.
2: Bir dakika.

0: günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Ağustos 2026 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Melih Demirezer var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankasem Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda olacak. İngiltere'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Son bölümde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun bizlerle birlikte olacak. Ekonominin gündemini konuşacağız.
2: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Bakan Fidan, Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Aramızda sadece 900 küsür kilometrelik bir sınır değil, ortak bir tarih, ortak bir kültür ve ortak bir gelecek var, dedi. MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileriyle ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar, Lübnan'da meydana gelen gelişmeler ve Suriye-Lübnan ilişkileri ele alındı. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclise sunulmasının tarihi bir adım olduğunu belirterek, terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur, dedi. Milli Güvenlik Kurulu toplandı, ana gündem terörsüz Türkiye. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddesini terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınıyor. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrail ordusunun ateşkese ve devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere gece saatlerinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 kişi yaralandı. İranlı bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu 1. Sekreteri Behnam Saidi, Umman'la uzlaşının Hürmüz Boğazı'nın açılması anlamına gelmediğini ve Boğaz'ın İran'a yönelik tehditler sona erene kadar kapalı kalacağını söyledi. Trump, İran'la anlaşmayı tercih ettiğini, ancak askeri saldırının hala bir seçenek olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini, ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu söyledi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 79,91 dolardan işlem görüyor. Dün 80,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 79,45 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9:30 itibariyle kapanışa göre %0,6 artarak

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Ankesan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: programımıza.
1: ediyorum Arzu Hanım. Şimdiden iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. ABD-İran krizini konuşuyoruz. Bu
1: Evet.
0: krizde Hürmüz bilmecesi
1: Evet,
0: devam
1: evet,
0: ediyor.
1: evet.
0: İşte biraz önce gündemi aktarırken de dinleyicilerimize ilettik. Taraflar farklı açıklamalar yapıyorlar. İşte kimi bu barışın son şansı olduğunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İran tarafından da Umanlı Anlaşmanın ila Hürmüz krizinin çözülmesi anlamına gelmediğini, tam bir anlaşma sağlanmadan Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını söylüyor.
1: Evet,
0: Kime
1: normal
0: inanalım hocam biz şimdi?
1: yani açıkçası hiçbirine. Nedenine bakılınca her biri kendi çıkarları çerçevesinde maksimum şu an barış sürecine giden noktada kendi ellerini kuvvetlendirmeye ve bu bağlamda da tezlerini diri tutmaya yönelik hamleler yapıyorlar. Ve bugün bakıldığında Pandora'nın kutusunu Birleşik Devletler açmış vaziyette. Tam bir çıkmaz da İran da bunu sonuna kadar kullanmak istiyor. Bundan ötürü de hiçbiri cevabını verdim. Çünkü bugün İran bunu çok net bir şekilde gördü ve hamlelerini yaptı. Hatırlayacaksınız, iki taraf normalde bu 60 günlük süre içerisinde bir barış hedefleyen bir ateşkese imza attılar. Ve oradaki önemli maddelerden bir tanesi de şuydu, Hürmüz'ün açılması.
0: Evet.
1: Ve Hürmüz'ün açılması da karara bağlandı ama bir şart vardı. İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili bu da gerçekleşmedi. Dolayısıyla İran diyor ki yani burada bu mal varlıkları dahil olmak üzere Birleşik Devletler'in bu Hürmüz'ün açılması karşılığında atması gereken adımlar vardı. Bu taahhüdü yerine getirmedi. Yine yanılmıyorsam 8 Temmuz gibi bir 2 haftalık aslında bir 2 haftalık bir savaş yaşandı aralarında. Her ne kadar ateşkes korunuyor olsa da sonuçta taraflar orada gerginliği ciddi manada tırmandırdı. Trump yine bildiğimiz o tehditlerde bulundu ve bugün geldiğimiz noktada da bu süreç aynen işliyor. Sonuç, Umman ile şu an İran belirli güzergahlarda o belirledikleri hatlar dahilinde sınırlı bir geçişe izin veriyor. Ama bu diyor Hürmüz'ün açılması anlamına gelmiyor. Eğer Birleşik Devletler işte bu 8 Temmuz'a giden süreçte olduğu gibi bir takım hamlelerde bulunursa biz yine vururuz diyor. Dolayısıyla şu anki mevcut tablo kontrollü bir şekilde krizin devamlılığı ya da krizi tırmandırma. Her iki tarafta normal şartlarda şu an ateşkesi tamamen sona erdirmekten yana değil. Burada birincisi yani Trump açısından bakıldığında en temelde mühimmatlardan başlayıp böylesi bir savaşta arkamda kimi bulurum noktasına kadar bir takım endişeleri taşıyor. İran ise evet bir takım bu ateşkes sürecini değerlendirdiğine dolayısıyla yeni bir burada çatışmayı gösterebilecek bir durumda olduğunu ilan etse de hem siyaseten hem de iktisaden şu an bir takım sıkıntıları devam ediyor. Yani bu da Trump'ın aslında bu krizi devam ettirmesinin arka planında yatan endişeyi İran sahasında net bir şekilde ortaya koyuyor. Nedir? Trump bu krizi devam ettirmek suretiyle İran'ın ekonomik olarak diz çökeceğini ve bir şekilde anlaşmaya razı olacağını düşünüyor. Fakat şu ana kadar İran'a bakıldığında İran'ın verdiği cevapta biz fazlasıyla bir bağışıklık kazandık. Bugüne kadar hiçbir yaptırımla siz ne bizim üzerimizde ne de başka yerlerde çok ciddi sonuç alamadınız. Biz direnmeye devam edeceğiz diyor. Tablo özetle bu şekilde. Bu kriz önümüzdeki süreçte de bu
0: Devam edecek.
1: şekilde devam edecek gibi.
0: Bir de bir kriz daha var İran'da.
1: Tabii.
0: O da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan hakkında ortaya atılan
1: Evet,
0: istifa
1: evet, evet, evet.
0: söylentileri. Pezeşkiyan kendisi bunun gerçeği yansıtmadığını, görevinin
1: Evet,
0: başında
1: evet,
0: olduğunu
1: evet.
0: söylüyor. Ama böyle bir söylenti de var. O açıdan nasıl
1: Hem de uzun
0: değerlendirirsiniz?
1: zamandır
0: Evet.
1: biliyorsunuz bu İran'da bir meşruiyet sorunu olarak dile getiriliyor. Aslında savaş öncesi itibariyle de bakıldığında oradaki mevcut tablo buydu. Yani ruhani liderle aslında cumhurbaşkanı bağlamında orada yetki, uygulama ve benzeri hususlarda her zaman için var olan bir husustu.

0: Fakat bu hem Birleşik Devletler hem de İsrail boyutuyla bakıldığında İran'ın kendi iç sistemindeki bir kriz durumunun özellikle İran halkına ve İran üzerinde de tüm dünyaya bir kamuoyu oluşturma noktasında bir gerekçe olarak kullanılmaya çalışılıyor. Pezeşkian kalktı, böyle bir durum yok dedi en sonunda ve dedi ki biz görüşmelerimizi yapıyoruz dedi. Tabii bu görüşmelerin yüz yüze olmadığı da yanılmıyorsam yine bugün bir açıklama yaptı. Biz dini lideri görmüyoruz diyor. Arada işte mesajlar gidiyor, mesajlar geliyor. Tabii bu da soru işaretlerini arttıran bir husus ama bugün bakıldığında İran'ın mevcut sistem içerisinde devrim muhafızları, tam manasıyla silahlı kuvvetler diyemiyorum çünkü silahlı kuvvetlerin içerisinde devrim muhafızları ve klasik anlamda bir ordu ayrışması var. Yine muhafazakarlar boyutuyla burada bakıldığında Pezeşkian ve ekibi daha reformist, daha bu anlamda özellikle uluslararası ilişkiler ya da yürütülen mevcut diplomasi boyutuyla bakıldığında daha böyle anlaşmaya yakın, böyle esnek bir tutum sergilemesinden dolayı ciddi manada eleştiriliyor. Bu eleştiri ya da bu tutumu sadece sistemin en tepesinde, iceberg'in en üstünde yönetici sınıf ya da elit bağlamında bir tartışma olarak görmemek lazım. Bu aynı zamanda İran'ın kendi içerisindeki sosyal ya da siyasi ayrışmanın da bir göstergesi. Bugün İran toplumunda artık çok net bir şekilde iki kesim var. Bir kısmı reformistler, diğer kısmı da muhafazakarlar olarak adlandırılıyor. Şu an için savaş bu iki kesimi bir araya getirmiş olsa da diğer taraftan sahip oldukları bir takım oradaki hassasiyetler, ilkeler, duruşlar varlığını devam ettiriyor. Şu anki Pezeşkian ve Arakçı'nın mevcut durumu ve oradaki pozisyonlarına bakıldığında bugün onların özellikle dış politika bağlamındaki adımları büyük ölçüde devrim muhafızları tarafından hani çok tasvip edilmiyor gibi gözükmekle birlikte ben sonuçta tabloya bakarım. Tabloda da bugün ne kadar itirazlar olursa olsun devrim muhafızlarının bu krizi üstlenebilecekleri ya da kaldırabilecekleri üst sınır limit görünebiliyor ve bundan dolayı da Pezeşkian'a ve ekibine alan açmak zorundalar. Aksi takdirde hem bahsettiğim dış baskılar ya da uluslararası kamuoyu ama daha ötesinde de İran iç kamuoyu açısından böyle bir esnekliğe ve rahatlamaya da ihtiyaç var. Pezeşkian da bunu iyi kullanıyor.
1: Peki, İran'la ilgili son bir gelişme daha var. Onu da sormak isterim size. İran'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyine 14 kara operasyonu düzenlendiği ifade edildi ve bu operasyonların Süleymaniye ve Erbil'e hedef aldığı açıklandı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirebiliriz?
0: Açıkçası bu komando harekatı ya da özel kuvvetler harekatı olarak da adlandırıldı, nitelendirildi. Bir kısım çevrelerde basında bu ilk defa gibi lanse ediliyor. Çünkü daha önce işte İran Hava Kuvvetleri tarafından ya da işte füzelerle hedefleri vuruyordu deniliyor ama Irak'ın kuzeyine ya da Irak'a dönük olarak İran Silahlı Kuvvetleri'nin Kandili'de hedef alan operasyonları oldu. Hava ve kara bağlamında. O yüzden bir kere bu bir ilk operasyon değil. İkincisi İran'ın biliyorsunuz kendi içerisinde PEJAK dahil olmak üzere bununla ilgili ciddi tereddütleri ya da ciddi tehdit risk algıları var. Fakat bu ABD-İsrail ortaklığıyla birlikte İran'a dönük başlatılan bu savaşta Irak'ın içerisindeki bir takım unsurların İran'daki bu PEJAK ve benzeri yapılarla birlikte bir etnik temelli bir iç savaş ya da orada İran'ı ciddi anlamda bir kaosa sürecek bir planın parçası olarak konuşlanma girişimleri oldu. Burada sadece İran değil, Irak ve Türkiye gibi ülkelerin hatta Pakistan burada kararlı tutumları sayesinde bu planı gerçekleştiremediler. Bundan dolayı da biliyorsunuz ABD ve İsrail ikilisi özellikle Birleşik Devletler Irak Kürtlerini cezalandırmaya dönük bir takım böyle açıklamalarda bulunur gibi oldular. Sonuç bu operasyona baktığımızda ön alıcı, sınır ötesi burada ve bir anlamda da ABD ve İsrail ikilisine verilen bir mesaj var. Ama en nihayetinde Irak'ı başarısız bir devlet olarak gösterme durumu söz konusu. Dolayısıyla Irak içerisindeki dengeler ve denklem bağlamında önemli bir güç zafiyeti var her halükarda. Ve Irak'ın buradaki hem uluslararası hukuk boyutuyla hem de egemenliği boyutuyla burada Irak topraklarına yönelik bir müdahale söz konusu. Bir diğeri de Bağdat ve Erbil noktasında, özellikle de Irak'ın kuzeyin noktasında burada ciddi bir takım güç boşluklarını ve operasyonel anlamda oranın çok daha farklı bir noktalara sürüklenebileceği ile ilgili bir mesaj. Bu operasyon ile İran'ın verdiği husus ya da mesaj şu: buradaki unsurları kullanmaya çalışırsanız savaş İran'ın dışına da taşınır.
1: Peki. Bir başka gündem başlığı Suudi Arabistan.
0: Evet.
1: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin katılımıyla Riyad liderliğinde çok uluslu bir deniz savunma koalisyonu
0: evet.
1: kurulduğunu duyurdu. Bu koalisyonun hedefi nedir hocam? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Savunma nitelikli. Hı-hı. Fakat bakıldığında oradaki 14 ülkeye çok farklı, değişik bir kompozisyon ve bu kompozisyon aslında Kızıldeniz, yani Mısır ile birlikte başlattığımızda Doğu Akdeniz'i böyle bir kenarda bırakıyoruz. Süveyş ve sonrası itibariyle Kızıldeniz'den itibaren orada ülkelerin önemli bir kısmı. Cibuti dahil, yani bakıldığında işte Sudan, Somali, karşı tarafı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri dışındaki ülkeler bakıldığında. Hint Okyanusu'nu da içine alacak şekilde. Yani bakıldığında Afrika'nın doğusunda Somali Hint Okyanusu'na bakıyor ama bu Hint Okyanusu sadece Somali ile sınırlı değil. Burada Pakistan ve Bangladeş'te var. O yüzden şu anki oluşturulan koalisyon en temelde bir kere Karadeniz, düzeltiyorum Kızıldeniz, Babul Mandeb, Aden ve Aden'den aslında Malaka'ya doğru uzanan o güzergahtaki seyri sefer güvenliği, bu anlamda ticari gemilerin güvenliği, oradaki kritik boğazların, limanların ve benzeri bunların güvenliğini de esas alan orada bir tablo oluşturuyor. Ve bunun da şu an liderliğini diyelim ya da bu anlamda merkezde yer alan ülkesi olarak Suudi Arabistan burada ön plana çıkıyor. Bir ikinci husus, bu oluşturulan kuvvet ya da koalisyon aslında hepsi Müslüman ülkelerden. Yani uzun zamandır biliyorsunuz Pakistan, Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan arasında bir takım böyle mekik diplomasileri ya da bir takım arayışlar var. Özellikle Pakistan, Suudi Arabistan bağlamında bakıldığında nükleer, burada şemsiye boyutunda da bir takım hususlar vardı. Yemen merkezli, orada çok açıkça deklare edilmese de Yemen merkezli Husiler bağlamında, Husilerin Babel Mandebi ve Kızıldeniz'i burada, hatta Aden'e doğru da uzandığında o bölgeyi tehdit eden davranışları bu ülkeleri bir caydırıcı nitelikte bir işbirliğine zorluyor. Bölgede Amerika'nın ve Avrupa'nın bir takım koalisyon güçleri var. Orada bir takım yürüttükleri operasyonlar var. Bunlardan bağımsız olarak bölge devletlerinin o bölgesel anlamdaki soruna dönük olarak kendi işlerinde oluşturdukları bir yapılanma. Bu düne kadar çok var olan bir şey değildi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu artık İran savaşı üzerinden, ABD-İran savaşı üzerinden bölgeyi daha bir kaotik sürece sürükleme, İran'la bölgeyi karşı karşıya getirmeye dönük o vekil aktörler üzerinden bir takım arayışlara bölgenin verdiği bir cevap olarak da nitelendirilebilir. Burada tabii işin siyasi ve diplomatik boyutu olduğu kadar askeri boyutu da var ama askeri boyutta orada devletler kendi iç hukukları ve bu anlamda karar alma mekanizmaları çerçevesinde asker gönderip göndermeme ya da hangi bu anlamda bağlamda bir katkı sağlayacağıyla da ilgili esnek bırakılmış durumda. Burada sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Birincisi, bölge ciddi anlamda bu savaşın devam edeceğiyle ilgili bir algı içerisinde. Yani böyle bir tehdit algısını, riski büyük ölçüde görüyor. İkincisi, Bölge artık burada doğu

0: bu Batı bağlamında diyelim en temelde bir savaşın parçası olmak istemiyor. Diyor ki biz burada kendi sorunlarımızı kendi içimizdeki bir takım birlikteliklerle çözmek istiyoruz. Bu da bölgeyi aslında bu tür krizler üzerinden önümüzdeki süreçte savunma dahil farklı bir entegrasyon girişimine doğru itebilecek bir altyapı imkanı sunuyor. Bu yani krizi bir yönüyle bu anlamda bir fırsat bağlamında değerlendirebiliriz. Üçüncüsü, açık konuşalım, herhangi bir devleti ya da herhangi bir grubu doğrudan hedef almıyor. Sadece ve sadece burada kendi çıkarlarını, varlıklarını ve tedarik zincirleri ve enerji dahil olmak üzere buraların korunmasıyla ilgili, bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde devamıyla ilgili bir husus var. Ve bu anlamda da aslında bu dört devlet arasında başlatılan işte Pakistan ve Bangladeş'in de aynı noktada olması çok önemli. Düne kadar çok farklı uçlarda bulunan ülkelerdi. Ama bugün artık dünyada kompozisyon ve ilişkiler çok ciddi anlamda değişiyor. Ve bugün İslam dünyası Kızıldeniz'den bahsettiğim Malaka'ya doğru uzanan o coğrafyada. O yüzden sadece Yemen ya da Husiler demiyorum. Çünkü bölge çok daha önümüzdeki süreçte farklı krizlere gebe görünüyor. Bundan dolayı da bunlar şu andan ön alıcı işbirlikleri inşa süreci olarak değerlendirilebilir.
1: Evet, önemli konu başlıkları bugün size sorduklarımız arasındaydı. Hiç de yaz gibi sakin değiliz hocam. Yine gündem son derece hareketli.
0: Karadeniz'de biliyorsunuz bayağı
1: Evet,
0: çalkalanıyor. Yani
1: evet.
0: bakıldığında bugün her iki tarafın mevcut açıklamaları, her ne kadar bir taraftan diplomasi yönünde çağrılar söz konusu olsa da sağ çok farklı şey söylüyor.
1: Evet.
0: Ve sadece açıkçası Rusya Ukrayna ile ya da Karadeniz'le de sınırlı değil. Hazar'a kadar ve daha farklı coğrafyalara uzanabilecek orada bir kriz ortamı söz konusu. Savaş mı, barış masası mı? Her ne kadar söylemde İstanbul'a özellikle işaret edilse de ne yazık ki masa halen sahiplerini bekliyor. Masa orada duruyor ama burada önemli olan Rusya ve Ukrayna ile birlikte, Moskova ve Kiev'in iradesiyle birlikte diğer aktörlerin de buradaki kararlı tutumu. O yüzden sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bu kriz çok sürdürülebilir değil. Kış geliyor, insani boyutu trajedi bağlamında. Bakıyorsunuz artık siviller alenen hedef alınıyor. Yani seyyar
1: Ben bir
0: satıcının
1: evet
0: hedef
1: onu
0: alındığı
1: söyleyeceğim.
0: görüntü. Evet.
1: Bir
0: Evet,
1: pazarcının
0: evet, evet,
1: drone'la hedef
0: evet.
1: alındığı ve
0: Yani
1: yaralandığı görüntü.
0: ya bu yani Rusya'daki oradaki kişi İHA ve SİHA bağlamında orada bakıldığında drone'u kullanan işsiz, güçsüz ya da vicdansız
1: Gerçekten
0: ya
1: öyle.
0: da ne yaptığını bilmiyor. Yani bakıldığında bu
1: Vicdansız daha oturmuyor
0: evet
1: yerine.
0: yani bakıldığında çünkü bunun her halükarda siviller hedef almaya başlaması işte bu bahsettiğimiz trajediyle ve artık mevzunun çok farklı noktalara gittiğiyle ilgili. Ve bugün yine bakıldığında Karadeniz'de sivil gemilerin, ticari gemilerin hedef alınması da her ne kadar her iki taraf bunu birbirini yıpratmaya dönük savaşın birer parçası olarak sunsa da artık bu ilgili ya da ilgisiz tüm devletleri ve bölge ülkelerini içine alacak belki çok daha farklı tepkileri ve refleksleri gösterebilecek bir sürecin de önünü açabilir. O zaman da kimse oturup ağlamasın.
1: Peki hocam.
0: Peki ben de teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun hocam. Bugünün konu başlıklarını sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben de teşekkür
1: katıldığınız
0: ediyorum.
1: için.
0: İyi yayınlar.
1: Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızda bizi bekliyor. Zeynep Er Yılmaz merhaba.
1: Merhaba Arzu Türkdoğan.
0: Sözü hemen size bırakıyoruz. İngiltere'de gündemde hangi başlıklar var?
1: Gündemde tabii ki özellikle sıcak hava var ama onun öncesinde hayır kurumları, İngiliz hayır kurumları ile ilgili bir soruşturma var. Onu dinleyicilerimizle paylaşalım. Şöyle ki İngiltere'nin hayır kurumu denetleyicisi Charity Commission, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerlerinde faaliyet gösteren İngiliz hayır kurumlarını soruşturmaya başladı ve bu adım ciddi iddialar üzerine atıldı. Hayır kurumu denetleyicisinin yetki alanı sınırlı ancak İngiltere ve Galler'de kayıtlı hayır kurumlarını denetliyor. Şu anda 8 kurum inceleme altında. Bu kurum fonların yerleşimlerde nasıl kullanıldığını araştırılacak, harcamaların amacı ve hayır işine hizmet edip etmediği sorgulanacak. Şimdilik hiçbir isim açıklanmadı. Aslında bu adım İngiliz hayır kurumları üzerinden yerleşimlere giden yani ciddi iddialar üzerine atılmıştı dedik. Yasa dışı yerleşimlere giden olası mali desteklerin denetlenmesi açısından bir süreç olarak görülüyor. Aynı zamanda Batı'da İsrail'e yönelik baskının arttığını gösteren sembolik bir gelişme olarak da değerlendiriliyor. Ancak buna karşın bazı İsrail yanlısı gruplar soruşturmayı orantısız bir denetim olarak da eleştiriliyor. Bunu da belirtelim. Ve bununla birlikte İngiltere'deki resmi bir kurumun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle bağlantılı mali akışlarının incelemeye başlanması aslında genel olarak bakıldığında İngiltere'de bazı kesimler tarafından da Filistin davası için olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor. İkinci başlığımız yangınlar ve sıcak hava dalgaları ile ilgili olacak. İngiltere bu yaz zorlu bir mevsim geçiriyor. 2022'yi hatırlatan bir mevsim. Birbiri ardına gelen sıcak hava dalgaları var ve ülkeyi etkisi altına aldı. Son sıcak hava dalgasını dördüncü olarak yaşamıştı. Kuraklık da sıcaklıklara eşlik etti. Sonuç olarak da ülke genelinde çok sayıda yangın çıktı. Aslında yangınların boyutu da oldukça büyük. Şimdiye kadar 21 bin hektarı aşan alan yandı İngiltere'de ve büyük çaplı sayılabilecek onlarca yangın kaydedildi. Yangınlar tek bölgeyle sınırlı kalmadı. Şimdi bu tablonun arkasında bir de ciddi kuraklık tablosu var. İngiltere'nin güneyinde, Güney İngiltere'de yağış miktarı normalin çok altında kaldı ki İngiltere her zaman yağışlarıyla bilinir. Bu bölge özellikle Güney İngiltere yağışın neredeyse hiç düşmediği görüldü. Toprak aşırı derecede kuru ve kuru toprak ve bitki örtüsü yangınların çok daha kolay çıkmasına, hızlı yayılmasına da zemin hazırlıyor. Tabii olumsuz hava günlük hayatı da etkiledi. Su kaynakları üstündeki baskı da sürüyor. Su şirketleri azalan su kaynaklarını korumak için kısıtlamalara başvurmaya çağırdı tüketicilerine. Bunlar tabii ki ilerleyen günlerde tekrar edebilecek bu durumlar dördüncü safhada geride kaldı dedik sıcak hava dalgası ama uzmanlar beşincinin de yolda olabileceğini söylüyorlar. Ve son başlığımız bunların genel olarak çerçevesini çizdik ama bir başka başlıksa hasatla ilgili kötü rekor yolda diyebiliriz. İngiltere'de etkisini arttıran bir kuraklık var. Tabii bu tarım sektöründe de ciddi bir krize yol açıyor. Uzmanlar bu yılın hasadının tarihin en kötü dönemlerinden biri olabileceği uyarısında bulunuyor. Neredeyse bu seviye 1984'ten bu yana kaydedilen en düşük üretim olarak öne çıkıyor. Kuraklık verileri tablolu doğrular nitelikte. İngiltere ve Galler'de son 190 yılın en kurak Temmuz ayını yaşadı. Ekonomik etkileri de giderek büyüyor tabii. Şimdi gıda güvenliği açısından da bu risk yaratıyor. İngiltere'ye bakıldığında tükettiği gıdanın yaklaşık %40'ını ithalat yoluyla karşılayan bir ülke. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve uzmanlara sorulduğunda da Avrupa'da yaşanabilecek kuraklık ve olası bir savaş durumunda da bu ithalatın ancak 6 aya kadar kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulunuyorlar diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Programımızın son bölümünde stüdyomuzda konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun. Hocam hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim
0: programımıza.
1: Arzu Hanım.
0: Evet, bugün ekonominin önemli başlıklarına baktığımızda geçtiğimiz günlerde Temmuz ayı enflasyonu oranların açıklandığını görüyoruz. Temmuz ayı enflasyonu piyasa beklentilerinin biraz altında geldi. Olumlu sinyaller de verdi. Bu verileri nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapar? Neler söylersiniz?
1: Evet, hemen hatırlatalım aylık veriyi. 1,78 geldi bir önceki aya göre değişim. Geçen yıl aynı ayda 2,08'di. Dolayısıyla da baz etkisi de devreye girdiğinde yıllık olarak da 32,11'den 31,75'e düştü. Yani aylık olarak geçen seneye göre daha az gelen enflasyon rakamı yıllık olarak da aşağı doğru biraz çekmiş oldu. Şimdi çeşitli mal gruplarına baktığımız zaman oradaki artışların biraz daha farklı olduğunu görebiliyoruz. Alkolsüz içecekler, gıda vesaire de 37,55, 53 ortalamanın üzerinde. Şimdi genel olarak çok da fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Tabii ki beklediğimiz gibi ulaştırmada da yüksek çıktı. Kira vesaire gibi konutsu kira onlarda da %40 civarında geldi. Şimdi bunlara baktığımız zaman çoğunlukla talepten daha çok arz kaynaklı enflasyonun etkisinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü çekirdek enflasyon diye tanımladığımız bazı ürün grupları çıktıktan sonraki enflasyon rakamına baktığımız zaman Merkez Bankası'nın TÜİK'in ve ikisinin yayınladığı rakam 30,98. Bu aslında bize taleple ilgili baskının, fiyatlar üzerindeki baskının derecesini ipuçlarını verir. Ama az da olsa bunun biraz üzerinde gelmesi ve çeşitli mal gruplarındaki fiyat artışlarına baktığımız zaman burada biraz daha arz kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Neden bunu söyleyelim? Çünkü gıda, sebze, meyve vesaire baktığımız zaman önemli ölçü bunların fiyatları talepte çok büyük oynaklık olmaz. Eğer arzla ilgili bir kısıt varsa onun sonucunda belki fiyatlar yükselebilir ki bu sene baktığımız zaman tarım üretiminde üretim miktarını azaltacak herhangi bir iklim değişiklikleri ya da iklimde olumsuz koşullar yaşanmadı. Dolayısıyla da oradaki fiyatlamanın bambaşka nedenlerde olduğunu biliyoruz artık. Yani talepten daha çok tedarik zinciri içerisindeki fiyatlanma davranışının sonucunda. Yıllık olarak baktığımız zaman eğitim harcamalarının fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Ulaştırmanın vesaire görüyoruz. Bunlar da hizmet sektörü. Burada fiyatlama davranışları daha çok kişilerin kendi fiyat yapanların kendi beklentilerine göre gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu tür şeylerde hem arzın yaratmış ulaştırmada da bu akaryakıt fiyatlarındaki maliyet artışları, gıdada da önemli ölçüde onun da etkisi olduğunu biliyoruz. Sonuçta uygulanan program, dezenflasyon programı önemli ölçüde talep yönetimli program olduğu için enflasyonu belli bir düzeyin altına çekmek konusunda biraz sıkıntı yaşamaya başlayacağız gibi. Şimdi aylık
0: Bir yerde
1: rakamlar
0: takıldı kaldı öyle mi?
1: evet yapışkanlık göstermeye başlıyor. Yani 30'lu rakamların başında bir yapışkanlık, bir atalet göstermeye başlıyor. Önümüzdeki dönemlerde bunu çok daha net hissedeceğiz. Yani Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası ne kadar sıkılaştırıcı olursa olsun ona ek olarak maliye politikasında da olabildiğince işte sıkılaştırıcı politikalar yapılırsa yapılsın ama arz kaynaklı ve tedarik zincirlerine ilişkin yapısal sorunları gidermediğimiz müddetçe orada sanki bir müddet daha zorlanacak gibi duruyor enflasyon. Bunun sonucunda da ekonomide nasıl bir gelişme olabilir? Şimdi Merkez Bankası'nın geçen burada da konuşmuştuk para politikası kurulunun yayınladığı bültende üç şey dikkatini çekmişti. İç talepte azalma olduğunu söylemişti. Kontrol altında olduğunu söylemişti. Ki onu da fiyatlama davranışı içerisinde gruplara baktığımız zaman net biçimde bazı gruplarda görebiliyoruz onu. Özellikle imar sektörünün üretmiş olduğu rekabet açık alanlarda fiyatlama diğer sektörlere göre daha az artıyor. Beklenti kanalları ile ilgili Merkez Bankası'nın kendi beklentisine uygun bir fiyatlama davranışının ekonomik bilimler tarafından ona doğru çekilmesine dönük olarak çalışması vardı, çabası vardı. Onu da biliyoruz ve maliyet kanalı önemli ölçüde.

0: de enerji fiyatları ve kur. Kurda da biliyoruz istikrarlı bir düzey var. Hızlı bir hareketliği de görmüyoruz. Dolayısıyla önemli ölçüde enerji ve jeopolitik gelişmenin bağlı olduğu maliyet kaynaklı fiyat artışlarını görebiliyoruz. Şimdi Merkez Bankası bu türlü durumlarda kendi veri seti artı ekonominin genel gidişatına baktığında öncelik olarak fiyat istikrarını sağlamayı mutlaka hedefliyor ama onun yanında ekonominin büyüme ve istihdam konusundaki gelişmelerine göz ardı etmediğini gördük bugüne kadar. Bütün o sıkılaştırıcı önlemler içerisinde Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlardan Merkez Bankası para politikasını bu yönde çok kendi ölçüleri içerisinde katı biçimde uygulasa bile onun dışındaki bazı alanlarda istihdam ve büyüme konusunda ekonomiyi çok fazla ısıtmayan, çok fazla hareketlendirmeyen, enflasyonu mevcut durumun üzerinde sıçratacak şekilde bir canlılığı yaratmayan ama belli düzeyin altında büyümenin de olmamasını gerçekleştiren politikalardı. Bunun sonucunda da Merkez Bankası bir müddet daha faizi ya bu düzeylerde tutacaktır ya da faizlere düşürecek olsa da çok düşük miktarlarda. Onu da yakın bir tarihte olacağını açıkçası tahmin etmiyorum. Bu şekilde devam edecek olursa enflasyona ilişkin görünüm. Önümüzdeki toplantıda da büyük olasılıkla da Merkez Bankası'nın faizler konusunda gene bekle gör politikasına uygun davranacağını ve dolayısıyla
1: Sabit mi
0: bir
1: tutar?
0: muhtemelen koşulda bugünkü enflasyona ilişkin gelişmenin bugünkü şekilde devam etmesi halinde.
1: Eylül ayında şimdi bir toplantı var, öyle değil mi?
0: Evet, önümüzde de uzun bir süre var aslında. Yani Eylül'ün
1: Yani
0: muhtemelen
1: bir aylık bir süre
0: ortasında
1: var,
0: bir
1: değil mi?
0: aylık bir süre var. Dolayısıyla bir ay içerisinde bir kere jeopolitik gelişmelerde çok da fazla bir beklenti olduğunu zannetmiyorum. Çünkü haber kaynaklı gelişmeler oluyor. Petrol fiyatları bakın bugünlerde düştü ama yarın
1: Ne olur?
0: yükselmeyeceğinin bir garantisi yok. Onun dışında bu dışsal faktörler dışında özellikle Türkiye ekonomisinin kendi dinamiklerine baktığımız zaman özellikle bazı yapısal sorunlara dayalı alanların biraz daha sıkıntı yarattığını görüyoruz. O konuları özellikle bu tedarik zincirleri, aracılar vesaire konularında fiyatlama davranışı konusunda enflasyon eğer daha kararlı biçimde Merkez Bankası'nın bu davranışını destekleyecek politikalar bekleyeceksek o da yapısal alanda olmalıdır.
1: Peki efendim. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriler var. Dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ne gibi sonuçlar ortaya çıktı?
0: Ticaret Bakanlığı'nın verilerinde aylık olarak baktığımız zaman ihracatımızın Temmuz ayı verisi bunlar. 24,9 milyar dolar, ithalatın 31,3 milyar dolar. İhracat artışı aylık, bakın tek başına bir aylık olarak baktığımız zaman %2,9, ithalattaki artış 5,2, ticaret dengesindeki açık da geçen döneme göre %14 artmış. Geçen yıl aynı dönemde 6,4 milyar dolarlık dış ticaret dengesinde açık varken bu yıl 7,3 milyar dolara çıkmış. Bunun temel nedeni tabii ihracatın hızıyla ithalatın hızı arasındaki uyumsuzluk. Tabii bizim gene yapısal sorunlarımızdan biri ekonominin önemli ölçüde aramalı ithalatını gerçekleştirdiği için sanayide siz üretim artırmak istediğiniz andan itibaren ithalatı da kaçılmaz olarak artırıyorsunuz. Artı bunun üzerine enerji faturasını falan eklediğimiz zaman da bu rakam yükseliyor. Ocak-Temmuz dönemine baktığımız zaman ihracat 161,6 milyar dolar, ithalat 222,1 milyar dolar. Burada artış hızı nispeten daha yakın. Değişim ihracatta %3,4, ithalatta %4,7 ama tek aylık rakama göre biraz daha o anlamda olumlu bir rakamla karşı karşıyayız. Yıllık olarak baktığımız zaman İhracatın toplam yıllık olarak 12 aylık dönemde 278,5 milyar dolar, ithalatın da 375 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Yapısal sorunumuz o cari işlemler dengesindeki açığı yaratan en önemli kalem dış ticaret dengesinde burada 96,7 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Ülke bazında büyük değişiklik yok. Almanya ihracatta bir numaralı partnerimiz. İthalatta da Çin bir numaralı partnerimiz. İthalatın kompozisyonu bizim açımızdan önemlidir. Ham madde aramalılar %69,4, yaklaşık %70 diyebiliriz. Tüketim malları ithalatı %16, yatırım malları, sermaye malları ithalatı da %14,5. Burada dikkat çeken gelişme

0: İş ve tüketim malları ithalatının dönem içerisinde daha fazla aşağı çekilmediği. Yani bu noktalarda artık kalmaya başladı. Yatırım sermaye malları ithalatının üstüne geçti. Bu önümüzdeki dönem için Türkiye ekonomisinin büyüme performansını etkileyecek. Çünkü sonuçta yatırım malları dediğimiz makine, tesisat, ekipman. Bunlar ekonominin yatırım alanları ve büyümenin temel motorudur. Dolayısıyla siz tüketim mallarındaki bu artışın yatırım mallarının üzerine çıkması o anlamda biraz dikkat çekici gelişme. Şimdi bugün bir bununla ilgili, dış ticaretle ilgili de bir şey var, haber var. Onu hemen şey yapalım,
1: Evet.
0: söyleyeyim. Ekonomi Gazetesi'nden gazeteci Mehmet Kaya yaptığı bir çalışmada bu ihracat içerisindeki ürün gruplarına baktığında imalat sanayinin, sanayi mamullerinin ihracatın içerisinde hem oransal olarak hem de değer olarak savunma ve havacılık sanayinin ihracat miktarının arttığını hesaplamış. Savunma ve havacılık sanayinin yaklaşık ihracat toplam tutarı 11,2 milyar dolar.
1: Bu iyi bir haber, öyle değil mi hocam?
0: Tabii ki şey anlamında bakın, değişim geçen senenin aynı dönemine göre değişim %40 ve toplam ihracat içerisindeki payı da %4. Şimdi bizim ihracat içerisinde baktığımız zaman çok geleneksel kalemlerimiz var, mesela tekstil. Çok 10 milyar doların üzerindedir. Otomotiv ihracatı 10 milyar doların üzerindedir ama şeyi saymıyoruz, yani gıda ürünleri, sebze meyve, onların dışında sanayi ürünleri içerisinde baktığımız zaman savunma sanayi, özellikle havacılık vesaire gibi alanlardaki bu ihracattaki artış oransal olarak baktığımız zaman diğer bazı mal gruplarında gerileme var vesaire, ama sonuçta bunun %40'lık bir artışı ve toplam ihracat içerisinde %4'lük bir paya ulaşması, bu ürünlerin çoğunlukla yüksek teknoloji ürünler olması nedeniyle bizim ihracat içerisindeki payının, yüksek teknolojik ürünler payının artmasının işaretidir. Yıllardan beri bizim en çok dikkat çektiğimiz konulardan biri de budur. İhracat içerisinde yüksek teknoloji ürün grubunun payı yaklaşık hep 3'ler civarındadır. Bazı dönemlerde 4'ü biraz geçer. Bazı dönemlerde 3'ün başlangıç noktalarına gelir. Çoğunlukla oradadır. Bu gelişme bu şekilde devam ettiği takdirde o anlamda çok çok daha iyi bir performans gösterecektir. Yani ileri teknoloji ürünlerin ihracat içerisindeki payını da arttırmış oluruz. Gene bununla ilgili bağlantılı bir şey de var. TÜİK'in açıkladığı bir veri var. Onu da bugün hemen hatırlatayım. Bütçe içerisinde, merkezi yönetim bütçe içerisinde araştırma gelişme faaliyetlerine ayrılan ödenek harcamaları 2025 yılının geçen yılın rakamlarını açıkladılar. Şimdi bu neden önemli? Şimdi yüksek teknoloji dediğiniz zaman yüksek teknoloji kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir. Yüksek teknoloji ürünler ulaşabilmesi için mutlaka araştırma gelişme faaliyetlerinin olması lazım. Araştırma gelişme faaliyetlerini fonla ancak parayla finansmanı gerçekleşirse olabilecek bir şeydir. Şeye baktığımız zaman 2025 yılında toplam olarak bütçeden 253,5 milyar liralık bir pay ayrılmış. Bu sonucun sonu merkezi yönetim bütçesinde Ar-Ge harcamaları merkezi yönetim bütçesindeki payı %1,58 olmuş. Toplam olarak milli gelir 63,2 trilyon olduğunu düşündüğümüz zaman milli gelir içerisindeki payı da %0,40 olmuş. Şimdi bu neden önemli? Bunu biz arttırmaya, şey de hatırlatayım, bu sadece kamunun ayırmış olduğu pay.
1: Bir de özel
0: Özel
1: sektörde.
0: sektörün kendi Ar-Ge'si var, onları ayırmış olduğu paylar var ki biliyoruz ki bazı büyük gruplar özellikle teknoloji üretimine dayalı alanlarda bunun önemli miktarda kendileri artıyor ve toplam olarak Türkiye'deki Ar-Ge ayrılan paylar %3 ile %4 arasında bir rakam civarındadır. Bunun ne kadar arttırılırsa o kadar sonuç alıcı teknoloji geliştirme konusunda adım atılmış oluyor. Yani sonuç alınmış oluyor. Dolayısıyla da bu payların ayrılması önemli. Peki bu paylar, kamunun ayırmış olduğu bu pay nerede daha çok kullanılmış? Tahmin edileceği gibi en çok payı alan da üniversiteler. %64,9'u geçen yıl üniversitelerde yapılan bu Ar-Ge çalışmalarına ayrılmış ki bu teknoloji geliştirilecek iki büyük grup vardır. Biri üniversitelerdir, bilimsel araştırmaların yapıldığı yerlerdir ki özel sektörün bu anlamda yapmış olduğu, kurmuş olduğu

0: çeşitli kuruluşlar, şirketler vardır. Şimdi üniversiteler ne kadar verimli kullanırsa bu fonu, o kadar Ar-Ge'den olumlu sonuç alabiliyoruz. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken belki şu olabilir, şeyi dağılımı vermemişler. Teknik üniversiteler arasında bunun dağılımı biraz daha yüksek olabilir. Onun dışında pay alanlara baktığımız zaman %11,5 ile endüstri üretim ve teknoloji, %5 ile genel bilgi değişimi almış. Bir şey daha hemen atlatalım bu veri içerisinde. Bu paylar içerisinde nerede daha çok kullanıldığına baktığımız zaman AB projelerinde bunun daha çok kullanıldığını görebiliyoruz, kamunun payının.
1: Evet, savunma sanayindeki gelişmelerin ne kadar göz doldurduğunu ve geliştirilen ürünlerin yurt dışı pazarlarında ne kadar çok ilgi gördüğünün de bir göstergesi bu veriler, öyle değil mi hocam?
0: Savaşlar artık ya da askeri yapılanmalar, ordular geleneksel ordu olmaktan çıktı biliyorsunuz önemli ölçüde. Son hem Körfez Savaşı'nda gördük, hem Rusya devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da gördük. İnsansız hava araçları her düzeyde, bakın hava araçları, denizaltılar, karadaki o tank vesaire, artık gün geçtikçe bu türlü araçlarda insan faktörünün daha minimize edildiğini göreceğiz. Yani bir insanın hayatını kaybetmesi hiçbir şeyle ölçülemez yani puan anlamında. Oysa bu tür dronlar vesaireler, havada uçuşanlar, insansız hava araçları vesaire çok hızlı üretim yapılıp çok hızlı kullanılabilen şeyler. Gittikçe orduların yapılanması da buna dönüyor. O anlamda Türkiye ekonomisinde de buna hem kaynak olarak fonun ayrılması, hem de bu tür alanlarda yatırım yapan, ister kamu olsun ister özel girişim olsun, ileri teknolojiyle üretimi devam edip etmesi dış ticarette de önemli ölçüde bize fayda sağlayacaktır. İhracat içerisindeki payları da artacaktır.
1: Peki hocam, önemli ve olumlu gelişmeler. Bugün ekonomide yaşanan gelişmeleri sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Rica
1: katıldığınız
0: ederim.
1: için. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Necat Coşkun konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri,

ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır, dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

0: toplantının ana gündem maddesi terörsüz Türkiye hedefi. Beştepe'deki toplantıda süreçteki son durum ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli en son 30 Nisan'da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı bugün yılın üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli yetkinlik hamlesi ile bir yetenek ağı oluşturulduğunu söyledi. Beyin göçünden beyin gücüne yaklaşımının önemini vurguladı. 2025'te Aselsan'a yurt dışından katılanlar gidenlerin 2,5 katına ulaştı dedi. Yılmaz, Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen milli yetkinlik hamlesinin ikinci yıl dönümü etkinliğinde kürsüdeydi.
1: Tam bağımsızlık hedefimiz kritik teknolojileri geliştirecek İnsan kıymetimizi ülkemizde yetiştirmenin yanı sıra dünyanın farklı merkezlerindeki nitelikli insan gücünü de Türkiye'mize kazandırmayı kapsamaktadır. Bu anlayışla milli yetkinlik hamlemizi Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşıyarak küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz. Beyin göçünden beyin gücüne olarak adlandırdığımız bir programla ülkesine dönecek gençlerimize bu anlamda motivasyon diyelim sağlamaya çalışıyoruz. 2025 yılında Aselsan'a yurt dışından katılanların sayısı Aselsan'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır dedi. Çerçeve yasa teklifinde kişi özel statünün de olmadığının altını çizen Akın Gürlek, yasa teklifi hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin ön planda tutulduğunu söyledi.
2: Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit ediyoruz. Kuşkusuz terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzurunu ve devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye hedefinin devletin sarsılmaz iradesini temsil ettiğini belirtti. Bu hedeften dönüş olmayacağını vurguladı. Çiftçi, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz, dedi. İletişim Başkanlığı terörün Türkiye'ye ekonomik maliyetini örneklerle göz önüne serdi. Milli Dayanışma etiketiyle başlatılan iletişim kampanyası kapsamında bir video hazırlandı. Videoda terörle mücadeleye ayrılan kaynağın farklı alanlarda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi anlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye vizyonunun önemine dikkat çekildi. Terörün tamamen ve kalıcı olarak gündemden çıkarılmasının sadece Türkiye için değil, bölgenin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları aynı kararlılıkla yerine getireceğinin altını çizdi. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güven ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbirin kesintisiz şekilde alınmaya devam edileceği ifade edildi. İsrail Gazze şeridinde barışa yönelik çabaları ihlal etmeye ve sivil katliamına devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in bu tutumu

Yemen'e yönelik ortak açıklama geldi. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu belirtildi. Uluslararası topluma çağrı yapıldı. Ortak açıklamada ihlallerin sürmesinin uluslararası çabaları baltaladığına, insani felaketi derinleştirdiğine dikkat çekildi. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlallerinin oldu bitti yaratmayı amaçladığı, Filistin halkının meşru haklarını marjinalleştiren sistematik bir politika olduğu da belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabilir.

0: Hürmüz Boğazı'ndaki küresel açıkçası etki gösteren durum, İran'la Amerika arasındaki müzakerelerin bir sonuca bağlanamamış olması da açıkçası hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun dikkatinin bir noktada Gazze'ye yoğunlaşmasını engelliyor. Yani 60 günlük bir süreç konuşuluyor. 60 günlük süreç içerisinde de eğer iyi çalışılırsa taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşılır. Her iki taraf da bu konuda samimi irade koydukları takdirde kalıcı bir anlaşmaya ulaşılabilir. Ama öncelikle şu Boğaz'la ilgili sorunun halledilmesi lazım. O konudaki katkılarımızı da devam ettiriyoruz.
1: Ankara'nın Şam'dan önemli bir konuğu vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemi İsrail'in bölgeyi tehdit eden saldırgan tavrıydı. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'nin istikrarına yönelik en ciddi tehdit olduğunu söyledi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre belirlendi. Fındığın kilogram fiyatı Giresun kalitede 255 lira, Levant kalitede 200 lira oldu. Ayrıca yüksek randımanlı fındık için Giresun kalitede kilogram başına 5 lira 10 kuruş, Levant kalitede 5 lira ilave fiyat verilecek. Üreticiler 17 Ağustos'tan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi işyerleri ile kurumun internet sitesi ve devlet üzerinden randevularını alabilecek. Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini Ağrı'da değerlendirdi. Sürecin aile kurumunu güçlendirip toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı.
2: Biz sosyal refahın kalıcılığının ancak güven ve huzur ortamıyla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye bu huzuru, bu barış ikliminin kalıcı olarak kalma iradesinin bir yansımasıdır. Terörün sona ermesi bizler için ailelerin güçlenmesi demek, toplumsal barışın daha kalıcı hale getirilmesi demek. Terörün olmadığı yerde umut yeşerir. Huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde geleceğe güvenle bakılır. Bugün Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörden arındırılmış bir gelecek için güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuştur.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 23 yılda imalat sanayinde katma değeri 250 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. Ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına taşımaya kararlıyız dedi. Bakan Kacır Trabzon'da konuştu.
3: 23 yılda imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık. Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretiminde Avrupa'da birinciliğe çıkardık. Kabiliyetleriyle, teknolojisiyle, mühendisliğiyle dünyada ses getiren, geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısına sahibiz. 23 yılda elde ettiğimiz kazanımları Türkiye yüzyılında yeni başarılarla taçlandırmaya, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına hızla taşımaya kararlıyız.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sıfır atık hareketinin küresel bir çevre seferberliği haline geldiğini söyledi. Sıfır Atık Vakfı'nın Trabzon'daki programında konuşan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sıfır atık vizyonunu Ar-Ge politikalarımıza entegre etmeyi

toprakla buluşturulacağını ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2. İletişim Şurası'nın Türkiye'nin iletişim politikalarına yön verecek bir yol haritası ortaya koyduğunu söyledi. Dezenformasyonla mücadelenin artık milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkati çekti. Sonuç bildirgesinin Türkiye'nin iletişim alanındaki yeni vizyonuna rehberlik edeceğini belirtti. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten iki önemli randevu istendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk olarak eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Ailesi kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması talebini Bakan Gürlek'e iletti. Akın Gürlek ayrıca 24 Ocak 1993'te evinin önündeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir görüşme gerçekleştirecek. Uyuşturucu tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. 71 ilde son 10 günde düzenlenen operasyonlar sonucunda 832 kilogram uyuşturucu maddeyle 425 bin uyuşturucu hapele geçirildi. 1302 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 844'ü tutuklanırken 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tutuklanıp yargılama sürecinde serbest bırakılan eski genel sekreter yardımcısıyla bir iş insanı yeniden gözaltına alındı. Zanlıların bazı bilgileri gizledikleri öne sürüldü. Öte yandan fuhuş operasyonunda tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Tuğçe Güney'in Muhittin Böcek ve oğluna aracılık ettiği öne sürüldü. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Toplam rezervler 31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 842 milyon dolar arttı. Yaklaşık 164 milyar 450 milyon dolar oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin verileri yayımladı. Toplam hesap büyüklüğü 157 milyon liraya geriledi. Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Türkiye Üniversitesi kurulması planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu ve Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, karşılıklı burs ve kontenjanların tahsis edilmesinden Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesine kadar pek çok başlığı içeriyor. Türkiye'nin Balkanlardaki nüfuzu Yunanistan'da yakından takip ediliyor. Katimerini gazetesi Türkiye'nin gönül coğrafyasındaki atılımlarını satırlarına taşıdı. Türkiye tarihi, kültürel, dini ve eğitim bağlarına dayanarak Balkanlarda yumuşak güç uygulamasının her imkanını değerlendiriyor denildi. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sözcü İsmail Bekai, güzergahın coğrafi koordinatlarında uzlaşıldığını belirtti. Temel hususları içeren ortak bildirinin son inceleme aşamasında olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, düzenlemenin 2 ila 4 ay sürmesi beklenen geçici güzergah olduğunu bildirdi. Hürmüz'ün tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını kaydetti. ABD basınında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre Boğaz'a giriş ve çıkışlarda gemiler farklı rotalar kullanacak. Basra Körfezi'ne giren gemiler İran kontrolündeki güzergahı, Körfez'den ayrılanlar Umman yakınlarındaki rotayı izleyecek. Geçişlerden seyir sefer ücreti alınmayacak ancak güvenlik ve personel masrafları gerekçesiyle hizmet bedeli kesilecek. Elde edilen gelir İran ve Umman arasında paylaştırılacak. Müzakere haberlerinin gölgesinde gerilim de sürüyor. Trump anlaşmayı tercih ettiğini ancak güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Şimdiye kadarki en büyük saldırıyı ertelediklerini dile getirdi. Washington, İran'a yönelik yaptırımların bir kısmını kaldırdı. Devrim muhafızlarıyla bağlantılı 2 uçak ve 3 havayolu şirketine uygulanan yaptırımlara son verildi. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social paylaşımlara erken erişim imkanı getirdi. Bedeli aylık 100 bin dolar. Bu bedeli ödeyenler Trump'ınki dahil en çok takip edilen 10 hesabın yapacağı paylaşımları herkesten önce görebilecek. Rusya ile Ukrayna arasında

0: arasında tansiyon yüksek. Ukrayna, Rusya'da yine enerji tesislerini ve e-ticaret şirketini hedef aldı. 2 kişi öldü. Rusya'da Ukrayna'ya misillemede bulundu. 3 kişi hayatını kaybetti. Rus ordusu Karadeniz'de Ukrayna gemilerini vurmaya da devam ediyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır, dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı, güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Králové'ye konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Salah saat 19.30'da resmi sözleşmeyi imza atacak. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Jadon Osterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sturm Graz maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış mücadelesinde Bolu Spor saat 21.30'da Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk hafta Anadolu Efes Beşiktaş derbisine sahne olacak. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Bazı illerde gecenin düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Hakkari 19, İstanbul 23, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 24, Bursa 20, Edirne, Diyarbakır ve Konya 21, Denizli, Şanlıurfa ve Antalya 26, Adana 25, Kayseri ve Tokat 17, Sivas 13, Kastamonu 15, Artvin 18, Erzurum 14, Van 16, Ardahan 11, Mardin ve Adıyaman 27 derece. Yol durumu. Mengen Yeniçağ yolunun 22-23. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin Şavşat yolunun 62. kilometresindeki sanayi kavşağı yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sürdürülüyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının

%70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Çilin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da biz bu hafta ülkeler arası miras, vasiyetname ve mirasçıların hakları konusunu konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlıyoruz. Miras bırakan ve mirasçılar farklı ülkelerde yaşıyorsa hangi ülkenin miras hukuku uygulanır? Bu da çok merak edilen bir konu.
2: Evet, kesinlikle. Burada aslında yaygın bir sıkıntı var pratikte bizim gördüğümüz. Mirasçıların nerede yaşadıkları tek başına uygulanacak miras hukukunu belirleyen bir ölçüt değil. Çocuklardan biri, yani mirasçılardan biri Almanya'da yaşıyor olabilir, diğeri Fransa'da yaşıyor olabilir ya da bir diğeri Türkiye'de yaşıyor olabilir. Burada miraslar farklı ülkelerde yaşıyorlar diye mirasa da 3 ayrı ülkenin hukukuna göre paylaştıracağız, bu ülke hukuklarını uygulayacağız diye bir şey kesinlikle yok. Bizim Türk hukuku bakımından asıl olarak miras bırakanın vatandaşlığına ve malların hangi ülkede bulunduğuna bakılacak. Yani davanın da hangi ülkede açıldığı da bu noktada önemli. Çünkü her ülke burada uygulanacak hukuku kendi özel hukuk kurallarına göre kendileri tayin edeceklerdir. Bizim mevzuatımız açısından temel düzenlemeye baktığımızda ise miras kural olarak ölen kişinin milli hukukuna, yani vatandaş olduğu ülkenin hukukuna tabi. Ancak Türkiye'de eğer bu kişinin bir taşınmazı varsa, taşınmazlar bakımından bizim kanunumuz bir istisna belirtiyor. Ve burada miras bırakanın hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun, burada vatandaşlığı, tabiyeti vesaire hiçbir şey fark etmiyor. Türkiye'de eğer bir evi varsa, bir arsası varsa, bir tarlası varsa, bir dükkanı varsa, bu gibi taşınmazları varsa bunlar hakkında tamamıyla Türk hukuku uygulanacaktır. Ayrıca eğer bir mirasın açılması, kazanılması ya da paylaşılması gibi hususlarda varsa bunlar da yine aynı şekilde terekenin bulunduğu ülke hukuku devreye girecektir. Yani bunlarla alakalı Türkiye'deki bir taşınmaz üzerinde bir mirasın açılması söz konusuysa ya da Türkiye'de bulunan bir tarla üzerinde bir miras paylaşımı vesaire söz konusuysa burada artık Türk hukuku devreye girecektir. Bunu da bir örnekle anlatmak gerekirse, diyelim uzun yıllardır Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız vefat etmiş olsun. Mirasçılarından biri Hollanda'da, biri Fransa'da, diğeri de Türkiye'de yaşıyor. Ve miras bırakanın İstanbul'da bir dairesi ve Türkiye'de de bir banka hesabı bulunuyor. Türk mahkemesi önünde yapılan bu değerlendirmede miras bırakanın Türk vatandaşı olduğu için temel olarak burada Türk miras hukuku uygulanacak, evet. Burada çocukların Almanya, Hollanda ya da farklı ülkelerde yaşıyor olmaları onların miras paylarını değiştirecek, onların aleyhine olan da bir husus değil kesinlikle. Bunu da bizim mevzuatımız tamamıyla koruma altına almış. Yani buradan sağ kalan eşin ya da çocukların kim olduğu, yasal miras payları, saklı payları ya da vasiyetnamenin bu payları ihlal edip etmediği vesaire burada artık tamamıyla Türk hukukuna göre, bizim mevzuatımıza göre belirlenecek bir husus. Burada özellikle diyelim Almanya'da 50 yıl yaşayan bir sürü vatandaşımız var. Tamamen oraya yerleşen, gençliğinde oraya giden vesaire. Bu gibi uzun yıllar neticesinde artık o kişiye Türk vatandaşı evet ama Alman hukuku uygulanacak şeklinde yine bir düşünce her zaman doğru olmayabiliyor. Yine bizim Milletler Arası Özel Hukuk Kanunumuza baktığımızda miras konusunda temel bağlantı ikamet edilen ülke değil, miras bırakan kişinin tamamen vatandaşlığı olacak. Dolayısıyla yalnızca Almanya'da yaşıyor olmak Türk vatandaşı olan kişinin Türkiye bakımından Türk miras hukukundan çıkması anlamına kesinlikle gelmeyecek. Şimdi bununla alakalı örneğe bir de tersten bakacak olursak Tünin Hanım, İngiliz vatandaşı olan bir kişinin Türkiye'de bir eve ya da bankada bir para bırakarak vefat etmiş olsun. Türkiye'deki ev bakımından evet Türk hukuku uygulanacak. Çünkü az önce de bahsettim. Türkiye'de bulunan taşınmazlara doğrudan Türk hukuku uygulanacak. Fakat banka hesabı taşınan mal varlığı niteliğinde olduğundan dolayı mirasın esasına ilişkin konularda ölen kişinin milli hukukuna, yani burada biz artık İngiliz hukukunu gündeme alacağız ve mahkemelerden yine aynı şekilde İngiliz hukukunu gündeme almış olacak. Bu nedenle aynı miras dosyasında taşınmaz yönünden Türk hukukunun, taşının mal varlığı yönünden de yine yabancı hukukun uygulanması mümkün. Burada bu gibi çok uluslararası uyuşmazlıklarda hangi mahkeme yetkili sorusuyla hangi ülkenin hukuku uygulanacak sorusunu da birbirine karıştırmamak gerekiyor. bir Türk mahkemesinin davaya bakıyor olması her konuda mutlaka Türk hukuku uygulanacağı anlamına gelmiyor. Burada az önce de bahsetmiş olduğum uyuşmazlıkta İngiliz vatandaşı olan bir kişinin Türkiye'de bulunan taşınmazıyla alakalı, evet onunla alakalı miras işlemlerinde Türk hukuku uygulanacak ama bankadaki parası varsa ya da burada bir aracı varsa, taşınır dediğimiz mal varlıkları varsa burada Türk hakimi tarafından Türk mahkemelerinde İngiliz hukuku uygulanacaktır. Bu da uygulamayla alakalı karışılan bir husus. Bunu da dinleyeceğimize de belirtmiş olalım. Bununla alakalı yine Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda orada bir farklı bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nde bütün ülkelerin kabul etmiş olduğu iki ülke dışında miras sözlüğü uygulanıyor ve bu miras sözlüğünün uygulamasına baktığımızda genel kural miras bırakanın ölüm anındaki mutat mesken hukuku. Yani burada mutat meskeni kişinin sadece nüfusta görünen adresinden ibaret kabul etmiyor burada miras sözlüğü ve kişinin hayatının merkezinin nerede olduğu, ailesinin, işinin ya da sosyal ilişkilerinin hangi ülkede toplandığını vesaire hepsini çok detaylı bir şekilde değerlendiriyor aslında. Örneğin burada bir Türk vatandaşı hayatının son 20 yılını Almanya'da geçirse ve Alman makamları burada artık kural olarak Alman hukukunu evet uygulayabilirler. Ancak Avrupa Birliği'nin düzenlemesine baktığımızda buradaki miras sözlüğünün düzenlemesinde kişinin vasiyetnamesinde vatandaşı olduğu ülkenin hukukunu seçmesine de izin veriyor. Yani burada mutlak bu şekilde bu kişi zaten uzun yıllarda bu ülkede yaşıyor. Tamamıyla bütün terekeye, bütün mallarına vesaire biz artık bu ülke hukukunu uygulayacağız şeklinde bir yaptırım, bir zorlama aslında kesinlikle yok yine bu miras tüzüğüne baktığımızda. Dolayısıyla Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı usulüne uygun bir şekilde vasiyetnamesinde mirasına ilişkin uyuşmazlıklarda Türk hukukunun uygulanmasını açıkça seçebiliyor. Yine bu imkan da yine farklı ülkelerde mal varlığı bulunan kişiler açısından ciddi bir planlama aracı aslında vasiyetnameyle alakalı. Burada az önce bahsettim iki ülkede sadece bu miras sözüyle alakalı taraf olmadığı için bunlar uygulanmıyor. Bu ülkelerde Danimarka ve İrlanda taraf olmadıkları için buradaki tüzüğe yine orada yaşayan vatandaşlarımızın, dinleyicilerimizin de bu şekilde bir istinadan yararlanamadıklarını özellikle belirtmiş olalım. Bu gibi durumlarda özellikle uluslararası hususlarda ilginç bir sorun ortaya çıkabiliyor. Bizim de yine farklı bir çözüm bulduğumuz hususlardan bir tanesi. Türk mahkemesi burada Türk vatandaşı olan kişinin miras bırakan bakımından Türk hukukunu esas alabiliyor. Almanya'daki makam da kişinin son mutat meskeni Almanya olduğu için Alman hukukunu uygulayabiliyor. Bu gibi durumlarda da eğer bir taşınmaz söz konusuysa, bu taşınmaz neredeyse, diyelim Almanya'daysa Almanya hukukunu uyguluyoruz, Türkiye'de ise Türk hukukunu uyguluyoruz. Taşınır malları, işte aracıdır, banka dokümanlarıdır, oradaki hesaplarıdır vesaire. Bunlar da hangi ülkedeyse aslında temel olarak biz o ülkenin hukukunu uyguluyoruz. Bununla alakalı diyelim ki Almanya'da farklı bir karar çıkmış olabilir taşınır malla ya da taşınmaz malla. Türkiye'de farklı bir karar çıkmış olabilir. Türkiye'de eğer taşınır ve taşınmazlar Türkiye'de ise tabii ki bizim makamlarımız Türk mahkemeleri tarafından verilen kararı tanıyacaktır ve onu uygulayacaktır. Ama eğer burada hem taşınırlar hem de taşınmazlar tamamıyla Almanya'daysa bununla alakalı da tabii Alman makamları da kendi idareleri tarafından yine Alman mahkemesi tarafından verilen kararı uygulayacaklardır. Burada bunu bahsettiğimde aslında bir çelişki varmış iki ülke uygulaması gibi gözüküyor ama tamamıyla aslında miras paylarının rahat bir şekilde hani bunu bir uyuşmazlıktan çıkarıp tamamen fiziki bir şekilde nerede biz ulaşabiliyorsak o ülkenin hukuku uygulanacağı için aslında bir kolaylık olarak biz bunu değerlendiriyoruz uygulamaya baktığımızda. Yine burada uygulamada gördüğümüz bir diğer husus da Türkiye'den bir mirasçılık belgesi alındıktan sonra bu mirasçılık belgesinin bütün ülkelerde aynı şekilde geçerli olduğuna dair bir yan alıyor. Bununla alakalı da diyelim siz belgeyi Almanya'da ya da Fransa'daki bir noterde ya da Hollanda'da olan bir tapu makamı önünde etkili olmasını istiyorsanız, orada da aynı şekilde kullanmak istiyorsanız Fransa'daki makamlar tarafından verilen bir mirasçılık belgesine ihtiyacınız var. Ya da Hollanda'daki bir tapu makamı önünde onu kullanmak istiyorsanız yine Hollanda'daki makam tarafından verilen bir belgeye ihtiyacınız var. Bununla alakalı da bizim elimizde olan şu an bu uyuşmazlığımız var. Burada bizim müvekkilimiz kendisi Suudi Arabistan vatandaşı. Annesi, babası, kardeşleri vesaire de Suudi Arabistan vatandaşı ve babaları vefat ediyor. Babaları vefat ettiğinde de İstanbul'da bir taşınmazları var. Burada çocukların hepsi taşınmazın devrini anne üzerine yapmak istiyorlar. Ve bunu da bu şekilde doğru aslında kendilerine göre bir doğru düşündükleri için Suudi Arabistan makamları tarafından bir mirasçılık belgesi alıyorlar. Ve bununla alakalı Türkiye'de işlem yapmak istiyorlar. Ama tabii ki bu mirasçılık belgesiyle Türkiye'de işlem yapılması kesinlikle mümkün değil. Çünkü burada Türkiye'de bir taşınmaz var ve oradaki miras paylarının Türk hukukuna göre değerlendiriliyor olması lazım. Ve bizim mahkemelerimiz tarafından verilen bir karar olması lazım ki bu karar yine Türk idareleri tarafından uygulama alanı bulsun. Bununla alakalı da dediğim gibi mirasçılık belgesi alındığı için nerede olursa olsun diyelim Suudi Arabistan'da alındığı için Türkiye'de geçerli şeklinde bir yanılgı kesinlikle olmamalı. Dediğim gibi tabii ki bütün ülkelerin kendi mevzuatları üzerinde değerlendirilen bir husus. Yine buradan toparlayacak olursam da bu gibi uyuşmazlıklarda sorulması gereken bazı temel sorular var. Türkiye'de hangi mallar var? Yurt dışında hangi mallar var? Miras bırakan hangi vatandaşlığa sahipti? Bu kişi son hayat merkezi neresiydi ve geçerli bir vasiyetname arkasında bıraktı mı bırakmadı mı? Bu soruların hepsinin cevaplanması gerekiyor. Bu sorular cevaplanmadan yalnızca bir ölüm belgesine ya da tek bir ülkeden alınan bir mirasçılık belgesine dayanarak işlem yapıyor olmak da ileride yine farklı ülkelerde birbirine uymayan sonuçlarla karşılaşılmasına maalesef neden olabilir.
1: Evet. Peki yurt dışında düzenlenen vasiyetname, ölüm belgesi veya mirasçılık belgesi Türkiye'de geçerli oluyor mu? Sayın Yiğit biraz aslında değindi, geçerli olmayabiliyor. Detaylarını sizden dinleyelim Sayın
0: Tabii
1: Yaman.
0: Tabii ki. Evet, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkede almış oldukları belgenin üzerinde bir mühür, bir apostil şerhi ya da noter onayı olduğu takdirde bunun Türkiye'deki bütün işlemlerde doğrudan geçerli olabileceğini düşünüyor. Oysa saymış olduğumuz bu vasiyetname, ölüm belgesi ve mirasçılık belgeleri öncelikle aynı hukuki işlevi görmediği için her biri özelinde ayrı bir farklı değerlendirme yapılması gerekecek. Bu nedenle meseleye yalnızca geçerli midir değil midir diye bakmaktan ziyade belgenin hangi makam tarafından düzenlendiğini, neyi ispatladığı ve Türkiye'de vatandaşlarımız bu belgeleri hangi işlem için kullanacaklarsa bunların ayrı ayrı ele alınması gerekir. Şöyle bir örnek düşünelim. Selen Hanım da söyledi zaten. Almanya'da bir vatandaşımız yaşıyor olsun. Genellikle Almanya özelinde hep örnek veriyoruz. Çünkü bize gelen müvekkillerimizin çoğu Almanya özelinde oluyor. Türk nüfusun zaten çok yoğun olduğu bir ülke. Evet, Alman makamları tarafından vatandaşımız vefat ettiğinde bir ölüm belgesi düzenleniyor. Ve kişi daha önce Alman noteri önünde bir vasiyetname düzenlemişti. Bu vasiyetnameyi de alıyorlar. Yine çocukları Almanya'dan bir mirasçılık belgesi de alıyorlar. Kişinin de Türkiye'de bir evi, banka hesabı bulunuyor. Aile almış olduğu bu ölüm belgesiyle düzenlenmiş olan vasiyetnameyle ve yine Almanya'daki noter huzurunda hazırlanmış bu mirasçılık belgesiyle Türkiye'deki tapuya giderek doğrudan intikal yapılabileceğini maalesef düşünebiliyor. Oysa önce belgenin gerçekliği, sonra hangi hukukun uygulanacağı, son olarak da Türkiye'de bu konularla ilgili, yani mirasçılık işlemleriyle ilgili hangi usulün izleneceğinin incelenmesi gerekir. Bu üç aşamadan biri eksikse içerik ne kadar doğru olursa olsun, miras payları ne kadar doğru olursa olsun Türkiye'de bu konuda bir miras işlemleri yapılmayacak. Önce ölüm belgesinden başlayalım Tülin Hanım. Yabancı makamın vermiş olduğu ölüm belgesi kişinin öldüğünü gösteren, ölüm tarihini gösteren ve genellikle ölüm yerini gösteren bir belgedir. Bazı ölüm belgelerinde kişinin eşinin ve çocuklarının da ismi yer alıyor. Bu gibi durumlarda genellikle bunu bir mirasçılık belgesiyle karıştırabiliyor vatandaşlarımız. Ama ölüm belgesi doğrudan kişinin mirasçı olduğunu gösteren bir belge değil. Hatta ölüm belgesinde çocuk olarak yer alan 3 çocuğun aslında Türkiye'de baktığımızda ikisinin ancak mirasçı olduğunu bile gördüğümüz durumlar olabiliyor. Bu nedenle ölüm belgesinde doğrudan doğruya isim geçiyor diye kişinin Türkiye'de de mirasçı olacağı kanısından çıkmamız gerekiyor. Burada ölüm belgesi mirasçılığı belgeleyen bir belge değil, ölüm olayını, ölüm tarihini ve ölümün nerede gerçekleştiğini gösteren bir belge olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine yurt dışında ölen kişi Türk vatandaşıysa ölümün Türk nüfus kayıtlarına da işlenmesi gerekiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün açıkça vurguladığı üzere uygulamaya göre yerel makamdan alınan ölüm belgesi ile dış temsilciliğimize bunun aylık kütüğüne işlenmesi için bir tescil bildirimi yapılması gerekiyor. Eğer bildirim konsolosluğa yapılmamışsa yabancı resmi makamdan alınan bu belgenin Türkçe'ye çevrilip usulüne uygun biçimde onaylanmasından sonra Türkiye'de müdürlüğüne de bu ölüm tutanağını düzenletebilir vatandaşlarımız. Yine buradaki tescil bir mirasçılık işlemini kuran işlem değil. Çünkü miras ölüm anında açılır. Buradaki tescil dediğimiz husus kişinin ölüm olayının Türk nüfus kayıtlarına işlenmesi demektir. Peki buradaki usulü uygun onay ne demek? Belgenin geldiği ülkeye göre tabii ki cevap değişecek burada. Hem Türkiye'nin hem belgenin düzenlendiği devletin taraf olduğu apostil sözleşmesi varsa uygulanıyorsa çoğu zaman apostil şerhleri bu belgeler için yeterli kabul ediliyor. Yine iki ülke arasında eğer belge tasdikini kaldıran özel bir anlaşma, özel bir sözleşme varsa bu gibi durumlarda da yine bu belgeler apostil şerhi ya da diğer tanıma temhis gibi hususlar olmadan geçerli kabul edilebiliyor. Yine apostil konusunda her apostil geçtiğinde bu kelimeyi kullandığımızda bir yanlışı düzeltmek istiyoruz. Apostil bir belgenin içindeki her bilginin doğru olduğunu ve Türkiye'de istenen sonucu doğuran bir mühür olmadığını bilmemiz gerekiyor. Esas olarak imzanın gerçekliğini, imzalayanın sıfatını ve bu mührü veren kişinin gerçekten bu konuda mühür vermeye yetkili olup olmadığını bize gösteren önemli bir şarttır. Yine apostilli ölüm belgesi, evet, kişiye ait bir ölüm kaydının resmi kaynaktan geldiğini bize gösterir fakat miras paylarını belirlemez. Yine aynı şekilde apostilli bir vasiyetname karşımıza geldiğinde bu vasiyetnamenin içindeki her hükmü tartışmasız hale getirmez, yine tartışmaya açıktır. Yani apostil dediğimiz husus, evet, çok değerli bir şerh hususu ancak doğrudan içindeki tüm olayları geçerli hale getiren bir belge değildir. Yine vasiyetname bakımından temel kural aslında bakıldığında ölüm belgesi ve mirasçılık belgesine göre daha sıkı şekil şartlarına tabi gibi görülebilir ama sanıldığından daha esnek bir süreç var vasiyetnamelerde. Türk vatandaşı vasiyetini mutlaka Türkiye'de ve Türk noterinde yapmalı gibi bir düşünce doğru değil. Vatandaşımız bulunduğu ülkedeki vasiyetname yapma şartlarını sağlıyorsa da bulunduğu ülkede de vasiyetname yapabilir. Hatta bu konuda bir Yargıtay kararı var. 2015 tarihli bir Yargıtay kararı. Bir vatandaşımız miras bırakan Türk vatandaşı Almanya'da noter önünde bir vasiyetname düzenleniyor. Daha sonra bu vasiyetnamenin geçerli olması için kişinin, vatandaşımızın Türkiye'de bulunan taşınmazıyla alakalı bir işlem yapılacağı sırada ilk derece mahkemesi

Mahkemesi buradaki vasiyetnameyi şekil şartları bakımından değerlendiriyor ve geçersiz kabul ediliyor. Tabii ki mirasçılar bu yargılamayı sürdürüyorlar, Yargıtay'a kadar taşıyorlar ve Yargıtay da bu kararı bozuyor. Çünkü vasiyetname sırf Türkiye'de alışık olduğumuz biçime şartları sağlamıyor diye, ona benzemiyor diye doğrudan geçersiz sayılamaz. Çünkü vatandaşımız bulunduğu her ülkede de eğer bulundukları ülkenin hukukuna uygunsa vasiyetname düzenleyebilirler. Yine şeklen geçerli olmakla birlikte vasiyetnamenin şekil şartları sağlandıktan sonra bir de içeriğine bakmak gerekebilir. Bu gibi durumlarda da her yapılan vasiyetnamenin Türkiye'de geçerli olduğunu kabul edemeyiz. Çünkü miras bırakanın vasiyet yapma ehliyeti var mı? Bunlar yeterince eğer bir itiraz varsa incelemeye konu edilir. İradenin sakatlanıp sakatlanılmadığına bakılır. Daha sonra eğer vatandaşımız İlk vasiyetnameyi düzenledikten sonra ilk vasiyetnameyi bozacak şekilde ikinci vasiyetname hazırlamışsa bu gibi durumların da tek tek bakılması gerekecektir. Yine saklı payların ihlal edilip edilmediği de Türk mahkemeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yine Selen Hanım'ın söylemiş olduğu gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bir vefat durumu gerçekleştiğinde genel kural olarak biz miras ölenin milli hukukuna tabidir diyeceğiz ve kişinin vatandaşlığına göre bir miras paylaşımı yapılacağını söyleyelim. Yine Türkiye'de bulunan taşınmazlar bakımından kesin bir görev alanı vardır, kesin bir hukuk vardır. Taşınmazlar hakkında eğer vatandaşımız taşınması Türkiye'de bulunuyorsa Türk hukukunun doğrudan uygulanacağını söyleyebiliriz. Yine birden çok vatandaşlığa sahip olan vatandaşlarımız oluyor. Bu gibi durumlarda kişinin milli hukuku belirlenirken Türk hukukunu biz esas alacağız. Bu nedenle Almanya'da düzenlenen bir vasiyetname dediğimiz gibi şeklen geçerli olsa bile evet Almanya'da yapılması gereken vasiyetnamelere o sıkı şekil şartlarına tabi olsa bile Türkiye bunu şeklen kabul edebilir. Ancak içerik olarak bakıldığında kişinin örneğin bir taşınmaz yönünden çocuklarının veya eşinin saklı pay ihlali söz konusuysa buradaki vasiyetname ile ilgili araştırmayı Türk makamları yapacaktır. Şimdi birazcık da miraslık belgesine gelmek istiyorum. Yani eski adıyla veraset ilamı olarak biliniyor. Kişinin mirasçı olduğunu gösteren bu belgede payın üçüncü kişilere karşı ispatlanmasını biz kolaylaştırma olarak kabul ediyoruz mirasçılık belgesini. Yurt dışındaki belgenin niteliği de burada çok önemli. Bazı ülkelerde bizim ülkemizde örneğin noterler ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından mirasçılık belgeleri düzenlenebiliyor. Ancak bazı ülkelerde noter evet ülkemizdeki gibi olabilir. Noter olmasa da idari makamlar tarafından da biz bu belgelerin hazırlandığını görüyoruz. Bu tarz tabii belgeler hazırlandığında doğrudan Türkiye'de geçersiz diyemeyiz. Duruma göre belgelerin apostilli halleri eğer geçerli kabul edilecekse bu belgeler apostil şerhli halleriyle Türkiye'de işlem yapabilirler. Yine söylemiş olduğumuz gibi Türkiye'deki makamlar noter ve sulh hukuk mahkemeleri iken yurt dışında bir idari makamdan bu belgeler alınırsa bu gibi durumlarda doğrudan bir apostil şerhi değil de duruma göre tanıma ve temfis işlemlerinin yapılması gerekecektir. Yine Selin Hanım biraz bahsetmişti Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimiz için Avrupa Miras Belgesi'ne de bir değinmek istiyorum Tülin Hanım. Avrupa Birliği miras tüzüğü uyarınca düzenlenen bu belgede tüzüğe katılan üye devletler arasında mirasçılık sıfatını özel bir usul olmadan göstermeyi kolaylaştıran bir tüzüktür bu. Yani az önce söylemiş olduğumuz gibi noterden alınan ya da idari makamdan alınan belgelerde, yurt dışına düzenlenmiş olan bu belgelerde Türkiye'de geçerli olabilmesi için tabii ki apostil şerhli halleri ya da tanıma ve temfis duruma göre yapılması gerektiğini söylemiştik. Ancak eğer Avrupa Birliği ülkelerinden birisindeyse ve yine işlemler Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapılacaksa bu gibi durumlarda mirasçılık sıfatı özel bir usul olmadan yani apostil şerhi olmadan ya da tanıma ve temfis davaları açılmadan da doğrudan bu belgeyle, bu sıfatla işlemler yine kolaylaşıyor. Yine en fazla aldığımız sorulardan biri, mirasçıların tüm bu işlemler için Türkiye'ye gelmeleri zorunlu mu diye. Türk konsolosluğunda veya bulunan ülkede vatandaşlarımız doğrudan bu miras, vergi, banka ve tapu işlemleri için bir vekaletname vererek Türkiye'deki bir mirasçılarına bu görevi üstlendirebilirler. Ancak burada genel bir vekaletname değil de özel işlemler olduğu için ve kişinin şahsını ilgilendiren işlemler olduğu için açıkça örneğin eğer mirasçılık belgesi alınacaksa ya da mirasçılık belgesine ait bir tanıma temfiz davası açılacaksa bu gibi durumlarda açıkça belirterek o şekilde bir vekaletname verilmesi söz konusudur. Yine eğer bankadan bilgi ve ödeme almak için bir mirasçıya yetki verilecekse doğrudan açıkça hatta bunu şöyle uyarı
soralım. Bankanın ismi biliniyorsa bankanın ismiyle özel bir vekaletname vermeleri işlemlerini daha kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak söylemiş olduğumuz gibi bu belgeler tabii

0: yurt dışında hazırlanabilir. Ancak yurt dışında hazırlandığında bunlar doğrudan Türkiye'de apostil şerhi olsa bile her durumda geçerli olmayacaktır. Bunlarla ilgili tanıma temsil davaları açılabileceği gibi eğer ülkeler arasında bir geçerlilik anlaşması varsa da bu belgeler doğrudan Türkiye'de geçerli hale gelecektir.
1: Evet. Sayın Yiğit, peki çifte vatandaşların, mavi kartlıların, yabancı eşlerin ve yurt dışında doğan çocukların miras hakları nasıl belirleniyor?
2: Yine bizim pratikte uygulamada gördüğümüz sıkıntı, Türk vatandaşı olmayan ya da Türkiye'de yaşamayan kişilerin Türkiye'de mirasçı olamayacaklarını düşünmesi. Oysa miras hakkı bakımından belirleyici olan şey miras bırakanla aradaki hukuki bağdır, uygulanacak ülke hukuku ve terekenin nerede bulunduğu esasen. Burada çifte vatandaşlardan başlayacak olursak, bir kişi hem Türk hem Alman vatandaşı olabilir. Ya da hem Türk vatandaşı hem de Hollanda vatandaşı olabilir. Bu kişi miras bırakan konumundaysa eğer birden fazla vatandaşlığı bulunan kişi aynı zamanda Türk vatandaşıysa Türk hukuku esas alınacaktır. Dolayısıyla hem Türk hem Alman vatandaşı olan bir kişi uzun yıllardır Almanya'da yaşıyor diye buradaki Türkiye'deki miras işlemlerinde onun yalnızca Alman vatandaşı kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Yani Türk makamları bakımından Türk vatandaşlığı öncelikli olacaktır. Yani eğer çifte vatandaş olan kişi mirasçı konumundaysa Türkiye'de yaşayıp geçememesi ya da ikinci bir vatandaşlığının bulunması Türk hukukuna göre sahip olduğu miras payını azaltan bir husus değil. Örneğin bir kişi hem Türk hem Alman vatandaşı ise ve yalnızca Türk vatandaşı olan kardeşiyle aynı miras hakkına sahip olacak. Alman vatandaşlığını seçti diye de artık Türkiye'de mirasçı olamaz şeklinde bir yorum kesinlikle doğru değildir. Yine burada kişi Türk vatandaşlığını koruyorsa Türkiye'de Türk vatandaşı olarak işlem göreceği için aslında tamamıyla vatandaşlık konusunda bir uyuşmazlık yaşamayacaktır. Miras hukuku bakımından ya da bir ayrımcılığa vesaire bir farklı bir pay vesaire kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Burada bizim ayrım yapacağımız kişiler grup aslında mavi kart sahibi olan kişiler. Mavi kartı olan kişilerle çifte vatandaşları birbirinden ayırmak gerekiyor. Çifte vatandaş olan kişi hala Türk vatandaşı. Mavi kartlı olan kişi ise kural olarak artık Türk vatandaşı değil. Doğumlu Türk vatandaşı olmuş olabilir ama sonradan Türk vatandaşlığından çıktığı için biz bu mavi kartlı olan grubu Türk vatandaşı olarak değerlendirmiyoruz. Bu nedenle mavi kartlı olan kişiler Türkiye'de mirasçı olabilir. Evet. Taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Evet. Miras paylarını Türk vatandaşları gibi talep edebilirler. Ama Türk makamları tarafından tamamen Türk vatandaşı gibi işlem görmezler. Burada mavi kartlı olan kişinin miras bırakan olması halinde de yapmış olduğumuz bir ayrım var. Mavi kart kişiyi yeniden Türk vatandaşı yapmayacağı için Türk vatandaşının izinle çıkan ve Alman vatandaş olan bir kişi ve bir mavi kart sahibi ise eğer bu kişi vefat ettiğinde bizim özel hukukumuzda Türkiye'de taşınmazları varsa Türk hukuku uygulanacak. Evet ama bankada parası varsa ve kişi artık Alman vatandaşıysa ve mavi kartlıysa bankadaki parası için ya da buradaki olan aracı için biz artık Alman hukukunu uygulayacağız. Yani az önce de bahsetmiş olduğum gibi Türk hakimi tarafından Türk mahkemelerinde Alman hukuku uygulanacaktır. Bu gibi ayrımları da kesinlikle doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Farklı uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalmamak adına. Burada yabancı işlere geldiğimizde ise vatandaşlık üzerine yanlış değerlendirmeler yapıldığını görüyoruz maalesef. Yabancı eşlerde Türk vatandaşı ile evli olan Alman olabilir, Fransız olabilir, İngiliz olabilir ya da bir Arap olabilir. Bu ülke vatandaşı sırf yabancı olduğu için miras hakkını kaybetmeyecek. Türk miras hukuku uygulandığında sağ kalan eşin vatandaşlığı değil de ölüm tarihinde resmi bir ya da geçerli bir evlilik var mı yok mu tamamen buna bakılacak. Evliliğin burada da yine aynı şekilde yetkili makam önünde ispatlanabilir olması lazım ve yapıldığı ülke hukukuna göre de geçerli bir evlilik olması lazım. Burada tamamen nüfus kütüklerine, Türkiye'deki nüfus kütüklerine tescil edilmedi diye buradaki kişinin yabancı eşin miras hakkını görmezden gelmiyoruz bizim mevzuatımızda. Sonradan bu tescil işlemi yapılmış olsa bile bu kişinin miras payı her zaman baki kalacaktır. Yani tamamıyla saklı paylı bir zaten eş olduğu için, mirasçı olduğu için onun herhangi bir miras payına zeval gelmeyecektir. Yine burada aynı şekilde yabancı eşin Türkiye'de bir taşınmazı miras yolu edinmesi mümkün. Ama burada yabancıların taşınmaz edinmesine ilişkin ülke, bölge, yüz ölçüm ve güvenlik sınırlarımız mevcut bizim. Bu sınırlara girmemesi gerekiyor. Yani bu sınırları aştığı takdirde evet miras payı var diyoruz ama bu sınırlar aşıldığında miras payımızı ikinci plana atıyoruz. Ve bizim aslında sınırlarımızı, bizim mevzuatımızı öncelemiş oluyoruz. Hani yurt dışında doğan çocuklar bakımından da bizim temel kuralımız aslında son derece net. Çocuğun farklı bir yerde doğmuş olması miras payını azaltan bir husus değil. Yine bizim medeni kanunumuza baktığımızda çocuklar da aynı şekilde eşit mirasçılardır. Çocuğun hangi ülkede doğduğu ya da hangi ülkede yaşadığı değil de miras bırakanla soy bağı hukuken kurulmuş

0: mı? Örneğin bir tanıma varsa ya da farklı bir hukuki şey varsa ölüm tarihinde bu çocuk ya gerçekten vefat eden kişinin çocuğu mu, tamamen bizim için aslında bu önemli. Yine Martvis artık biraz da toparlayacak olursak burada
1: Son
0: mavi kart
1: cümlenizi
0: sahibi
1: alalım.
0: olmak da yine yabancı eş olmak ya da yurt dışında doğmuş bulunmak tamamen mirastan mahrumiyet sebebi değildir. Bunu da özellikle dinleyicilerimize belirtmiş olalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yiğit ve Sayın Yaman değerli açıklamalarınız
0: Biz
1: için.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta ülkeler arası miras, vasiyetname ve mirasçıların hakları konusunu konuştuk. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun ne diyor?

0: Efendim, teşekkür ediyoruz. Sizlere böyle bir açılış yaptık. Saygıdeğer hocamız Yücel Paşmakçı'yı anmak için. Onun bizlere kazandırdığı bir eserle biz de devamını getirerek sizlere merhaba dedik. Evet sevgili Uğur.
1: Hoş geldiniz efendim. Yücel Paşmakçı Türk halk müziği için büyük bir değer. Öncelikle saz sanatçısı, derlemeci, Muzaffer Sarı Süzen'in yolunda ilerleyen, Nida Tüfekçi'nin yolunda ilerleyen çok değerli bir araştırmacı, öğretmen, konservatuvarda çocuk öğrencileri oldu. Onlara bağlamayı, Türk halk müziğini öğretti ve türkülerimizi gençlere kazandırmada önemli bir yol kat etti. Ve TRT İstanbul Radyosu saz sanatçı olarak emekli oldu. Öncelikle Yücel Paşmakçı hocamızı rahmetle anıyoruz.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Önünde saygıyla eğiliyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun kazandırdığı bütün hizmetler için.
0: Evet. Aşık Kul Ahmet'ten gelecek. Eminim türküyü biliyorsunuz sizler de. Seher Yeli Nazlı Yare bildir beni bildir beni diyeceğiz. Söyler miyiz hep beraber? Haydi bakalım.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Eyvallah. Sizlerin de ağızlarınıza sağlık. Ne kadar güzel eşlik ettiniz. Şu güzel orkestraya da bir alkış alalım. Eyvallah.
1: Harika. Zamane izleyicileri, Zamane ailesi gitgide büyüyor gördüğünüz gibi. Ama bugün de orkestramız biraz büyüdü.
0: Evet. Tabii hem ki orkestramız büyüdü, hem başımızda da bir büyüğümüz var.
1: Evet.
0: Yine.
1: Vallahi geldi oturdu. Bir Anadolu'nun dervişi gibi, ozanı gibi. Zaten ozanı. Mustafa Özarslan efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş geldin sevgili abim.
1: Tabii sizin türkülerinize geçmeden önce ben bir türkü okuyacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Diğer müzisyen ağabeyimizi de anons edeceğiz ondan sonra. O da sürpriz geldi aramıza bugün. Efendim, geçenlerde ben Eldivan'a gittim. Eldivan'da dostlarla buluştuk. Orada çok güzel bir türkü öğrendim. Tabii ki Eldivan deyince, Çankırı deyince bizim TRT Ankara radyomuzun bir sanatçısı var. Neşe Dilekçi oluyor. Ona şöyle bir selam gönderelim buradan.
0: Selamlar olsun.
1: Orada bizi ağırladılar. Uğur Ordu, değerli müzisyen kardeşim, öğretmen kardeşim ve ailesi. Orada da değerli bir büyüğümüz, hocamız vardı. Ramazan Sarıca. Kendisi 80-90 yaşlar arasında bir hocamız. Eski öğretmenlerimizden. Bizlere çok güzel bir türkü bırakmış. Sözü müziğe, müziği kendisine ait. Ama kendisi dedi ki ben bunu artık halka mal oldu. Anonim dedi. Zamanında sözünü müziğini yazmış ve o bölgenin yaren gecelerinde söylenen bir türkü haline gelmiş. Bugün de ne güzel oldu. Çankırı Şabanözü'nden yarenlerimiz geldi. O eski yaren, kayı boyundan gelen yarenliği sürdüren.
0: Hoş geldiniz.
1: Yarenlerimizden. Aramızda şöyle eyvallah bir topluluk var.
0: Müthiş. Hoş geldiniz.
1: Çankırı Şabanözü, Gürpınar yarenleri efendim. Tabii ki olmazsa olmaz başağımız var. Fatih Tezcan. Bir alkış şöyle. Sağ olsunlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Ve yaren ağaları. Gidenler vardır o bölgedeki yarenlere, yaren topuklarına. Oda kültürü var o bölgede, çok güzel. Şimdi o bölgeden bir türkü söyleyeceğim. Bilenler varsa şöyle ufak alkış yapsınlar. Zaten yarenlere bırakacağız o bölümleri de. Hazırsak, hazır mıyız efendim? Hazırsak başlayalım.
0: Eldivan'ın kirazı.
1: Eldivan'ın kirazı diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Doğru. Kirazı da meşhur. Şimdi yeni yeni
0: Çankırı
1: oldu.
0: Deyince
1: çok
0: kiraz
1: güzel
0: gelir akla.
1: Gidip kirazı yiyebilirsiniz. Hazır mıyız? Son 2, 3,

0: Bayram topluluğu için gelsin bütün güzel ağaçlarınız.
1: Bravo size. Hoş geldiniz.
0: Ne güzel vallahi kültürümüz temizler. Var ya.
1: Çok güzel. Hemen burada bir Yaren oturak şeyi oldu yani ortamı oldu gerçekten.
2: Bir de gelirken kiraz getireydiniz var ya tamam.
0: Efendim kendileri gelmiş kiraz gibi ne güzel şunlara bakın. Kirazın dalda sallandığı gibi sallandılar bugün. Sağ olsunlar.
1: Ama Mustafa abi senin sayende de kirazın sözünü aldık. Yani değil mi? Bir dahaki sefere kirazın sözünü aldık.
2: Evet o kiraz gelsin.
0: O kiraz buraya gelecek.
2: Oyun eksik kalıyor çünkü. Şöyle yaptığımızda avucumuza kiraz dolmalı.
0: İnşallah o günleri de görürüz ha.
1: Evet Mustafa abi. Şimdi efendim tabii ki konuğumuz Mustafa Özarslan ve Mustafa abiyle özdeşleşmiş ve sizlerin de böyle artık ezberlerinizde olan çok güzel türküleri var. Biz tabii ki Mustafa abiyi zaten tanıyoruz, biliyoruz. Sizler de tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Biz ama ortak paydamız Ankaralı müzisyenler olarak bu işin

0: geçmişinde müzik yaptığımız mekanlar veyahut da işte konserlerde falan biz hep Mustafa abilerin arkalarında yürüyen, onları böyle örnek olarak gıpta ile izlediğimiz kişilerdi. Onunla şimdi aynı sahneyi burada paylaşıyor olmak bizler için çok büyük bir onur, keyif. Tekrardan hoş geldin.
1: Hoş geldin abi.
2: Evet, çok naziksiniz.
0: Sözü daha fazla uzatmadan Mustafa abicim şöyle...
2: Ben de bir türküyle merhaba diyeyim. Vallahi sonra çok sohbet ederiz.
0: Tamam. Ömrüm der miyiz abi?
2: Evet, ömrümüzü yedi onu söyleyelim.
0: Ömrümüzü yiyen ömrümü çalalım söyleyelim.
2: Ömrümüzü yiyenlere gelsin.
0: Hadi bakalım.

0: Sağ olun.
1: Harika. Sağ ol, var ol abi. Avazın var olsun.
2: Abi bir güzel Türkiye'de de daha devam edelim. Teşekkür. Ne söylemek istersin?
3: Vallahi heyecanlandım. 98'di benim buraya ilk adım attığımda. Böyle zamanda durdurmuş olduk benim açımdan. Allah'tan genç başladım da, yoksa çok yaşlı değilim. Evet, ustalarınız vardı, büyükleriniz vardı. Şimdi siz varsınız. Umarım sizin çocuklarına da program yapar.

0: öyle bir temennim var.
1: İnşallah abi. Biz onlara yaptırdık ama gene getiririz bir daha.
0: Vallahi Mustafa abi biz de görmek isteriz. Biz de şurada oturup izlemek isteriz.
2: Hayır canım, burada biz beraber çalışacağız.
0: Onlar biz o günleri görelim de çalmasak da olur abi, şurada otururuz.
1: Eyvallah
0: da.
1: Teşekkür ederim çünkü ben yaşlanmayı unuttum galiba. O yüzden ona
0: maşallah, ne güzel
1: talibim vallahi. Yani çocuklarla birlikte de.
2: Abi ne güzel, kendi kendine iltifat ediyorsun. Vallahi çok güzel. Ben de genelde öyle ederim ya. Aynaya bakarım, ne güzel ya.
1: Teşekkür ederim. Hadi. Gerçekten sizinle olmak keyifli. Ben çok uzun zaman bekledim Ankara'da olduğum için. Zaten bir aradayız ve dolayısıyla programda dedim ne zaman ihtiyaç duyulacaksa ben geleyim. O açıdan konser sahne oldu ama burada ilk kez
2: abi,
1: ve heyecan.
2: Abi bugün ihtiyaç duymuştuk. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin abi, iyi ki buradasın.
2: Ve senle de arayı bulalım dedik bir yerleri. Nereye bulalım?
1: Tamam, olur.
0: Hadi arayı çalalım, söyleyelim.
1: O zaman hep beraber söyleyelim.
0: Efendim, bağlamada Battal Kılıç Aslan bizimle bugün. Sevgili abim, sen de hoş geldin. Onu şöyle güzel bir girizgahıyla çalalım bakalım, haydi.

0: Harika.
1: Yaşa.
2: Eyvallah.
0: Mustafa Özarslan.
3: Teşekkür ederim.
1: Efendim, nasıl, iyi gidiyor muyuz? Şimdi Mustafa abinin enerjisi de çok yüksek. Bizim enerjimizle birleşince abi biz de böyle senin enerjini hissediyoruz ve böyle büyüdüğünü gözlemliyorum ben. Her şey çok keyifli gidiyor. Seyirci de eşlik ediyor.
0: Evet.
4: İnşallah da Allah ömür boyu türküleri söylemeyi bize nasip etsin. Hiçbir zaman halkın önünden ayrılmamayı nasip etsin diyoruz.
1: İnşallah. Şimdi ben deniz bir eser seslendirmeye çalışacağım. Sevgili dostlar, hep beraber çalalım yine. Bu dünya misaldir handan diyeceğiz. Demmi demmi, şirin demmi. Bilenler varsa eşlik edebilirler. Haydi bakalım.

0: Eyvallah.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık. Dostlar.
0: Eyvallah.
2: Efendim. Evet. Söyle söyle Umut'cum. Kusura bakma sözünü kestim.
3: Yok. Olur mu efendim? Buyurun.
2: Estağfurullah. Ne diyecektin? İçinde kalmaz.
3: Yo, ben de senin söyleyeceğini söyleyecektim sanırım. Sorun yok.
4: Karar verin, arada kalıyoruz.
2: Şimdi gelir geçer dünya gamı dedi. Ne güzel söyledi. Bazen böyle hiç ummadık köylerde, hiç ummadık ilçelerde, bilmediğimiz yerlerde hala yaşayan, Karacaoğlan misali yaşayan, Aşık Veysel gibi yaşayan ozanlarımız var. Mustafa abi sen de görmüşsündür.
4: Çok, evet. Anadolu'da evet. Öyle bilge kişilikler ve bilinmedik ozanlar var. Artık bu görev siz de genç olarak oralarda bulacaksınız. Biraz önceki eser gibi o eserleri siz kazandıracaksınız. Size güveniyoruz.
3: Bir ay doğar ilk akşamdan geliyor.
4: Bir Malatya türküsü. O zaman evet. Siz bize lütfen hem sesinizle hem cep telefon ışıklarıyla eşlik evet. Edin.
3: Sevgili Uğur'la bir şöyle bir beraber çalalım.

0: Alkışlar sizin için. Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok iyi söylemedin.
2: İşte bizim zamanı ailemiz böyle. Her biri bir solist.
1: Vallahi çok iyi söylediler, çok da iyi söylediler, çok iyi güzel söylediler, çok güzel oldu.
2: Hangisini çıkarsan burada program yapar.
3: Evet. Ağzına sağlık sevgili abicim.
1: Evet sevgili Uğur, şimdi dinliyoruz seni.
2: Evet, kaldığım yerde mi devam edeyim?
1: Hayır, lütfen bağla artık.
2: Bağlayamam öyle kolay abi.
3: Hadi bakalım.
2: Bağlasam bağlamacı olurdum ya, kemaneciyim yani.
3: Güzel.
2: Umut iyi bağlıyor. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi bazı ozanlar var Anadolu'nun yüra köşelerinde. Halen şiir yazan, şiirler okuyan. Aramızda da bir ozanımız var. Afyon Dinar'dan geldi efendim. Afyon Dinar'dan Aşık Süleyman Uysal, Süleyman amcamız. Geçen de ben kendilerini ziyaret etmiştim. Ve değerli abimiz Yaşar Sağlam'la birlikte geldiler. Bugün stüdyomuzu ziyaret ettiler. Bir dileğim var dedi. Şiirlerimden birisi şöyle televizyonlarda okunsun, söylensin. Ben de Süleyman amcamıza bugün bir şiirini televizyonlarda şöyle okunsun efendim. Kendisi Karacaoğlan misali, günümüzün Karacaoğlan'ın uzanmış hali Süleyman Uysal amcamız. 5 tane şiir kitabı var. Sağ olsunlar. Dinar'a, Afyon Dinar'a. Dinar da kendilerine sahip çıkıyor. Dinar halkına da herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Süleyman amcamıza bu türküyü ilk defa bugün armağan ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun, ayaklarınıza sağlık.
3: Haydi bakalım.

0: Nazlı olur şu dinarın güzeli diyeceğiz efendim. Öyleymiş.
1: Hadi bakalım.
0: Son 2, 3, 4.

0: Aşık Süleyman Uysal'a bir alkış atalım şöyle. Ayağa kalkalım üstad. Yaşa Süleyman.
1: Ediyoruz. Nice şiirler var inşallah. Devamı dileğiyle.
2: Gençleri destekleyin bence.
3: Evet, destekleyelim.
2: Süleyman amca gibi gençleri desteklemek lazım.
3: Çok güzel bir şarkı geliyor şimdi. Sen giderken.
2: Aşk şarkısı söyleyeyim. Tamam.
3: Evet.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, sedef kalkma, bakırcılık, saraçlık, yemenicilik, köşkerlik, kutunu dokumacılığı, saray kumaşı, Antep işi nakış, kadim şehrimiz Gaziantep'in kadim sanatları. Başka illerimizde de geleneksel sanatlar içinde önemli bir yere sahip sedef kalkma sanatı, 2023'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde ülkemiz ve Azerbaycan adına kaydedilmişti. 2025'in Aralık ayında da Antep işi nakış da bu listede yerini aldı. Programımızın bu bölümünü hem geçmişle bağ kuran hem de günümüzde yaşatılmaya devam eden ipliğin kumaşla buluştuğu el emeği, göz nuru, Antep işi nakışa ayırdık. Konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sizlerle bugün bu konuyu konuşmanın mutluluğu içerisindeyim. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Umarız siz de iyisinizdir. Bugün Antep işini konuşacağız dedik. İsterseniz nedir bu Antep işi? Evvela bunu bir tanıyalım, tanımlayalım. Sonra 2017 tarihli makaleniz Antep işi ile ilgili, yanılmıyorsam, ilk akademik çalışmalardan biri. Neden bu konuya ilgi duydunuz? Sizi akademik boyutta bir çalışma yapmaya iten neydi? Bizimle paylaşmanızı isteyeceğiz.
1: Tabii ki severek Tülin Hanımcığım. Şimdi hem size hem de dinleyicilere açıklamak açısından, bu sadece el sanatı olarak değil, bir çeyiz geleneği temelinde ve anneden kıza aktarılan bir emanet, bir kültürel bellek. Bu doğrultuda ben Antep işi çalışmalarının olmadığını fark ettim bilimsel anlamda. Yeterince özen gösterilmediğini ya da dikkat çekmediğini. Diğer yandan halkın kendi belleğinde, evin içerisinde işlevsel olarak bu ürünlerin tepsilerde, örtülerde, sehpa örtüleri olsun, yatak örtüleri olsun, hakeza giyim kuşamında varlığı çok dikkat çekici. Ve çeyizlerin olmazsa olmaz bir parçası. Kızlar, çocuklar evlenmeden önce anneler bu sürecin içerisine giriyor. Ve bu nedenden dolayı bu kültürel süreci de bir vefa borcu olarak doğduğum topraklara atfen bilimsel bir süreç haline getirmeyi amaçladım. Hı hı.
0: Antep işini peki nasıl tanımlayabiliriz? Diğer işlerden ayıran özelliği nedir?
1: Şimdi bütün kültürlerin kendine has el sanatları geleneği bulunuyor. Siz de programın başında naklettiğiniz üzere el sanatları dediğimiz ürün aslında bir toplumun tarihçesini, maddi ve manevi değerler bütününü, işte motif, dokuma ve işleme tekniği bakımından yansıtması. Antep işini diğer işlerden ayıran özellik ise işlendiği yörenin adını almış olması. Biz nasıl bir İngiliz danteli, İsveç gobleni ya da Fransız güpürü gibi isimlerle dünya literatüründe ve toplumsal olarak adlandırılıyorsa, Antep işi de bu konuda işlendiği yörenin adını alması bakımından dünyadaki bu örnekler sıralamasına girmektedir.
0: Siz akademik çalışmalar da yaptınız bu konuda. Biraz da akademik çalışmalarınızdan bahsedelim isterseniz dinleyicilerimize.
1: Tabii ki yaptık. Özellikle ben hani Antep işinin el sanatlarında ve giyim tarihçesiyle ilgili odaklandım. Bu konuyla ilgili olarak işte televizyon programında Anadolu'da giyimin Ayak İzleri programında olsun, TRT'de yayınlanan ve çeşitli sempozyumlarda, el sanatlarının konferanslarında falan bu konuyu dile getirdik. Burada amaç giyimin veya nakışın bir toplumun hem üzerinde taşıması hem günlük eşyalarında bulunmasına dikkat çekmekti. Zaten bu süreçte UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında da değerlendirildi ve tanınır hale geldi tüm dünya tarafından. Burada amaç özellikle bu işi yapanların, işleyenlerin, yaşatanların görünür olması. Yeniden toplumun belleğinde hali hazırda nasıl bir teknik ve süreç açısından yer almasını dikkat çekmekti. Hakeza

0: Zaten bunu başarmış olduğumuza ve bu sürecin hala da devam ediyor olmasına da değinmek isterim. Özellikle biz bu Antep işini tarihsel süreçte hikayeleriyle bilinen, yapım teknikleriyle bilinen bir el dokuması olarak görüyoruz. Ve özellikle anneden kıza ve usta çırak ilişkisiyle aktarılıyor olması, işin meşakkatli olması da bu el sanatını diğer el sanatlarından el emeği göz nuru olarak da farkındalıkla ayırmakta.
1: Çeyiz hemen hemen her ilimizde de oldukça önemli kuşkusuz Sayın Öner. Lakin Gaziantep için çok başka bir yeri var değil mi? Başka bir anlamı ve önemi var. Hatta Gaziantep çeyiz geleneği somut olmayan kültürel miras ulusal envanterimizde de yer alıyor. Antep işi bunun neresinde bir Antepli olarak bizlere neler söylersiniz?
0: Özellikle çeyiz kavramı, Türk kültür kavramı içerisinde toplumumuzun hem yazılı hem de sözlü kültür içerisinde yer alıyor. Özellikle sözlü kültür içerisinde kız beşikte, çeyiz sandıkta, kız kucakta, çeyiz bucakta ya da ananın bahtı kızına çeyiz olurmuş gibi özdeyişler halen de kullanılmakta. Gaziantep'te ve Türk toplumunda aile kavramına verilen bu önemde işte evlilik akdinin gerçekleştirileceği her aşamada kendini tüm çeyizin içerisindeki inanç, gelenek, görenek, adet gibi sosyal normlarda da karşılık buluyor. Ve el sanatları da burada toplum içerisinde en görünür, en emek ve meşakkat taşıyan alana giriyor. Ve bu haliyle de Antep işleri hem çeyizde hem el sanatlarında maddi ve manevi değerler bütünü içerisinde bir içerik taşıyor ve toplum tarafından da halen canlı olarak da sürdürülüyor. Yani burada özellikle el emeği göz nuru değişimi de zaten işlemelere verilen değeri anlatmakta. Yani her bir ürün, çeyizdeki her bir parça, her bir motif, nakış bir süreç ve duygu muhtevasına sahip bir sanat ürününü taşımakta.
1: Sayın Öner, biraz da Antep işinin tarihinden bahsedelim mi? Antep işi hangi yıllara kadar geri gidebiliyor?
0: Antep işinde özellikle bakıldığı zaman biz giyimin tarihine de bakıyoruz. Bu konuda araştırmalarımız bize şunu söyledi ki yapım tarihi çok eski, halk tarafından biliniyor. Ama bizim en eski ulaşılabildiğimiz kavramlar içerisinde 1850'li yıllarda mesela Gaziantep'in Tılfar köyünde Hamide adlı bir işte genç kızın nişanlısı Hasan'ın için pamuk ipliğinden dokuduğu işte zabın ve şalvarı Antep işiyle işliyor. Fakat 1892 yılında Yemen Savaşı nedeniyle nişanlısı Hasan oraya gidiyor ve geri dönmüyor. Nişanlısının şehit olduğu haberini alan Hamide işte zıbının yaka kısmını yarım bırakıyor ve sandıkta o şekilde bırakır. Ve günümüze kadar da bu elbisenin bize nakledildiğine göre Tılfarlıoğlu ailesi tarafından korunduğu söyleniyor. Diğer mesela tarihsel süreçlerden bir tanesi de özellikle yine 1878 yılında Amerikan Hastanesi'nde Madame Shepard'ın Gaziantep'te bu nakışı işleyen hanımlara diyor ki biz bunu nasıl yapıyorsunuz diyor. Kendisine gelir kazandırmak amacıyla ve özellikle bunu da ticari anlamda bir üretime taşımak istiyor. Atölye kuruyor. Fakat yerli halk bu nakışı öğretmek istemiyor. Bunun sebebinde de kendi bilgisini dışarıya aktarmamak. Yani kendi özelinde kalmasını istemek. Ama Madame Shepard da pes etmiyor. Özellikle Süryani öğrencilere tekniği aktarma konusunda çabalar sarf ediyor. Bunun karşılığında da borcunu ödemek isteyen mesela işte hastalar gidiyor, borçlu kalıyor. Bu borcu nasıl ödersiniz? Çeyiz işte içinde bu Antep işini işleyerek gibi bir teklifte ticari sürece dönüştürüyor. Evet bu nakışlar da işleniyor fakat rağbet görmüyor. Burada şöyle bir şey var. Yani yapılan bu işin adı Antep işinden ziyade hastane işine dönüşüyor. İşte bu hastane işi olarak gelmiş olması da aslında burada bir küçümseme, yerme anlamıyla adlandırmaya dönüyor. Yine bizim kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Atatürk'ün Latife Hanım ile evliliği sırasında Gaziantep Valiliği tarafından Antibişi bir kıyafet gönderilmesi süreci var. Hakeza 1940'lı yıllara gelinde de İsmet İnönü'nün Gaziantep'e teşrif ediyor ve kıyafeti işleyen Makbule Yıldırım Demirer'i davet ediyor. Bu modeli çok beğendiğini överek bahseder ve hatta bu kıyafet için İngiliz Kraliyet ailesinden sipariş alınıyor. Yani bu kadar da bir görünürlük sürecine nail olunuyor.
1: Çok çok önemli detaylar paylaştınız Sayın Öner. Peki Antep İşi Nakış'ın geçmişteki kullanım alanlarına gelecek olursak, geçmişte hangi alanlarda kullanılıyordu, günümüzde hangi alanlarda kullanım yeri buluyor?
0: Şimdi geçmişte biz genel anlamda hep en eskiye gittiğimizde de giyim kuşamda rağbet gördüğünü fark ediyoruz. Günümüze de geldiğinde biraz kullanım alanları genişlemiş ama geçmişten günümüze aslında çok da bir şey değişmemiş. Giyim kuşamda görünürlüğün azaldığını ben burada söyleyebilirim dürüst olarak. Ama bunun haricinde özellikle işte yatak örtülerinde, bardak altlıklarında, yani günlük kullanılan her türlü parçanın içerisinde, yaşamın içerisinde bu el sanatı var. Giyim kuşam dediğimiz zaman işte özellikle erkek giyimi olsun, kadın giyimi olsun, çocuk giyimi olsun, yani benim kendi çocuklarımda da vardı, bana da çeyiz olarak gelmişti. Mesela o kundak ve içliğin yaka kenarlarında, işte kadın giyiminin de iç gömleğinde, geceliğinde ya da şalvar uçburlarında. Erkek giyiminde don ayağı denilen, aslında alta giyilen içlikte, şalvar uçburlarında ve başlıklarında yer alıyor. Örtü amaçlı kullanılıyor. Kültürel ve dekoratif olmak üzere şu anda aşırı derecede yaygın. Bununla ilgili işte perde, kese, sandalet, ayakkabı, hatta takılar içerisinde nazar boncuğu olarak, işte küpe olarak ya da albüm, defter ya da zarf süslemeleri içerisinde bizler Antep işlerini şu anda görebilmekteyiz. Bununla ilgili hala da çalışmalar sürdüğünü belirtmek isterim.
1: Evet. Sayın Öner, biraz da Antep işinin yapım sürecinden bahsedelim. Antep işinde kullanılan malzemeler neler?
0: Şimdi Antep işinde özellikle nakış iğnesi ve ince dikiş makası temel araçlar ve iplik ve kumaş. Özellikle bir Antep işine dokumak için motifi belirlemeniz gerekiyor. Bu motife uygun olarak da kumaşın seçimi gerekiyor. Antep işinde de bu kumaşlar özellikle ipek keten, birman, mongol, poplin, mermer şah ya da patiska ya da buldan gibi birçok keten kumaşlara gönderme yapabiliriz. Ve kumaşın özellikle renkleri de seçimi de beyaz ve krem üzerine odaklanıyor. Diğer açısından da özellikle işlemede el kasnağı ya da gürgen ağacından yapılmış yer gergefi bulunuyor. Kumaş her iki tezgahta da gerdiriliyor ve sabit bir hale getiriliyor. İstenen ölçüde kasnak bezleri kullanılıyor. Kasnak iç içe geçiyor ve iki tahta halinde bilindiği üzere. İşlem sırasında da işte dikiş yüzüğü yardımcı malzeme olarak yani dokunuyor. Burada iplik, kumaş ve gergif dokuma sürecindeki kullanılan en temel araçlar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki kumaşların özellikleri neler?
0: Bu işte dediğim gibi şimdi hangi model hangi kumaşa dokunacak? Çünkü her model her kumaşı kaldırmıyor. Bunun için özellikle ipek ve birman, krep demor, markizit, poplin denilen kumaşlar ön plana çıkıyor. Ve ince, bunlar da telleri tek tek çekilen kumaşlar, yani yapım süreci içerisinde özellikle bunu ifade ederim ki hani o kumaş da işlenmeye müsait olmalı. Yani bu konuda da hassas kumaşlar, saten ipek gibi, birman gibi.
1: Peki teknikler konusunda neler söylersiniz Antep işinde? Farklı teknikler mi kullanılıyor yoksa tek tiple mi devam ediliyor?
0: Teknikler olarak şöyle, özellikle Antep işinin destanlarında Tülen Hanım, susma ve ajur teknikleri ön plana çıkıyor. Susma, kumaş ipliklerinin sayılarak yapılması bir iğne tekniği. Ajur ise ipliklerin çekilip kesilmesiyle oluşturulan bir boşluklu nakış. Antep işi aslında bir hesap işi, matematik işi. Ne kadar iplik başta çekilecek, ne kadar kumaştan bir boşluk yaratılacak, onu işleyen nakışçı o hesaba göre ipliklerin boşluklarını ve çözgülerini ona göre ayırt ediyor. Bu her iki teknikte de, yani susma ve ajurda da, kumaşın dokuma yönü ve ip

0: lastik sayısı çok önemli. Ve ajur tekniğinde özellikle tel çekiliyor en başta. Ve telin kalınlığı modele göre belirleniyor ve özel ustalar tarafından bu iş yapılıyor. Ardından boşlukların sarıldığı sarma, dolama tekniği geliyor. Ve motifin iğne ile süslendiği gül atma işlemi geliyor. Bu gül atma bizde motifin kendisini aslında temsil ediyor. Yani nakışın işlenme detaylarını temsil ediyor. Burada hani bir çiçek olarak algılanmasın. Yani işlemenin kendisine gül atma deniliyor. Daha sonra işte basit modellerde dolama uygulanabiliyor. Desen tamamlandıktan sonra da köşe çevirme ve antika ajur gibi verilen tekniklerle çevre süsleniyor. Baskı dikişi, tığ danteli, iğne oyası gibi kenar bezemeleri buna yapılıyor. Son adımda da işlemi ütülenerek kullanıma hazır hale getiriliyor.
1: Peki Antep işinde kullanılan nakış isimleri konusunda neler söylersiniz bize? Hangi nakış isimleri var?
0: Antep işiyle ilgili özellikle biz buna baktığımızda kadınların geçmişten geleceğe aktarılan bir kültürün, usta ellerin ve isimlendirdiği kendi elemeye göz nuru, işte insanın doğayla, kültürüyle şekillendirdiği doğadan esintiler çıkıyor. Bu şekilde de bakıldığında mesela fil işi, bebek tarzı, işte yüzen bebek, oturan bebek, melekli, mercimekli, güllü, papatyalı, deniz kızı, Kerem ile Aslı, dans eden bebekli, marullu, karanfilli, örümcek, çitime, çitime badem yani gibi işte lahanalı, cemelyan, cavişi, lalli gibi model isimleri halk tarafından adlandırılmış. Ve herkes kendi yarattığı motifi de burada altına çizmek isterim. Özenle yapıp saklıyor. Niye? Hani sadece bu motifi ben çıkardım. Hani bu motifi isteyenler bu ustaya gelsin, bu hanıma gitsin. En iyisini işte hani Kerem ile Aslı'yı Ayşe Hanım işler mesela. Bebekli modeli için mesela Hatice Hanım'a gidilsin gibi bir rekabet ortamı da yaratılıyor. Bu bir emek işi, özen işi, sanat işi. Bundan mütevelli de hani herkesin kendisinin yapmış olduğu emeği sahiplenilmesini istemiyor. Bu da doğal bir süreç yani. Çünkü siz ben hadi Antep işi bir nakış isteyeyim dediğiniz zaman arzı talep hemen bulunmuyor. Bunun için sizin orta halli bir iş için 6 ay daha meşakkatli işte mesela bir bebekli melekli motifler için 1 yıl öncesinden sipariş olarak iletişime geçmeniz gerekiyor.
1: Peki Sayın Öner, bu bahsettiklerinizden benim aklıma şöyle bir soru da geldi. Antep işi makinelerde seri bir şekilde üretilemiyor o zaman değil mi?
0: Hayır, Antep işini zaten diğer işlerden farklı kılan da bu. Bir kere işleme şeyinde teller çekildi. Çekildikten sonra iğne işi. Yani o iğneyle yapılan bir hesap işi. Makinada olan bir şey değil. Onunla ilgili özellikle hani işte başka altın tel olsun veya maraş işi olsun farklı nakış ve motiflerde biz bunu görebiliyoruz. Ama Antep işinde özellikle yer tezgahı üzerinde çalışılması günümüzde halen mevcut. Yani ustalar bunu makinede ya da dikiş makinesinde ya da nakış makinesinde gerçekleştirmiyor. Bildiğiniz hala en eski usulden, en teknik ve en geleneksel süreçlerden geçirerek Antep işlerini bu sürece getiriyor.
1: Yani aslında bu sanatın merkezinde de kadın var diyebiliriz değil mi? Yani kadının emeği var, kadının yaratıcılığı var, ne dersiniz?
0: Tülin Hanım, kadının elinin değmediği bu dünyada hangi alan var ki güzelleşmesin, hangi alan var ki kalıcı olmasın, sanat haline gelmesin. Bana işte biraz önce sordunuz nakış adlarını. Fark ettiyseniz her zaman böyle çiçekler, böcekler ve duygu dünyasını anlatan, isimlendiren şeyler. Yani onun hayal gücüyle ilgili, yaşadığı dünya ile ilgili, koşullarla ilgili verilen isimler. Antep işin nakışa bakıldığı zaman aslında orada biz motifi görüyoruz ama motifin altında da o işi yapan aslında ustanın tam bir hayat mücadelesini, sanatsal tarzını görüyoruz. Ve kadınların geçmiş dönemde hani dışarıda çalışmasını istemeyen işte insan, çevre veya toplumlar, koşullar, çevre kadınları yine üretime

0: nasıl katabilmiş kendini? Ev içi ortamlarda katabilmiş ve kadının yapabildiği en güzel alanlardan bir tanesi de el sanatları alanı. Böylelikle hem aile ekonomisine katkıda bulunmuş, hem sanatsal bir tasarım haline gelmiş ve kültürel bir belleği günümüze kadar bireysel becerilerden öte bir işleme sanatı haline getirmiş.
1: Peki aktarım yöntemleri için neler söylersiniz? Anneden kıza mı aktarılmış genelde?
0: Şu anda geçmişten geleceğe konuşacak olursak, geçmişte tabii ki ev içi ortamlarda usta çırak ilişkisiyle anneden kıza olacak şekilde bu süreç devam ediyor. Günümüzde bakıldığı zaman da bunun Milli Eğitim'de Hacı Muzaffer Bak Bak Anadolu Kız Anadolu Meslek ve Teknik Lisesi'nde ve belediyelerde, GASMEK'lerde var olduğunu görüyoruz. Tabii eğitim sürecinin girmiş olması da hani bu işin daha da görünür hale gelmesini ve halk sanatlarının toplumu özgü değerlerle daha da eğitimsel olarak taşınmasını kolaylık sağlamış. Ama geleneksel aktarım yine eğitim merkezlerine bakıldığında da usta çırak ilişkisi, yani hoca öğrenci ilişkisinde de burada bir usta çırak ilişkisi görüyoruz. Ama evlerden ziyade daha hani böyle kurumsal, eğitimsel alanlarda da Gaziantep'te, GASMEK'te, işte Milli Eğitim'in sunmuş olduğu ortamlarda, halk eğitim merkezlerinin sunmuş olduğu ortamlarda görmek mümkün. Ve bunun yaygınlaşması da hatta üniversitelere taşınması, üniversiteler bazında el sanatları alanında Antep işinin görünürlük kazanması da istihdam sağlanması açısından önem arz ediyor.
1: Evet, günümüzdeki durumundan bahsettiniz Antep işinin. Peki geleceğe dair düşüncelerinizi de paylaşır mısınız bizimle?
0: Her motif sonuçta geçmişin öyküsünü bugüne taşıyor ve geleceğe de muhakkak umutla iletiyor. Yani sadece bir sanattan ziyade yaşayan bir kültürel miras haline geliyor. Ve bu böylece dekorasyon olarak, kültürel olarak bir sunum ve halkın beğeni algısının görünürlük kazanması bizim hem ustalarımızı hem bu mirası taşıyan Türk toplumunu mutlu edecektir. Yani çünkü duygu, düşünce ne yapmış? Burada teknik ve estetikle sanatsal bir yorum haline gelmiş. Ve bu mirasın önemli temsilcisi olan Gaziantep'te bu meşakkatli işleme tekniğiyle dünyada neden bir İsveç gobleni, Fransız veya İngiliz danteli adıyla bilinerek karşısına biz neden Antep işi gibi bir atla çıkmayalım? Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Sadece biz bu alanda hem tanınır hem de görünür olma ihtiyacı içerisindeyiz.
1: Evet, Sayın Öner, programımızın sonuna gelmişken bir de son değerlendirmelerinizi almak isteriz.
0: Ben özellikle şunu söylemek isterim ki halk sanatları kültürel bir bellek ve sadece yaratıldığı topluma özgü maddi ve manevi değerler bütünü taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda Antep işi özelinde de, diğer sanatlarımız özelinde de bizim bu bilgi birikimimiz, duygu ve düşüncelerimizin yeniden yorumlanarak bir tarz yaratılma süreci, bir sunum. Yani burada el sadece bir organ değil, burada bizim el sanatları dediğimizdeki el, sanatı yaratmanın kavramsal bir karşılığı diye düşünüyorum Tülin Hanımcığım.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümünden öğretim görevlisi Doktor Meltem Öner'di. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamanın hayata geçmesinin ardından Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi. Yılın 4. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ilişkin ilerlemeler ele alındı. Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların mütakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Açıklamada 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında FETÖ ile mücadelede gelinen son durumunda değerlendirildiği kaydedildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında İran ve ABD arasında tekrar yaşanan çatışmaların bölge ülkelerine ve küresel ticaret güzergahlarına sıçramasının oluşturduğu risk ve tehditlere işaret edildi. Tüm taraflara kalıcı barışın tesisine matuf müzakerelere geri dönme çağrısı yapıldı. Gazze Barış Planı çerçevesinde son günlerde kaydedilen ilerlemelere rağmen ateşkes ihlallerine devam eden İsrail yönetimine uluslararası toplumun açık ve tavizsiz bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede terörsüz Türkiye hedefi başta olmak üzere gündemdeki sıcak başlıklar ele alındı. Erdoğan ve Bahçeli en son 30 Nisan'da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı bugün yılın 3. görüşmesini gerçekleştirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamanın hayata geçmesinin ardından Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi. Gündemde Suriye'de silahlı grupların merkezi hükümete entegrasyonu vardı. Bakan Fidan, bütün silahlı unsurların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi, Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir, dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, konunun Türkiye açısından taşıdığı önemi güçlü şekilde vurguladı. Bakan Fidan, Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değil. Suriye'nin herhangi bir köşesinde vuku bulan istikrar bozucu faaliyetler, Türkiye içinde bir tehdit teşkil etmekte ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ankara ile Şam arasındaki işbirliğinde terörle mücadelenin temel unsuru olduğunu söyledi. MİT Başkanı İbrahim Kalın da Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Görüşmede terörsüz Türkiye süreciyle ilişkin kanun teklifinin Suriye yansımaları ele alındı. Suriye'de SDG'nin entegrasyonu yönelik ilerleyen sürece dair yapıcı adımlar atıldığı vurgulandı. Terörle mücadele

0: el alanında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama geldi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye vizyonunun önemine dikkat çekildi. Terörün tamamen ve kalıcı olarak gündemden çıkarılmasının sadece Türkiye için değil, bölgenin de barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları aynı kararlılıkla yerine getireceğinin altını çizdi. Terörle mücadelede elde edilen başarının kalıcı barış ve güven ortamıyla taçlandırılması için gerekli her türlü tedbirin kesintisiz şekilde alınmaya devam edileceği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemine sunulan terörsüz Türkiye yasa teklifini Ağrı'da değerlendirdi. Atılan kararlı adımların toplumsal barışı kalıcı hale getireceğini vurguladı. Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan düzenlemenin detayını da paylaştı.
1: Biz sosyal refahın kalıcılığının ancak güven ve huzur ortamıyla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye bu huzuru, bu barış ikliminin kalıcı olarak kalma iradesinin bir yansımasıdır. Terörün sona ermesi bizler için ailelerin güçlenmesi demek, toplumsal barışın daha kalıcı hale getirilmesi demek. Terörün olmadığı yerde umut yeşerir. Huzurun olduğu yerde aile güçlenir. Güçlü ailenin olduğu yerde geleceğe güvenle bakılır. Bugün Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörden arındırılmış bir gelecek için güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuştur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Ziyarete ilişkin açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirtti. Burhanettin Duran, ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz Es Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelmeleri öngörülmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli yetkinlik hamlesiyle bir yetenek ağı oluşturulduğunu söyledi. Beyin göçünden beyin gücüne yaklaşımının önemini vurguladı. 2025'te Aselsan'a yurt dışından katılanlar gidenlerin 2,5 katına ulaştı, dedi. Yılmaz, Savunma Sanayi Akademi tarafından yürütülen milli yetkinlik hamlesinin ikinci yıl dönümü etkinliğinde kürsüdeydi.
2: Tam bağımsızlık hedefimiz kritik teknolojileri geliştirecek İnsan kıymetimizi ülkemizde yetiştirmenin yanı sıra dünyanın farklı merkezlerindeki nitelikli insan gücünü de Türkiye'mize kazandırmayı kapsamaktadır. Bu anlayışla milli yetkinlik hamlemizi Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşıyarak küresel bir yetenek ağı oluşturuyoruz. Beyin göçünden beyin gücüne olarak adlandırdığımız bir programla ülkesine dönecek gençlerimize bu anlamda motivasyon diyelim sağlamaya çalışıyoruz. 2025 yılında Aselsan'a yurt dışından katılanların sayısı Aselsan'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 23 yılda imalat sanayinde katma değeri 250 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. Ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına taşımaya kararlıyız, dedi. Bakan Kacır, Trabzon'da konuştu.
3: 23 yılda imalat sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 250 milyar doların üzerine taşıdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardık. Türkiye'yi ticari araç, beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretiminde Avrupa'da birinciliğe çıkardık. Kabiliyetleriyle, teknolojisiyle, mühendisliğiyle dünyada ses getiren, geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten ve ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayi altyapısına sahibiz. 23 yılda elde ettiğimiz kazanımları Türkiye yüzyılında yeni başarılarla taçlandırmaya, ülkemizi dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına hızla taşımaya kararlıyız.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı krizinin çözümü için samimi bir iradeyle kalıcı bir anlaşmaya varılabileceğini vurguladı. Fidan bu süreçte Türkiye'nin katkılarını sürdürdüğünü ifade etti.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki küresel açıkçası etki gösteren durum, İran'la Amerika arasındaki müzakerelerin bir sonuca bağlanamamış olması da açıkçası hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun dikkatinin bir noktada Gazze'ye yoğunlaşmasını engelliyor. Yani 60 günlük bir süreç konuşuluyor. 60 günlük süreç içerisinde de eğer iyi çalışılırsa taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşılır. Her iki taraf da bu konuda samimi irade koydukları takdirde kalıcı bir anlaşmaya ulaşılabilir. Ama öncelikle şu Boğaz'la ilgili sorunun halledilmesi lazım. O konudaki katkılarımızı da devam ettiriyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifte güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır, dedi. Çerçeve yasa teklifinde kişi özel statünün de olmadığının altını çizen Akın Gürlek, yasa teklifi hazırlanırken şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin ön planda tutulduğunu söyledi.
2: Türkiye yüzyılını, adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahit ediyoruz. Kuşkusuz terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzurunu ve devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenler ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatırlarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye hedefinin devletin sarsılmaz iradesini temsil ettiğini belirtti. Bu hedeften dönüş olmayacağını vurguladı. Çiftçi, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz, dedi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Bakan Gürlek, ailelere devlet olarak yanınızdayız, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak mesajı verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projelerine yönelik soruşturma sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı. Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba da tutuklananlar arasında bulunuyor. Şüphelilerin halen tutuklu olan Ege Şehir Genel Müdürü Süleyman II. İle irtibatta hareket ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla 4 kişi tutuklanmıştı. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Cener Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi, 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını hükmetti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında kara borsa operasyonu yaptı. Gişe satış fiyatı 3550 lira olan müsabaka biletlerini 8500 liraya taraftarlara satmaya çalışan iki kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Alım fiyatları %50

sağlam iç fındık esasına göre belirlendi. Fındığın kilogram fiyatı Giresun kalitede 255 lira, Levent kalitede 200 lira oldu. Ayrıca yüksek randımanlı fındık için Giresun kalitede kilogram başına 5 lira 10 kuruş, Levent kalitede 5 lira ilave

7-8 Ağustos'ta 12-20 saatleri arasında balya makinesi kullanılarak balyalama yapılması yasaklandı. Yine 7-8 Ağustos'ta gün boyunca açık alanlarda spiral, taşlama, kaynak ve benzeri yangına sebebiyet verebilecek araç ve makinelerin kullanılmasıyla ateşe neden olabilecek tüm faaliyetlerin yasaklandığı duyuruldu. Kurallara aykırı hareket edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulanacağı kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Ensosyal hesabından yapılan paylaşımda Güler'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştüğü belirtildi. Bakan Güler, Ertuğruloğlu'nu bakanlık girişinde karşıladı. Daha sonra Güler ve Ertuğruloğlu baş başa görüşme gerçekleştirdi. İsrail Gazze şeridinde barışa yönelik çabaları ihlal etmeye ve sivil katliamına devam ediyor. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanlarından İsrail'in bu tutumuna yönelik ortak açıklama geldi. Açıklamada saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu belirtildi. Uluslararası topluma çağrı yapıldı. Ortak açıklamada ihlallerin sürmesinin uluslararası çabaları baltaladığına, insani felaketi derinleştirdiğine dikkat çekildi. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlallerinin oldu bitti yaratmayı amaçladığı, Filistin halkının meşru haklarını marjinalleştiren sistematik bir politika olduğu da belirtildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma çağrı yapıldı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıklar 3 seviyeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İran ve Uman'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerinde sona gelindi. İran Dışişleri Bakanlığı güvenli güzergah konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sözcü İsmail Bekai, güzergahın coğrafi koordinatlarının uzlaşıldığını belirtti. Temel hususları içeren ortak bildirinin son inceleme aşamasında olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, düzenlemenin 2 ila 4 ay sürmesi beklenen geçici güzergah olduğunu bildirdi. Hürmüz'ün tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını kaydetti. ABD basınında Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin iddialar yer aldı. New York Times'ın haberine göre seyir sefer ücreti alınmayacak. Ancak güvenlik ve personel giderleri için alınacak hizmet bedeli İran'la Umman arasında paylaşılacak. Washington Post'un haberine göre ise Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan füzelerin azaldığı konusunda yanlış yönlendirildiği gerekçesiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sert çıktı. Beyaz Saray ise haberi yalanladı. Trump ise İran'la müzakerelerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Anlaşmayı tercih ettiğini ancak güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu belirtti. Trump, İran'a İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşecek en büyük saldırıyı düzenlemeye tamamen hazırdık. Beni arayıp lütfen bunu yapmayın, konuşalım dediler ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, Fox Televizyonu ile mülakatında İran'la müzakerenin zor olduğunu söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamanın hayata geçmesinin ardından Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran-ABD müzakerelerindeki belirsizliğin dünyanın dikkatini Gazze'den uzaklaştırdığını belirtti. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Çekya ekibi Hradec Kralove'ye konuk oldu. Temsilcimiz rakibini Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Muhammed Salah resmi sözleşmeyi imzaladı. Papara Park'taki törene 30 binin üzerinde taraftar da katıldı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Osset'in Ceydin Osterwolde'nin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sturm Graz maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

0: Trabzonspor 1. Lig'de 2026-2027 sezonu yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış mücadelesinde Boluspor saat 21.30'da Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. 26 Eylül'de başlayacak ligde ilk hafta Anadolu Efes Beşiktaş derbisine sahne olacak. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtiliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Hakkari 19, İstanbul 23, İzmir, Gaziantep ve Trabzon 24, Bursa 20, Edirne, Diyarbakır ve Konya 21, Denizli, Şanlıurfa ve Antalya 26, Adana 25, Kayseri ve Tokat 17, Sivas 13, Kastamonu 15, Artvin 18, Erzurum 14, Van 16, Ardahan 11, Mardin ve Adıyaman 27 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu, Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasındaki köprülerin yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları süresince İstanbul istikametinde şerit daraltılıyor, trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresinde Aydın istikametinde üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldı. Trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Hamlet 5. Bölüm. Yazan William Shakespeare. Çeviren ve radyoya uyarlayan Emre Emren. Yöneten Ali Düşen Kalkar. Yapımcı Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Efektör Ersin Temelli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Hayalet Selçuk Yöntem, Rosencrantz Ziver Armağan Açıl, Guldenstern Ekrem Yücelten, Hamlet Murat Şen, Polonius Ali Düşen Kalkar, Birinci Oyuncu Uğur Arslanoğlu.

Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler var. Ben öldüm. Danimarka'nın kralı ben, ihtiyar Hamlet öldü. Bu konuşan ihtiyar Hamlet'in hayaleti. Eceliyle ölmüş biri hayalet de değil üstelik. Bir cinayet.

Rosencrantz ve Guildenstern çağrıldılar. Hamlet'e arkadaş olacaklar. Oğlumun yaptıklarını krala yetiştiren birer arkadaş. Onlardan ne kadar arkadaş olursa artık. Güvenme onlara Hamlet. Senin kuyunu kazanlara yardım ediyorlar. Dikkat et. Elçi Voldemort'tan haberler var. Norveç kralının yeğeni Fortinbras ve ordusu Danimarka'ya saldırmayacaklar. Hedef Polonya ama kral izin vermeli. Geçebilmeli Danimarka'da.

Polonius anlatıyor krala durumu. Hamlet'i delirten kızım Ofelia'ya olan aşkı. Ofelia dinledi babasının sözünü, Hamlet'le görüşmedi. Hamlet buna dayanamadı, delirdi diyor Polonius. Polonius yanılmadı ki şimdiye kadar diye inanıyor kral. Ama henüz kimse gerçeği bilmiyor. Oğlum, Hamlet, benim öcümü almak için bekliyor. Gerçeği kovalıyor. Hey, dinleyin beni. Çürüyor Danimarka.

0: Biz her zaman emrinizdeyiz Prens Hamlet.
1: Evet efendim, sizinleyiz.
2: Öyle demeyin. Ben sizi hizmetkar olarak görmüyorum. Ki zaten hizmetkarlarımın hepsi berbat. Şimdi bana arkadaşınız olarak anlatın. Neden geldiniz buraya Elsinore?
0: Sizi görmek istedik efendim. Başka bir nedeni yok.
2: Desenize o zaman ne hayırsız çıktım. Size bir teşekkür bile etmiyorum. Sizi buraya biri göndermedi değil mi? Kendi isteğinizle geldiniz. Hadi bana gerçeği söyleyin. Hadi söyleyin, bana gerçeği söyleyin.
1: Neyi söyleyelim ki efendim?
2: Neyi olacak? Sorumun cevabı neyse onu. Size biri söyledi gelmenizi. Yüzünüzden belli bir şey sakladınız. Biliyorum ben. Sizi kral ve kraliçe çağırdı değil mi?
0: Neden böyle bir şey yapsınlar ki efendim?
2: Bunu bana siz söyleyeceksiniz. Eski dostluğumuzun ve birlikte geçen çocukluğumuzun hatırına lütfen bana doğruyu söyleyin. Çağırdılar mı, çağırmadılar mı sizi?
0: Ne diyorsun Güldenstein?
2: Beni seviyorsanız gerçeği saklamayın.
1: Çağrıldık efendim, evet.
2: Ben söyleyeyim neden çağrıldığınızı. Böylece siz bir şey açık etmiş olmazsınız. Kral ve kraliçeye ettiğiniz gizlilik yeminini bozmamış olursunuz. Son zamanlarda neden bilmiyorum, yaşama hevesimi kaybettim. Öyle bir ölü toprağa serpildi ki üzerime, tüm dünya bana boş geliyor. İnsanlıktan umudumu kestim ben. Ama siz yüzünüzdeki gülümsemeyi kaybetmemişsiniz. Sizin için hala umut var sanırım.
0: Hayır, hayır efendim, hayır, yanlış anladınız beni.
2: O zaman neden güldün ben insanlıktan umudumu kestim dediğimde?
0: Düşündüm de insanlıktan umudu kestiyseniz bizim tiyatrocular da pek ilginizi çekmeyecek. Yani sizi eğlendirmek için gelmişlerdi de.
2: Kralı oynayacak olan ilgimi çekebilir. Onu gerçekten kralmış gibi hissettirebilirim. Kılıçlar, kalkanlar havada uçuşacak. Aşıklar boşuna ah çekmeyecek. Soytarı gülmeye can atanları güldürsün. Şarkıcı ezbere takılmadan söylesin içinden geleni. Yoksa oyun aksar. Bu gelen hangi topluluk?
0: Şu sizin beğendiğiniz şehir oyuncuları.
2: Burada ne işleri var? Şehirde daha çok para kazanırlardı.
0: Şehirde işler çok değişti efendim.
2: Ben şehirde yaşarken çok ünlüydüler. Artık değiller mi?
0: Hayır. Eskisi gibi değiller.
2: Neden? Ne değişti? Paslandılar mı?
0: Yok yok. Eskisi gibi canla başla çalışıyorlar yine. Ama son zamanlarda etrafta yeni yeni çocuklar çıktı. Tüm alkışı ve ilgiyi onların ekibi topluyor. Öteki tiyatroları beylik olmakla eleştiriyorlar. Bizimkiler de bu çocuklara oyun yazanların kaleminden korkuyor.
2: Nasıl yani? Bunlar gerçekten çocuk oyuncular mı? E onlara kim göz kulak oluyor? Paralarını kim ödüyor? Sesleri kalınlaşınca sahneleri bırakacaklar mı? Günün birinde hakkında ileri geri konuştukları şehrin tiyatrosuna geçecek olurlarsa, ki para tatlı gelince kaçınılmaz olan son bu olacak, yazarlarına kızmayacaklar mı onlara böyle roller verip gelecekleriyle oynadıkları için?
0: Bu konuda şu an çok karışık ortalık. Halk da onları kışkırtıyor birbirlerine karşı tabii. Yazarlar ve oyuncular bu kavgaya katılmadıkça ilgi çekmemeye başladılar.
2: Ne diyorsun?
0: Didişme had safhada.
2: Çocuklar kalkabildi mi bu işin altından peki?
0: Evet evet efendim. Çocuklar tüm tiyatronun yükünü omuzlarında taşıyorlar. Öyle ki Herkül'ün taşıdığı yük bile onlara vız gelir.
2: Aslında çok da tuhaf sayılmaz bu durum. Amcam artık kral oldu. Ve babam hayattayken amcamın arkasından konuşanlar, onunla alay edenler, şimdi onun ufacık resimlerine sahip olmak için servet ödüyor. Burada apaçık tuhaf giden bir şeyler var.
1: İşte oyuncular da geldi.
2: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, o zaman geçelim şöyle. Siz benim misafirimsiniz. Sizi güzel ağırlamazsam bu oyuncuların gelişine sizin gelişinizden daha mutlu olmuşum gibi anlaşılır. Şunu bilin ki burada başımın üstünde yeriniz var. Bu babam olacak amcam ve yengem olacak annem.

0: Yanılıyorum.
1: Ne açıdan efendim?
0: Ben yalnızca ara sıra deliyim. Diğer zamanlarda neyin ne olduğunun farkındayım.
2: İyi günler. Hoş geldiniz.
0: Şimdi iyi izleyin Rosencrantz. Sen de Guldenstern. Bu koca bebek Polonius hala kundaklar içinde yaşıyor.
1: Evet. Belki de çocukluğunun ikinci baharındadır. Derler ya, yaşlanınca çocuklaşır insan.
0: Kesin şu oyunculardan bahsedecek şimdi bana. İyi izleyin. Aa, evet bayım, haklısınız. Bugün bir pazartesi sabahı.
2: Öyle. Size haberlerim var efendim.
0: Efendim, size haberlerim var efendim. Rosius Roma'da oyuncuyken...
2: Oyuncular geldi efendim.
0: Gerçekten mi? Buji buji.
2: Öyle. Gerçekten.
0: Sonra hepsi attan inip eşeğe bindi.
2: Dünyanın en iyi oyuncuları bunlar efendim. Tragedya, komedya, pastoral, pastoral komedi, pastoral tarihi, trajikomik, tek kişilik ya da kurallı kuralsız oyun. Hepsini oynayabiliyorlar. Bunlar çevredekilerin en iyileri.
0: Aa, yargıç Yefta! Ne cevher varmış sende meğer.
2: Ne cevher varmış onda efendim.
0: Anlamadın mı? Aha. Biricik kızı vardı. Tek işi gücü onu sevmekti.
2: Konu dönüp dolaşıp yine kızıma geldi.
0: Haksız mıyım ama? İhtiyar Yefta!
2: Bu Yefta dediğiniz... Bensem efendim. Evet, bir kızım var ve onu her şeyden çok severim.
0: Hayır, devamı öyle değil o hikayenin.
2: Nasılmış peki?
0: Ne yaparsın, Tanrı'nın işi, kadersiz doğmuştu bu kişi. Bilirsin işte, devamını öğrenmek istiyorsan bu şiirin ilk kıtasına bak. Şimdilik benden bu kadar. Ve işte benim sanatçı dostlarım gelmiş. Sizi gördüğüme sevindim. Hay, ne kadar değişmişsin görmeyeli. Sakallar bayağı uzamış. Bak, sakalım var, sözümü dinle demeye mi geldin bana? Hadi hemen bir parça dinleyelim sizden. Şöyle ihtiraslı olsun.
1: Hangi parça olsun efendimiz?
0: Bir parça okumuştun bana en son, neydi? Daha önce hiç oynanmamış ya da en fazla bir kere oynanmıştı. Pek bilindik olmadığı için kimse çok hoşlanmamıştı. Ama bilir kişiler ve benim fikrimce çok güzel bir oyundu. Ustaca sıralanmış sahneleriyle zekice ama şatafatsızdı. Yanlış hatırlamıyorsam biri oyun hakkında şunları demişti. Üslup sade, gereksiz baharatlarla abartıya kaçılmamış ama oldukça doyurucu. Ben oyunun en çok şu kısmını seviyorum. Dido'nun babasının öldürülmesinin anlatıldığı bölüm. Dur bakayım, nasıldı? Azgın Pirus! Bir Harkanya canavarı gibi, tüylü simsiyah kolları karanlık geceler gibi o belalı atın karnında büzülmüş saklanırken içi dışı lekelenmiş korkunç bir insan tepeden tırnağa kara bulanmış. Baba, ana, kardeş kanlarına. Güneşte kaynarken bu kanlar bir yandan evlerin, sokakların alevleri aydınlatıyor. Kralların katlini. Pirus delirmiş, kızışmış, gözlerinden alevler saçıyor. İhtiyar atasını Priam'a arıyor. Hadi gerisini siz getirin.
2: Bravo, size çok güzel söylediniz.
3: Hemen buluyorum Priam. Ha. Yunanlarla savaşırken Priam daha fazla dayanamıyor. Yığılıyor olduğu yere. Pirus hemen saldırıyor Priam'a. Orantısız güçle. Gözü dönmüş bir halde. Savurduğu kılıç boşa gidiyor. Ama rüzgarı yetiyor yere yıkmaya ihtiyar Priam'ı. O anda ihtiyarın başına inmekte olan kılıç havada asılı kalıyor. Bir heykele dönüşüyor Pirus olduğu yerde. Fırtına öncesi sessizlikte olduğu gibi. Hani bulutlar havada asılı kalır, rüzgarın dili tutulur ya, yer küre ölüm sessizliğine bürünür. Aniden büyük bir gümbürtü kopar ve ikiye yarılır yer. Pirus'un öfkesi de böyle bir anda alevlenir. Çözülüveriyor donmuş bedeni ve kılıcını tüm gücüyle indiriyor Priam'ın başına. Ey tanrılar, birleşin, alın gücünü elinden şunu, kırın çarkını tekerinin, yuvarlanıp gitsin zebani çukuruna.
2: Fazla uzattı sanki.
0: Seni sakalınla birlikte berbere göndeririz, keser. Devam et lütfen oyuncu. Polonius soytarılık ya da müstehcen fıkra.

0: Kalar duymak ister, yoksa uykusu gelir. Devam et lütfen. Sevgiliyle ilgili olan sahneye gel.
1: Kim görürse Kürkler içindeki kraliçeyi...
0: Kürkler içindeki kraliçeyi...
2: Bu kısım güzel işte, kürklü kraliçe, çok güzel.
1: Çıplak ayaklarıyla koşarken bir o yana bir bu yana... Gözyaşlarıyla alevlere tehditler savurur sanki. Daha dün taç taşıyan başında şimdi ince bir başörtü. Doğurmaktan yıpranmış kasıklarında giysi yerine alelacele sarılmış bir battaniye. Görenler kahreder bu kör talihi. Ama kana susamış Pirus. Sevgilinin kocasını aşağılar acımasızca. Tanrılar biraz olsun ölümsüzlerle ilgileniyorsa acırlardı bu kadıncağızın içli haykırışlarını.
2: Bakın nasıl da beti benzi attı. Gözleri yaşlar içinde. Ay, yeter artık bu kadarı, dursun, dursun artık.
0: Harikasınız bayım.
1: Teşekkür ederim efendimiz.
0: Şimdilik kâfi. Sonra devam ederiz. Sevgili Polonius, bu oyuncuları iyi ağırlayın. Zira bizi tarihe yazacak olanlar onlardır. Arkandan kötü konuşulsa da olur. Yeter ki onlar bizden iyi bahsetsin.
3: Onlara hak ettiği değeri göstereceğiz efendimiz.
0: Ondan da fazlasını gösterin. Herkes hak ettiği kadarını verecek olsak bizi ipe dizerler. Onlara kendi şereflerine layık olarak davranın. Ne kadar az hak ederlerse cömertliğin o kadar artar. Hadi götür onları.
2: Gelin. Gelin. Böyle. Buyurun. Buyurun. Buyurun.
0: Polonius'u takip edin oyuncu dostlarım. Yarın bir oyun daha izleriz. Bakar mısın dostum?
1: Buyurun.
0: Gonzago'nun katilini oynayabilir misin?
1: Elbette, elbette efendimiz.
0: Öyleyse yarın akşam onu izleyelim. Benim oyuna kendimden katacağım 5-10 diziyi de ezberleyebilirsin değil mi?
1: Kesinlikle ezberlerim efendim, elbette.
0: Harikulade. Şimdi o beyefendiyi takip edin ve onunla dalga geçmemek için tutun kendinizi. Sevgili dostlarım Rosencrantz, Guldenstern, siz de dinlenin akşama kadar. Görüşürüz. Elsinore'a tekrar hoş geldiniz.
1: Elbette efendim.
0: Güle güle gidin. Nihayet yalnızım. Ne üçkağıtçı, ne ahlaksız bir köleyim ben böyle. Şu oyuncunun yaptığı ne akıl almaz şey. Hayali bir olayı böylesine yaşayarak anlatması, gözyaşlarına boğulması, kendini kaptırarak hayalindekini bedenine aktarması ne müthiş. Üstelik olmayan bir şey için. Sevgili için. Peki ben ne yapıyorum? Pısırık, miskin bir zavallıyım. Haklı olmama rağmen kılımı kıpırdatamıyorum. Tek kelime ağzımı açıp konuşmuyorum. Malını canını kaybetmiş bir kral için bile. Korkak mıyım ben? Alçak diye konuşan yok mu benim arkamdan? Yok mu aklımı başıma getirecek? Sakalımı söküp suratıma atacak. Boğazımdan içeri iliklerime kadar bana yalancı diye bağıracak. Yok mu kimse? Biri çıksın yapsın, razıyım. Karşıda koyamam ki zaten. Korkan tekiyim. Eşek kafam. Yer gök beni intikama çağırıyor. Bense burada kelimelerle vicdanımı susturuyorum. Sadece lanet okumakla yetiniyorum. Silkin artık. Kendine gel! Babamın öldürülmesini anlatan bir oyun isteyeceğim şu oyunculardan. Hem de amcamın gözü önünde oynatacağım onları. Ben de dikeceğim gözlerimi amcama. Renk vermesini bekleyeceğim. Gözlerinde gördüğüm küçücük bir ürperti yeter bana. Bundan o zaman emin olurum. Gördüğüm ruh şeytan da olabilir çünkü. Şeytan her kulağa girebilir. Olur ya, kendim de değildim zaten şu ara. Bu halimden faydalanarak benden yararlanmak isteyen bir şeytan olabilir babamın kılığında gördüğüm. Ayakları yere basan kanıtlar bulmalıyım. Gerçek olduklarından emin olmalıyım. Tiyatroyu bir fare kapanı gibi koyacağım kralın önüne ve vicdanını kıstıracağım içine.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'dan yükselen sesimiz şiirli şarkılı bütün dünyaya ulaşıyor. Nilay Yazarkan Keleş yapım sorumlumuz. Ben Yasemin Pamukçu. Mikrofonda sizlerle birlikte olacağım. Tabii ki Safa Aktan'ın direktörlüğünde, onun yönetiminde teknik yönetmenimiz Safa Aktan. Bugün onunla çalışıyoruz. Çift 0 90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçeneklerinden dinleyebileceğiniz gibi televizyonunuzun radyo seçeneklerinden de yine bizi dinlemeniz mümkündür. Ve TRT Dinle mobil uygulaması eğer cep telefonunuzda varsa işiniz çok çok daha kolay olacak. Evet, şiir dedik, şarkı dedik. Çok kıymetli konuklarım var bugün. Haldun Karabudak, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve Alper Es gitarda, hoş geldiniz Alper.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Evet, sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle biz bir telefon bağlantısıyla ancak kendisine ulaşabiliyoruz ama başkent Ankara'ya geldiği zaman Şiir Perisi'nin konu olacağına söz verdi bana. Kim mi? Aslında gizli saklı görünen ama çok da ünlü birisi. Öyle çok da ortalarda olmayı sevmeyen, sessiz sakin bir hayat sürüp harika icralarda, harika şiirlere hayat verip sonrasında da onu bestekarlara salıp o eserlerin pek çoğunun dilimize pelesenk olduğu şarkıların söz yazarlarından birisi. Nasılsınız Aydın abicim? İyi misiniz?
3: Bu sözcük, daha doğrusu bu soru sorulduğunda genellikle yanıtlar çok klasiktir ama evet. Ben iyi olmak için hep emek harcamak gerektiğini düşünenlerdenim. Hı hı. Hatta bir şiirimde hayat derin bir denizde yüzmeye benzer. Evet. Durmadan yüzmek zorundasın. Kendini bırakırsan, kulaçların kesilirse, hı hı, derinlere çeker sular, bu olursun. Bu felsefeyle devam ediyorum.
0: Çok güzel. Şimdi aslında bu felsefe sizin şu anda söyledikleriniz ama dün bir paylaşımınız yine dikkatimi çekmişti ve çok hoşuma gitti. Hani Aydın Öztürk'ü tanımayanlar, onun o ruhunu, insanlığını bir nebze olsun bilmemiş olanlar için küçük bir ipucunu da aslında sergiliyordu her paylaşım olduğu gibi. Burada da diyorsunuz ki, kibir insanı ufalayan bir taş değirmenidir. Korku sabaha çıkmaz. Şiddet çiçek açmaz. Bir umut var. Ellerimde hayatın kapılarını el verirse hayatın kapılarını açan. O da eğer el verirse hayatın kapılarını açabiliyor umut. Size evet, aslında evet, anlatan sözcüklerdi bunlar. Bunlar ne zaman döküldü kağıda ve sonrasında da elbette paylaşımınıza?
3: Ya şimdi ben daha doğrusu yüzlerce şiirim oldu, binlerce oldu hatta. Bunların içerisinde bazılarının sözlerini unutuyorum. Sonra zamanda bir yerde karşılaştığımda, diyorum bu benimmiş meğer.
0: Çok tatlı. Diyorum.
3: Fakat hikaye şu, yani benim için şiir, benim nefes aldığım, kendimle konuştuğum, sözleştiğim, sorumluluklarımı yerine getirdiğim, hmm, ve bir ölçüde kendimle barışık olmayı sağlayan bir köprü. O köprünün üstünden geçmeye çalışıyorum sürekli.
0: Şimdi Aydın abicim, aslında zor olan bu. Hani siz nesir şeklinde yazılarınız da var. Roman, evet, hikaye, bu tür şeyler de yazıyorsunuz ama gönlünüz hangisini yazmaktan yana? Örneğin şiir yazmak çok büyük bir maharet. Hani onca duyguyu o dizelere, hatta kimi zaman iki kelimeyle, üç kelimeyle koskoca bir şiirmiş gibi insanı derinden etkileyebilmek, evet, çok zor. Sizin tercihiniz hangisinden yana?
3: Yani şöyle söyleyelim, bir insanın diyelim ki 5 tane çocuğu var, hangisini seviyorsun sorusunu yanıt zordur ama şöyle, hı, diyeyim ben, benim 20'yi aşkın kitabım oldu, bunların 11 tanesi şiir.
0: Evet.
3: Yine yüzlerce şarkım oldu ve kısacası son zamanlarda baktım artık şiir ve müzikle ilgili bir yolculuğum var. Hı. Ağırlıkla şimdilik onlar devam ediyor.
0: Evet. Şimdi son zamanlardaki üretimlerinizi açıkçası ben de takip etmedim. Belki yeni şiirler düşmüştür ve kağıtlarınıza ve sonrasında da ünlü bestekarlara. Ama sizin, şunu çok iyi biliyorum ki, Onur Akın'la bir ünsiyetiniz, bir yakınlığınız var değil mi?
3: Evet. Benim en değerli dostlarımdan biridir. Yıllardır o dostluğumuz devam ediyor. Aynı zamanda üretimimiz de devam ediyor. Hı-hı. Sevgili Onur Akın'la ortak 25'e yakın şarkımız vardır sanıyorum. Hı-hı. Bunların içerisinde böyle 100 milyonlarca dinlenmiş olan şarkılar da var. Hala dostluğumuz devam ediyor, üretimimiz de devam ediyor.
0: Evet, 1996 yılında Asi ve Mavi albümü Onur Akın'ın piyasalara sürülmüştü ve orada hala

0: bizim dinlemekten çok büyük zevk aldığımız bir şiir var ve o şiiri biz defalarca sözlü yani bestelenmiş şekilde dinledik ama galiba biz onu şairinden hiç dinlememişiz. Acaba Yağmur Yüreklim şiirini sizden dinlesek mi bugün?
1: Tabii ki, tabii ki. Zaten o dönemde çıkan şarkı, aynı zamanda bunun ikiz bir kardeşi var. Geceyi Sana Yazdım. O iki şarkı da aynı gecede ortaya çıkan ve çok sevilen şarkılar oldu. O zaman radyo dinleyicilerimize ben bu şiiri okumaya çalışayım.
0: Lütfen.
1: Bir bulut gibi çöktüm içime, çisil çisil bir yağmur gibi. Senin de ıslandım sokaklarda, soluğun sesini yakıp da geçti. Son vapur da ayrıldı limandan, son tren içimi çizip de geçti. Bir de ışıkları söndü odaların, kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun? İçinde kırılıp kabır ağlayan sesin, susar yüreğimde yüzün, soluğun susar. Sarılıp yarama gitsem çare değil ki. Yüreğimde yangın çıkar. Bu şehir yanar. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yürekliyim. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı. Sararır içimde hüznün, ömrüm sararır. Belki kavuşamam sana, ölüm de gelir. Buluslara yazdım seni, yağmur yürekli. Oy geçtim, oy gülmezim, yağmur yürekli. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim.
0: Çok teşekkür ederiz Aydın
1: Ben
0: Öztürk.
1: çok
0: Alkışlıyoruz
1: teşekkür
0: sevgili
1: ederim.
0: Aydıncığım. Evet.
1: Bu ara Haldun ve Alper'e de sevgilerimi iletiyorum. Haldun'la epeydir görüşmedik. Eskiden
0: Artık gelmek
1: görüşürdük.
0: farz oldu, şart oldu yani.
1: Yani niye olmasın? Zaten sevgili Yasemin de çok sevdiğim bir dostumdur. Sizinle
0: Evet.
1: de çok güzel paylaşımlarımız var yıllardır.
0: Çok
1: Evet.
0: güzel olur.
1: Tabii ki yeniden buluşmak çok güzel olur. Çok teşekkür ederim.
0: Çok memnun oluruz. Ama Haldun sen onu hissettin mi bilmiyorum. Siz de uzun zamandır görüşmüyordunuz. Sanki stüdyodaymış gibi
1: Tabii.
0: onu hissedebilmek de çok kıymetliydi. Bize vakit ayırdığın için Aydın abicim çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bu paylaşım sevgileri, o yaşanmışlıkları yeniden başlatan bir adım gibi geldi bana da.
0: Çok güzel. Eksik
1: Çok sağ
0: olmayın.
1: olun.
0: Eksik
1: Sağ olun.
0: olmayın. İyi günler diliyoruz size.
1: İyi günler
0: Teşekkürler.
1: diliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenlerimiz Haldun Karabudak ve Aydın Öztürk'ü de bir şekilde konuşturduk biz. Yani uzun zamandır görüşemiyordum. Ben de aynı şekilde Aydın abiyle ne zamandır görüşemiyordum ama onların yazmış olduğu o eserler bizim için çok kıymetli. Şimdi Haldun Karabudak'a döndüğüm zaman isterseniz bir geçiş olsun bu. Yani Haldun Karabudak bölümüne geçiş olsun ama bir şiirle geçelim istiyorum ben. 40 yıldır süren kardeş kavgası için yazılmış bir şiiri var Haldun Karabudak'ın. Kardeş kanı. Hangi yanıma yanayım anam? Hangi yanımı koyup da tutuşup öte yanıma yanayım? Hangi yanım daha sevgili, daha kıymetli, daha can, daha yakındır anam? Hangi yanım yansa yanmaz güzelim canım? Hangi kardeşin kanı helaldir anam? İlk hangi kardeş içmiştir kardeşinin kanını? Ve içerken kan dolu kadehini, kardeş kavgasının muzafferi damarlarından kanın çekildiğini hissetmiş mi?

0: ne de ya da işte stüdyolardaki çalışmalarımızda
1: Hı.
0: her yöreden her şeyi çaldık.
1: Hı hı.
0: Ama kendi başımıza kaldığımızda kendi
1: Hı.
0: derdimizi anlatmak gerektiğinde tabii
1: Hı.
0: ki
1: Hı.
0: Sivas'ın ya da işte bu Deiş yöresi dediğimiz yörenin
1: Hı.
0: özellikleri bizim her zerremize işlemiş küçükten.
1: Evet.
0: Derdimizi de öyle anlatabiliyoruz. Hani sevgili Aydın dedi ya, her şey yazıyor. Sen
1: Evet.
0: dedin her şey
1: Hı
0: yazıyorsunuz.
1: hı.
0: Biz günah dışında her şeyi yazıyoruz.
1: Allah günah yazmasın. Şimdi bir taraftan şunu da düşünüyorum. Taşlamalar da var değil mi? Hani ozan
0: Evet.
1: geleneğinin içerisinde o da var ve senin şiirlerinde bunu yoğunlukla görebiliyoruz. Onlara sırası gelince işaret edelim bence. Biraz Haldun Karabudak'tan bahsedelim dinleyenlerimiz için. Çünkü biz sadece Türkiye'de değil, dünyaya yayın yapıyoruz ve bu yayıncılık anlayışımız içerisinde elbette konuklarımız çok kıymetli ama kimileri bizim bildiğimiz, kimileri dünyanın başka bir yerinde bilmediği konuklar olabilir. Haldun Karabudak benim çok iyi bildiğim, TRT'nin çok iyi bildiği bir kimlik her şeyden önce. TRT'de
0: Estağfurullah.
1: kaç yıl geçti? Önce oradan başlayalım.
0: Ya şimdi tam yılları bilmiyorum. Ben işte kamuda toplam bir 34 yıl çalışmışım. Bunun
1: Evet.
0: çok büyük bölümü
1: Bölümü
0: TRT zaten.
1: TRT'de. Hı.
0: Ta ki aslında hesaplamaya gerekirse biliyorsun mektepten başlamak gerekiyor. Yani İletişim Fakültesi olan şimdi Basın Yayın
1: Çok güzel.
0: Yüksekokulu'na
1: Hı.
0: 77'de girdim. O
1: Evet.
0: yıldan itibaren de
1: Hı.
0: hayatımız böyle geçti.
1: Evet.
0: Ama işte bu müzikle televizyon hep kavga

0: Ama bu türkü dediğimiz şey öyle müthiş bir şey ki dünyanın her tarafında bizim dilimizi bilen herkesi çok kolay etkileyebiliyor.
1: Tabii.
0: Dilimizi bilmeyen insanları da müziğiyle nasıl etkilediğini dışarıdaki konserlerimizde çok görüyoruz. Şimdi tabii çok yoğun var ama ben 92'de, 93'te işte Hollanda'da, Almanya'da falan bunları çalıp söylediğimizde o zaman da asıl gözlerdeki o yabancıların gözlerindeki kıvılcımı görmem.
1: Öyle, öyle.
0: Şimdi büyük bölümü çok iyi tanıyor Avrupa'da özellikle. Geleneksel müziklerimizin çok iyi bir yeri var. Bu da tabii gelişmeyle ilgili bir şey. Bizim
1: Tabii.
0: zamanımızda biz bir şey bilmiyorduk açıkça. Yani eğitim veren kurumlarımız yoktu. Sonra çok gelişti ve şimdi işte Alper gibi müzik okulunda okuyup hem de müzik yapan insanlar sayesinde daha da ses veriyor uluslararası alanda.
1: O zaman Haldun sen bir okullu değilsin bu anlamda. Sen iletişim
0: Müzikte
1: fakültesi
0: değilim, hayır.
1: mezunusun ama o zaman hobi olarak devam ettin. Bağlamayla ünsiyetin başlamış mıydı?
0: Tabii ben 8 yaşında başladım. Yani Sivas'ta işte çok meraklıydım. Babam rahmetli çok meraklıydı. O da çok istiyordu.
1: Evde vardı o zaman
0: Yoktu.
1: enstrüman. Yok muydu?
0: Ondan sonra hatta işte gitmiş almış. Böyle 3 maaşını tutan bir
1: Ay
0: jüri
1: canım,
0: almıştı.
1: ay
0: Evet.
1: canım.
0: Artık ondan sonra da farz oldu zaten. Onu çalmamak ayıp olacaktı.
1: Evet.
0: Yani o çok büyük katkıdır tabii. O olduğu
1: Tabii.
0: için bir kimlik kazanmış oldum ben de. Tabii Sivas'ta o geleneksel yollarla çok az öğrenenle biliyordu. Asıl Ankara'ya geldikten sonra tabii
1: Burada eğitim aldın mı? Böyle bir
0: eğitim
1: ihtiyaç duydun mu?
0: şöyle eğitim dersek evet Coşkun Gül hocamız vardı bizim onun ocağına ya da işte derslerine girdik. O çok büyük bir etkisi oldu. Onun dışında pek çok ustayla zaten hoca öğrenci ilişkim oldu yani.
1: Evet. Hadi devam edelim o zaman. Yine sohbetimize mutlaka kaldığımız yerden devam edeceğiz ama müziğe de devam etmek lazım. Gönlünden yar değil midir geçer mi?
0: Geçmez mi?
1: Hangisi geçer bilmiyorum. O kadar güzel eserler ki. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz gerçekten hani bunu ben arkadaşım olduğu için ve yüceltmek için söylemiyorum. Şu anda tüm işlerini iptal edip hatta diş hekimine gitmeyi dahi iptal edip stüdyomuzda olan Orhan Yaşar kardeşim. Nilay zaten yapım sorunumuz ama eminim gelirdi. Biz bu eserleri dinlerken dedik Allah Haldun Karabudak. Ben zaten biliyordum da Orhan çok etkilendi. Abla dedi bütün bunları istiyorum ben ses kaydını da istiyorum. Tamam ablacığım yapacağım dedim. Yani o yüzden hani herkes çok ilgiyle bekliyor bu
0: Var
1: yayını.
0: olsunlar tabii. Dişçiye gitmekten çok daha iyi oldu kesin. Ben olsam ben
1: Biz
0: de gitmem.
1: zaten ağrı kesici gibiyiz, boş ver. Evet, yar değil midir?
0: Yar
1: Bu
0: değil midir?
1: söz Aşık
0: Kemter
1: Kemteri'ninmiş.
0: babanın, evet.
1: Kemter babanmış, beste sana ait demek
0: Benim
1: ki.
0: bestem, evet.
1: Diyor ki, gözünü sevdiğim, beni ağlatma. Aşığı ağlatmak ar değil midir? Şu sinemi aşkın için dağlatma. Sinemdeki yanan nar değil midir? Ela gözüm kapınızdan eksilmem. Turap olup değme ayağa basılmam. Varıp Mansur gibi darda asılmam. Zülfün teli bana dar değil midir? Senin muhabbetin cesetten candan. Gam çekme sevdiğim vazgelmem senden. Ela gözüm niçin kaçarsın benden? Dertli Kemter sana yar değil midir?

0: Kemter Baba'yı yitireli ne kadar
1: 70 yıl
0: oldu? 70 yıl
1: daha
0: oldu.
1: fazla olmuştur, evet.
0: Çok güzel. Şimdi şunu da merak ediyorum ben. Sevgili dinleyenlerimiz, Haldun Karabuğ'dan aynı zamanda derleyip notaya aldığı türküler de var. TRT repertuarında değil mi Haldun?
1: Evet,
0: Evet.
1: birkaç tane var. Ben çok uğraştığım bir alan değil tabi bu.
0: Ama
1: Ama
0: ya,
1: var
0: ama
1: birkaç
0: var.
1: tane,
0: Evet.
1: evet.
0: Örneğin yanık çayırlarda çimen biter mi? Bunlardan birisiymiş. Bunun notunu almışım ben. Şimdi bu ayrı bir şey değil mi? Bu ayrı bir yani notayı almak nedir? Bir onu bir anlatır mısın bize? Derlemek nedir?
1: Şimdi şu şeyi demin söylediğimiz ezgiyi
0: Ezgiyi.
1: sözleriyle beraber işte zapta geçirmektir,
0: Tamam.
1: kayda geçirmektir.
0: Notalandırmak.
1: Yani o dille, müzik diline
0: Müzik diline
1: çevirmektir.
0: aktarmak. Bu
1: Zaten
0: notaya
1: müzik
0: almak.
1: ama o müziği diyelim ki var müzik olarak ses halinde geliyor size.
0: Tamam.
1: Siz onu kağıdın üstüne nota
0: Notaya.
1: dediğimiz dille yazıyoruz. Hani
0: Tamam.
1: İngilizceye çevirmek gibi. Zaten nota öğrenmek de hep öğrencilere söylerim ben. Yani bir enstrüman öğrenmek de, nota öğrenmek de bir dil öğrenmektir. Aynı ciddiyeti göstermezseniz de çalamazsınız, söyleyemezsiniz.

0: Doğru. Şimdi notayı almak bu. Peki derlemek nedir Haldun?
1: Derlemek aslında bu işin mutfağında yörelere gidip, yani o kültür unsurunun bulunduğu yere gidip
0: Tamam.
1: orada bu türküler değil sadece tabii, türküleri, adetleri, öyküleri, folklora ait, hatlimnayet ne varsa onları kaydetmektir. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim TRT raporunda da görürsünüz. Derleyen TRT. Bu derleme değil. Bu daha önce gelmiş notaların
0: Var
1: burada
0: zaten.
1: notaya alınması parçaların.
0: Tamam.
1: Derleme için mutlaka gidip
0: Gitmeniz lazım.
1: yerinde o yörenin insanlarından onları dinlemeniz, sözlerini, anlamlarını, kimden
0: Örneğin
1: duyduğunu.
0: Mehmet Özbek bunu derlemiştir, notunu gördün. Mehmet Bey oraya gitmiştir.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Bu o demek
1: Tabii.
0: yani.
1: Olmalı zaten. Mehmet Özbek hocamız da bugünlerde yine Ankara'da, ona da bir selam
0: Allah
1: yollayalım
0: selamet
1: buradan.
0: versin.
1: Çünkü her konuda örneğin bu şey yar değil midir, ben besteledim. Şu şey kafama takıldı.
0: Kemteri. Nedir?
1: Turap olup
0: Değme
1: orada
0: ayağı
1: başka bir şey
0: basılı.
1: yazıyordu. Dem ayağı değil de bir şey yazıyordu. Hocaya aradım, dedim ki hocam bu ne demek istiyor? Biliyorsunuz halk edebiyat deyince Mehmet Özbek Hoca bir numaralı bir dil kaynağımız. Dedi ki dem ayağı, yani öyle beri benzer ayak değil.
0: Bu değme.
1: Hiçbir
0: Değme adam
1: ayağı,
0: yapamaz bunu dediğimiz gibi.
1: onu o
0: Değme
1: anlamda
0: ayağı
1: dedi. Evet,
0: basılma.
1: düzelttim ben de içimesinde.
0: Turap
1: Yani
0: olmak nedir?
1: turap olmak işte, ayağınızın yerlerde sürünmek.
0: Sürünmek.
1: Toprak olmak,
0: Tabii.
1: ayaklarının
0: Çok
1: altında.
0: hani burada aslında öz Türkçe. Yani
1: Evet.
0: en arı şekliyle Türkçeyi görüyorsunuz. Deyişlerimizde olsun, böyle ozanlarımızın dizelerinde olsun. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Haldun'cum, açıkçası ben burada sana bırakıyorum. Saatlerimiz 14.38. Eser seçimini lütfen sen yap, ben oradan ilerleyeyim. Çünkü o kadar güzel eserler var, hiçbirine kıyamıyorum. Ben bestekarına bırakıyorum bu
1: Orhan ne
0: noktada.
1: istiyorsa onu söyleyelim.
0: Orhan ne istiyor? Orhan Seher Yeli istiyor. Bak, coştu. Orhan Seher Yeli gün umudu. Yetiş de gel Seher Yeli. Gece buz kesti soğudu. Isıt da gel Seher Yeli. Gelen geçti, konan göçtü. Yel eken fırtına biçti. Herkes can yoldaşın seçti. Tut elimden Seher Yeli. Gelmeyenin izinden gel. Tutmayanın sözünden gel. Geç olmasın tezinden gel. Gözüm yolda Seher Yeli.

0: Şimdi Seher Yalın'ı sana yazdıran neydi Ardun? Onu da merak
1: Seher
0: ediyoruz.
1: Yalın çok eski ya. Yani
0: Öyle mi?
1: öyle böyle eski değil.
0: Hmm.
1: Onu yani 30 yıl olmuştur.
0: O kadar eski, evet. O yüzden hatırlamıyorum bile. Sebebini dahi hatırlamıyorum.
1: Evet. Ben hatta bunu geçen Seher Yalın'ı aldım, tekrar bazı sözleri değiştirdim. Birkaçını burada da okudum değişik.
0: Evet.
1: İlk sözde de değişiklik yapmıştım, onu hatırlayamadım.
0: Ha. Evet.
1: Çünkü ben kendi kayıtlarımı getirmemiştim.
0: Evet.
1: Bunak olarak.
0: Evet. O, acaba Orhan'ı burada cezbeden neydi? Onu hiç bilmiyorum tabii. Yani
1: İşte Orhan'la yayın
0: çünkü
1: sonrası suçlu
0: artık
1: sandalyesini oturtamam onu bak yani.
0: şimdi sevgili dinleyenlerimiz, evet, sohbetimiz de devam ediyor ama müziklerden asla feragat etmeyeceğiz. Bunu biliyorum. Sırada ne olsun Aydurcuğum?
1: Sırada zamanımız gittikçe daralıyor malum. Şu seninle olanı bir
0: Aa,
1: alalım.
0: evet, bizim bir beraber okuduğumuz bir eser var sevgili dinleyenlerimiz. Bunu daha
1: Kaçıncı
0: evvel
1: ama?
0: biz sevgili Haldun'la bir özel bir konser yapmıştı Haldun Karabudak. Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile birlikte tüm eserleri icra edilmişti. O dönemde de bu türküyü de türkü formundaki besteyi de biz Haldun'la beraber seslendirmiştik. Bugün de bakalım tekrar bir deneme yapalım o zaman. Anılarımız canlansın.
1: Evet.

0: Hiç.
1: Beğenilmiş.
0: Hiç fena ikili değiliz bence.
1: Evet.
0: Provasız falan.
1: Yakında bir konser örgütlüyoruz.
0: Yakışır. Şiirler
1: Evet.
0: benden Haldun'cum. Hiç sorun yok.
1: Şiirler.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, evet, devam ediyoruz. Şimdi benim için özel bağlama mı gelmişti yoksa?
1: Tabii, tabii,
0: Allah
1: tabii.
0: Allah. Allah.
1: Enstrüman özel.
0: O neden acaba? Neden? Ne?
1: Böyle her bağlamayla herkese eşlik edilmez.
0: Gerçekten
1: Tabii. Ben kendime
0: mi?
1: adi sıradan zavallı bir...
0: Ama bir şiir perisine yani yeni
1: tabii,
0: bağlama
1: tabii,
0: lazım.
1: tabii,
0: Evet,
1: tabii.
0: anlıyorum.
1: Dedik ki her şeyi
0: Tamam.
1: yazarız, günah
0: Tamam,
1: yazmayız
0: bundan
1: sadece.
0: sonra o zaman şöyle bağlamamı getir gel diyeceğim.
1: Tabii. Yok zaten soliste göre bağlama alırız biz.
0: Ha, odur. Usul budur zaten.
1: Tabii,
0: Tamam.
1: tabii, tabii,
0: Tamam.
1: tabii.
0: Ben de sandım ki ben özeldim.
1: İşte özel yani sanat. Bak
0: Tamam.
1: ta oradan.
0: Ta
1: Hatta
0: nereden? Ta nereden? Nereden ta?
1: Orhan da gördü
0: Aha.
1: beni. Böyle kollar bağlı. Her şeyi yüklü.
0: Çalgıcılar öyle.
1: Maalesef.
0: Alıştım ben artık. Ben de alıştım
1: Ben
0: ona.
1: zaten Orhan yardım edeyim dedim. Yok bizim hörgücümüz kendimize aittir.
0: Çok şeker. Evet, şimdi acaba ne dinleyeceğiz? Ne dinleyeceğiz
1: Ne
0: sizin
1: kadar vaktimizin
0: bağlamanızda?
1: kaldığına bağlı tabii ki.
0: Saat 50. Şöyle son iki
1: İki
0: eseri
1: tane yaparız.
0: sığdırabiliriz.
1: Evet.
0: Sonunda halayın başındayımla mı bitiriyoruz?
1: Evet, onu
0: Öyle mi
1: yapalım. Ondan
0: yapalım?
1: önce
0: Tamam.
1: o
0: Önce
1: zaman
0: sığdırıp.
1: şey yapalım. Şu göze
0: Bir...
1: geldim yapalım
0: Tamam.
1: istersen.
0: Birbirine bağlanabilmesini beklemeyeyim ben, değil mi?
1: Yok yok.
0: Bağlanamaz.
1: Beklemeyelim. Arada
0: Arada kapanışı yaparım, ondan
1: onu şey
0: sonra.
1: yapalım. Bunu
0: Tamam.
1: okuyalım. Sonra konuşup türküyle
0: Haydi o
1: ne
0: zaman göze
1: yapacaksak
0: geldim
1: yapalım.
0: Haldun Karabudağ'ın sözü ve bestesiyle. Gönüle sevda düşünce, gözden göze name gezer. İki gönül bir olunca felek bile sevap yazar. Göze geldim, göze geldim, yandı bağrım, köze geldim. Kötüye minnet etmez idim, yar yolunda dize geldim.

0: demiş bulunuyoruz.
1: Teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle yayınımızın sonuna geldik biz. Nilay Yazarkan Keleş, çok teşekkür ederiz yapım sorumlumuza. Safa Ak'tan eksik olmasın. Ve Orhan Yaşar tabii ki tüm manevi varlığı ve desteğiyle yayınımıza Şiir Perisi'nden teşekkür ve takdiri alıyorlar. Ben Yasemin Pamukçu, sizlere Haldun Karabudak ve Alper Es'le veda ediyorum. Eksik olmayınız, ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Haydi bakalım, şenlikli bir ezgiyle sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta dileriz ki aynı mutlulukla buluşuruz. Hoşçakalın.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye hedefinde kaydedilen ilerleme, Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı bakımından tarihi bir merhale olarak nitelendirildi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da değerlendirildi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken bölge ülkeleriyle diplomatik hareketlilik de sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şeybani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Suriye'de SDG başta olmak üzere silahlı grupların meşru hükümete entegrasyonu ele alındı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Değerlendirmelerimizi yaptık, genel kurul aşamasında oyumuzu kullanacağız," dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin yeni bir rekor kırdığını söyledi. Terör olmadığında Türkiye'nin neler yapabileceğinin ufak bir kesiti değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bayraktar, Avrupa'nın Karadeniz gazını ithal etme talebini ilettiğini de açıkladı. Bakan Bayraktar, Suudi Arabistan elektriğini Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye taşıyacak büyük bir elektrik iletim hattı projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu kapsamda iki önemli görüşme yaptı. Bakan Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay ve gazeteci Uğur Mumcu'nun ailelerini kabul etti. Aileler her iki dosyanın açılmasını ve davaların yeniden görülmesini talep etti. Bakan Gürlek, ailelere devlet olarak yanınızdayız, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak mesajı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çin,

Bahçe, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri anlatan bir paylaşım yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da bakan çiftçiye teşekkür ederek, "Gün birlik ve beraberlik içinde tedbiri elden bırakmama günüdür," dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. 18 maddelik kanun teklifiyle çocuğunun suç işlemesine neden olan ailelere verilecek cezalarda iki kat artırılabilecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. Mahkeme heyetinin yaptığı incelemede aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger'in tahliyesine karar verdi. 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir'de ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın abi Hür Ağbaba da bulunuyor. Hür Ağbaba'nın milyonluk para trafiği MASAK raporunda da yer aldı. FETÖ-PDE silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Firariye Albay Kocaeli'de yakalandı. İstanbul Büyükçekmece'de akşam saatlerinde denizde boğulan bir kişinin görüldüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İran, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişi için oluşturulacak güzergah konusunda Umman'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ortak bildirinin son aşamada olduğu duyuruldu. İran Meclisi'nde ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin ön yasa tasarısı inceleniyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Ekonomi Penceresi.
1: Ekonomi Penceresi'nden herkese merhaba. Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bu yaşanan gelişmeler hem ülkemizin ekonomisine hem dünya ekonomisine nasıl yansıyor? Her hafta Perşembe günü Ekonomi Penceresi'nde bu başlıkları konuşuyoruz. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan.

0: Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımız boyunca bizlere 0-90-312-463-34-19 ve 0-90-312-463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım. Çok sağ olun.
0: Hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli gelişmeler yaşanıyor ve ekonomimize de önemli yansımaları var. Bu gelişmelerin tabii 2 yıllık bir süreç aslında. Türkiye tarihi bir dönemden geçiyor. 40 yıllık terör sorununu çözüyor Türkiye ve tabii ki terörsüz Türkiye kanun teklifinin meclise sunulmasıyla birlikte ve bu kanunun genel kurulda konuşulacak olmasıyla birlikte yaşadığımız bir süreç var. Terörsüz Türkiye kanun teklifinin, kanununun bundan sonra yaşanacak gelişmelerin ekonomik açıdan da hem ülkemize hem de bölgemize olumlu yansımaları olacağını konuşuyor uzmanlar, değerlendiriyorlar. Siz teklif yasalaştığında ülkemiz açısından ekonomik kazanımların ne olacağını düşünüp değerlendiriyorsunuz.
1: Evet, dün biliyorsunuz milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tabii aşağı yukarı 360 milletvekiline yakın bir sayı ile imzalanarak bu başkanlığa sunuldu. Bunun içerisinde tabii DEM Partisi'ne ait eş başkanların da yer aldığını görüyoruz. MHP, AK Parti milletvekillerinin tamamının burada imzası olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten Türkiye açısından önemli bir dönem. İnşallah Türkiye terörsüz bir döneme girer ve bundan ciddi anlamda ülkemizin ve toplumumuzun ciddi kazanımlar elde edeceğini söylemek mümkün. Tabii yarın bu başkanlığa sunulan teklife ilişkin olarak Anayasa Komisyonu toplanacak. 12 maddelik bu teklifi görüşecek, kabul edecek. Hemen genel kurula gelip ve bu teklif kanunlaşmış olacak. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Tabii burada baktığımız takdirde özellikle teklif noktasında PKK ve KCK'nın fiili varlığına son verdiğinin ve tüm silah ve mühimmatın teslim ettiğinin güvenlik kurumları tarafından tespitine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlandığı tarih çok önemli. Burada MGK kararının resmi gazetede yayınlanması bir ön şart olarak ifade ediliyor. Bu tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu PKK çerçevesinde hareket eden şahısların ne yapması gerekiyor? Başvuruda bulunması gerekiyor. Tabi buna ilişkin olarak da bir takım şeyler var. İşte PKK örgütünü kurma, yönetme, üye olma, yardım etme ve propaganda suçları. Üst sınırı 15 yıl ve ya daha az olan suçlarda infazın 5 yıl ertelenmesi. 15 yıldan fazla müebbet ceza gerektiren suçlar var ise infazın 10 yıl ertelenmesi çerçevesinde bir hükümler söz konusu. Dolayısıyla bu hükümler ile bu şahısların bu suçları işlediği takdirde bir infaz ertelemesi ile karşı karşıya kalındığı ifade ediliyor. Tabii bunun yanında kamuoyunda en önemli kafalarda sorulan soru şu. Yani Abdullah Öcalan bundan faydalanacak mı? Ama kanun teklifine bakıldığı takdirde 2005 öncesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası, hapis cezası alanların kapsam dışı bırakıldığını ne yapıyoruz? Görüyoruz.
0: Yani yararlanamayacak Öcalan.
1: Şimdi gerçekten bakıldığı takdirde sonuçta ne olursa olsun Önemli olan toplumsal bir uzlaşma.

0: çalışma sağlanacak mı? Ona bakmak lazım.
1: Onun için de 6 aylık
0: Tabii.
1: bir süre sınırı
0: Evet.
1: konulmuş
0: Tabii
1: zaten.
0: 6 aylık bir süre var. O süre içerisinde şahısların ne yapması gerekiyor? Başvuru yapması gerekiyor. Yani terörün Türkiye'den bitirilmesi gerekir.
1: Evet.
0: Gerçekten burada Türk toplumu bu terör dolayısıyla ciddi sıkıntılar yaşadı. Yani doğudaki insanlarımız da yaşadı. Bizler de yaşadık batıda, İç Anadolu'da. O açıdan Türkiye'nin çok ciddi anlamda kayıplar verdiğini görüyoruz. Tabii baktığımız zaman bu terörün ilk ortaya çıktığı dönem, yani o zamanlar biz tabii çocuktuk, 85'li yıllar. İşte Şemdinli'deki baskın olayı. Onunla birlikte Eruh ve Şemdinli olayları. Dolayısıyla o dönem itibariyle terörün başladığını ve yoğun bir şekilde nedir yayıldığını söylemek mümkün. Tabii ben askerliğimi Hakkari'de yaptım. Şimdi ilk duyduğum an gerçekten ürperdim. Askerliği ya Hakkari'ye çıkmış. Yani biz hep nedir basından duyuyoruz çatışmalar falan.
1: Hangi yıllarda yaptınız hocam
0: Yani o
1: askerliği?
0: zaman çatışma yoktu. 2003 yılında kısa dönem olarak yaptım. Dağ Kumanda Tugayı'nda. Gerçekten de insan ürperiyor.
1: Ama yine de hafızamızda
0: Var.
1: bir terör belası, çatışmaların, ölümlerin olduğu bir dönem var. Dolayısıyla siz de oraya giderken normal olarak tedirgin
0: Tabii,
1: olmuşsunuz.
0: tedirgin olduk. Mesela gittiğimiz zaman işte Hakkari'nin o tek bir caddesi vardır. O caddede de gezdiğiniz takdirde ya ürperiyorsunuz. Acaba
1: Evet.
0: ne olacak bitecek
1: Evet.
0: falan. Halbuki yani hayat normal devam ediyor. Hiçbir problem de yok. Ama bir şey var, tedirginlik var.
1: Tedirginlik var.
0: Ve baktığınız zaman dağlarda muhteşem bir şey var. Doğal güzellikler var. O Sümbül Dağı'na baktığınız zaman veya Şemdinli işte Çukurca taraflarına gittiğiniz takdirde muhteşem doğa yapısıyla ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz.
1: Hem doğası güzel hem tarihi özellikleri
0: Tabii.
1: çok fazla olan çok kadim bir
0: Zap suyu
1: coğrafya.
0: var. Zap
1: Evet.
0: suyu var. Yani gerçekten orada oturmak, orada muhabbet etmek, çay içmek farklı bir şey.
1: Kesinlikle
0: Şimdi
1: öyle.
0: baktığınız takdirde işte o problemler ortadan kalktığı takdirde oranın doğal güzellikleriyle ne yapacağız? Karşı karşıya kalacağız. Şimdi rakam olarak baktığımız takdirde bu 41 yılda 85 yılından itibaren doğrudan güvenlik maliyetine baktığımız takdirde yaklaşık 650 milyar dolarlık bir maliyetimiz var. Sadece güvenliğe ilişkin.
1: Yani ekonomik açıdan da
0: Tabii.
1: ülkemize çok büyük
0: Tabii
1: zarar
0: tabii.
1: vermiş.
0: Çok korkunç bir şekilde. 2026 yılı savunma ve iç güvenlik bütçemize baktığımız takdirde yaklaşık 63 milyar dolarlık bir savunma iç güvenlik bütçesi olduğunu görüyoruz. Yıllık terörle mücadele maliyetimizin ortalama 15-17 milyar dolar. Büyüme üzerindeki yıllık kaybımızın da ortalama %1 civarında olduğunu söylemek mümkün. Bunlar doğrudan maliyetler. Bir de dolaylı maliyetler var, fırsat maliyetlerimiz var. Burada baktığımız takdirde 2 trilyon dolarlık bir fırsat maliyetimiz var. Bunlardan biz mahrum kaldık. Peki bunlar neler? Yabancı doğrudan yatırımcılar. Terör olursa gelir mi Türkiye'ye?
1: Yatırımcı o
0: Gelmez.
1: bölgeye
0: O
1: özellikle
0: bölgeye
1: gelmez.
0: gitmez. Biz bile gitmiyoruz. Biz
1: Evet.
0: bile ürperiyoruz.
1: Evet.
0: Bunun yanında az önce bahsettim. Hakkari'nin doğal güzelliklerini, o Sümbül Dağı'nın muhteşem bir yapısını.
1: Yani turizm
0: Tabii
1: açısından da
0: turizm
1: çok farklı bir
0: açısından.
1: noktada olur bir
0: Mesela
1: bölge.
0: kışın muhteşem bir kayak tesisleri yapılabilir. Yani işte helikopterle işte Yüksekova en yakın havalimanı oraya ne yapabilirsiniz? Kışın turizme kazandırabilirsiniz kayak merkezleri açısından. Şimdi terör olduğu takdirde gidemezsiniz ki. Ama terör ortadan kalkmışsa çok rahat gidebilirsiniz. Bunun yanında ihracat, yani o bölgelerde nedir üretimler yapılabilir sanayi alanında, işte tarımsal alanda onları ne yapabilirsiniz? İhracat yapabilirsiniz ama terör olduğu için bunu da yapma imkanınız yok. 2,5 milyon kişi istihdamda ciddi anlamda kayba uğradı bu 41 yıllık dönem içerisinde. Ve 40 yıllık kümülatif borçlanma maliyetimize baktığımız takdirde 520 milyar dolarlık bir kaybımız var
1: Evet.
0: borçlanma
1: Çok önemli.
0: çerçevesinde. Ve vergi kaybına baktığımız takdirde de 123 milyar dolarlık bir kayıp var. Şimdi baktığımız zaman

0: İstanbul Marmara'da 20 bin dolar civarında. Neden Doğu ve Güneydoğu'daki insanımız, vatandaşımız 20 bin dolar olmasın, değil mi?
1: Böyle bir problem yaşadığımız için böyle sanayileşme de belli bir bölgeye
0: E tabi,
1: yığılmış
0: e tabi.
1: vaziyette. Oysa böyle bir sorun yaşamasak belki bütün ülkeye, doğuya, güneydoğuya da yayılacak bir
0: E
1: sanayileşme
0: gayet
1: programı
0: tabi.
1: olabilir.
0: Yani orada bir yatırım yaptığınız takdirde o yatırım sürekli tehdit altında ise, işte araçlarınız, ekipmanlarınız yakılıyor. Eleman bulamıyorsanız oraya gitme şansınız var mı? Gidemezsiniz. E gidemediğiniz takdirde o zaman orada yatırım olmaz. Orada istihdam imkanı olmaz. O zaman da ister istemez kişi başına düşen milli gelirden daha az pay alma imkanınız söz konusu olmuş olacaktır. Ama sonuç olarak demek ki bu 40 yıllık maliyet bize 4-5 trilyon dolara mal oldu. Bu da çok ciddi anlamda önemli bir problem. Şimdi bunun yanında işsizlik oranı Güneydoğu Anadolu'da yüksek. Yani diğer bölgelerle karşılaştırıldığı takdirde yüksek bir oran ile karşı karşıyayız. Okullaşma oranı, sağlık altyapısı, kadın istihdamı bu bölgelerde diğer bölgelere göre nedir? Dezavantajlı bir konumda olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. O açıdan bu bölgesel eşitsizliği ortadan kaldırma noktasında kaynakların optimal bir şekilde dağılımı noktasında eğer bu teklif başarılı bir şekilde uygulanırsa ülke açısından önemli bir kazanım olacağını söylemek mümkün. Tabii özellikle kısa, orta ve uzun vade çerçevesinde değerlendirecek olursak kısa vadeli ülke kazanımlarına baktığımız takdirde özellikle CDS puanının yani ülke risk priminin gerilemesi çerçevesinde tahvil faizlerinin düşeceğini ve kurun döviz kurunun istikrarlı bir yapıya kavuşacağını söyleyebiliriz. Bunun yanında kredi notumuzun yükselerek yabancı sermaye maliyetinin azalacağını, savunma harcamaları şu anki konumda olmayıp artık daha da azalacak ve bu çerçevede tasarruf edilecek, tasarruf edilen kaynaklar ile farklı alanlardaki ihtiyaçların karşılanma durumu söz konusu olacak. Ve az önce ifade ettiğimiz üzere bölge turizminde ciddi bir canlılık sağlanacak. Orta vadeli kazanımlarımıza baktığımız takdirde tabi yabancı sermaye hemen gelmeyecek. O bekleyecek. Acaba bu teklif kanun başarılı bir şekilde uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu onlara bakacak. Eğer başarılı bir şekilde uygulanacak olursa 3-10 yıllık periyotta orta vadede o zaman doğrudan
1: Yatırımlar da
0: yatırımı
1: gelecek.
0: tabii oraya o bölgelere yapılacak. Bakir alanlar nedir? Artık yatırıma açılmış olacak. Özel sektör çünkü güveni tercih eder ve oralarda güveni gördüğü zaman yatırımı gerçekleştirmiş olacak. Bir de önemli bir proje var. GAP projesi. Rahmetli Süleyman Demirel ve rahmetli Turgut Özal'ın öncülüğünde yapılan bu projeler gerçekten Güneydoğu'ya hayat veriyor. Ve bu hayat vermesi ile birlikte o bölgelerin zenginleştiğini ama şu anda atıl bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu terörsüz Türkiye teklifi ile GAP projesinin de ciddi anlamda tam kapasiteyle kullanılacağını ve bölgeye bir zenginlik katacağını da söylemek mümkün. Bunun yanında yine o bölgelerde maden, petrol arama sahaları ve yenilenebilir enerjiye ilişkin unsurların da devreye gireceğini söylememiz gerekiyor. Ayrıca Türkiye-Irak, Türkiye sınır ticareti canlanacak ve bölge bu çerçevede o ticari hayatın gelişimi ile birlikte bir canlılığa kavuşacak. İnsanlar o ticaret ile nedir? Gelir seviyelerini artırmış olacaktır. Tabii kurulacak organize sanayi bölgeleri ile de bölgeye yatırımın çok ciddi anlamda artacağını söylemek mümkün. Ve burada özellikle bu kısa, orta vadeli kazanımlar, bunun yanında uzun vadeli kazanımlar ile birlikte yıllık büyüme oranının %1-1,5 oranında artacağı, Türkiye Milli Gelir sıralamasının üst kademelere çıkacağı ve Güneydoğu'nun ulusal ekonomiye tam entegrasyonu, uzun dönem verimlilik artışı ve sosyal güvenlik sistemine katkıyı da beraberine getireceğini söylemek mümkün.
1: Evet hocam, tabii bütün bunların gerçekleşmesini hem ülkemizin hem bölgenin hem de bölge halklarının da Irak, Suriye ve diğer halkların da bütün bu zenginliklerden yararlanması en büyük dileğimiz. Ama riskler var. Çekinceler var. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Bir de Kuzey Irak, diğer ülkelerde de şeyler var, örnekleri var. Hem riskleri hem geçmişte diğer ülkelerdeki örneklerini nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, bahsettiğiniz üzere diğer ülke uygulamaları var geçmişte. Bu sıkıntı yaşayan bir İngiltere var, bir İspanya var, bir Kolombiya var. Mesela Kuzey İrlanda'ya baktığımız takdirde hep nedir? İrna'ydı yanılmıyorsam. Hep nedir? İngiltere ile hep sıkıntı içerisindeydi. Sürekli terör ile karşı karşıyaydı. Ama 1998 Hayır Cuma Anlaşması ile nedir? O terörü bitirdi. İngiltere ve Kuzey İrlanda. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bu anlaşma sonrasında Kuzey İrlanda'ya yabancı doğrudan yatırımın 3 kat arttığını, turizm gelirlerinin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini ve bölge Birleşik Krallık ortalamasının üzerinde büyüdüğünü gördük.
1: Yani diğer ülkelerde de bu terörün bitmesinin çok olumlu
0: Gayet
1: sonuçları oldu.
0: tabii. Mesela Kolombiya'ya bakalım. 2016'da imzalanan barış antlaşması ile oradaki terör örgütüyle çatışma ortadan kalktı ve tarımsal üretim ve altyapı yatırımlarının ciddi bir şekilde arttığını ve bölgesel ekonomik kazanımların ciddi bir şekilde yükseldiğini ne yaptık gördük. Dolayısıyla benzer bir durum nedir?
1: Ülkemizde de
0: Türkiye'de de olacak tabii.
1: yaşanacaktır. Tabii ki.
0: Yani bunu net bir şekilde görmek mümkün. Tabii burada riskler var. İşte MG Milli Güvenlik Kurulu teyidi gerçekleşmesi gerekir. Ön şart. Tabii bunun içinde silahların bırakılması, işte örgütün kendisini feshetmesi gerekir. Bunun yanında işte bu terör dolayısıyla sürekli kendisini ayakta tutan bir Türkiye savunma sanayisi var. Böyle bir durumda hemen ne yapması gerekiyor? Eğer ülkede terör bitecek olursa inşallah biter. O zaman ihracata dönük olarak kendisine hemen ne yapması gerekiyor? Update etmesi gerekiyor. Kısa vadeli beklenti açısından baktığımız takdirde özel sektörün bölgeye güveni hemen olması mümkün değil. Belirli bir zaman gerekiyor. Ekonomik kazanımlar imza töreninde değil, kalıcı güven ortamında nedir? Olabilecek şeyler. Bunun yanında küresel riskler de var. Orta Doğu bölgesi genel olarak biliyorsunuz istikrarsız bir bölge. Dolayısıyla siz Türkiye'yi güvenli bir ülke yapsanız dahi nedir? Bir tarafta Suriye, Irak, İran,

0: Dolayısıyla nedir? Oradaki bir takım olayların Türkiye'ye sıçrama durumu her zaman mümkün. O açıdan yani böyle bir durumda bu teklifin kanunlaşması sonrasında bir konjonktürel risk olarak da değerlendirmek mümkündür.
1: Evet, umarız her şey olumlu bir şekilde ilerler ve bu terör belası hem ülkemizden hem bölgeden silinir gider. Dileğimiz, arzumuz bu. Biz de tabii gelişmeleri önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda takip edeceğiz hocam. Yine konuşacağız,
0: İnşallah.
1: beraber değerlendireceğiz. Şimdi tabii diğer bir gündem başlığı, Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı. Piyasa beklentilerinin altında geldi enflasyon ve olumlu bir sinyal verdi. Bir kere bu değerleri nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu değerlerle birlikte nasıl bir yol izler?
0: Evet, baktı geçen hafta aslında burada ifade etmiştik. Yani 3 Ağustos saat 10'da TÜİK nasıl bir oran ile işte tüketici fiyat endeksini
1: Hatta bir
0: açıklayacak diye.
1: tahminde bulunmuştunuz.
0: Evet, 1,82 demiştik ki o medyan enflasyon beklenti oranıydı. Ve beklentinin altında gerçekleşti. 1,78. Yani dolayısıyla beklentinin altında bir enflasyon oranı ile karşı karşıya kalmanız gerçekten de ekonomi açısından önemli bir şey. Psikoloji açısından gerçekten güzel bir şey. Hem yıllık hem de aylık bazda bu çerçevede nedir? Beklentinin altında bir oran ile karşılaşmış olduk. Gerçekten
1: Moraller
0: bu önemli.
1: düzeldi yani.
0: Tabii bu önemli bir şey. Şimdi bir de şeye baktığımız zaman bu ana harcama gruplarının işte değişimine baktığımız takdirde yani bu aylıkta, yıllıkta bu enflasyonu artıran kalemler neler? Onlara baktığımız takdirde daha net bir şekilde nedir? Tabloyu ortaya koyabiliriz. Şimdi aylıkta baktığımız takdirde en önemli unsurun, enflasyon artışına sebep olan unsurun Temmuz ayı içerisinde sağlık olduğunu görüyoruz.
1: İlginç.
0: Evet ve %10,74 oranında bir artış göstermiş. Tabii buna sebep olan gerekçe de şu 1 Temmuz 2026 tarihli sağlık uygulama tebliği var. Bu tebliğ düzenlemesiyle katılım paylarında %67 ile %246 oranında bir nedir düzenleme yapılmış. Fiyat düzenlemesi yapılmış. Şimdi otomatikman nedir? Bu da tabii enflasyon rakamlarına yansıyor ve %10 civarında bir artış sağlıyor enflasyon oranında. Bir katkı sağlıyor. Bunun yanında baktığımız takdirde konut, su, elektrik, gazın %2,25 işte ulaştırmanın %2,59 oranında arttırdığını görüyoruz. Tabii Brent petrol varil fiyatındaki artış otomatikman ulaştırmayı etkiliyor. Bunun yanında lokanta ve konaklamada 2,28 oranı ile enflasyonu Temmuz ayında etkilediğini söylemek mümkün. Yıllık bazda en fazla sağlık %43,89, eğitim %44,18, konut, su, elektrik, gaz %40,32 oranlarında etkilediğini görüyoruz. Yani aslında şunu söylemek mümkün Arzu Hanım. Gıda, ulaştırma ve konut grupları en yüksek ağırlığa sahip 3 grup olmaları sebebiyle yıllık %31,75'lik toplam enflasyonun yaklaşık %61'ini oluşturuyor. Yani bu ne demektir biliyor musunuz? Gıdayı, ulaştırmayı ve eğer konutu dizginlerseniz o zaman enflasyonda başarılı olma imkanınız söz konusu olmuş.
1: Gıda, ulaştırma ve konut.
0: Tabii. Yani hatta her zaman söylüyoruz yani konut arzını arttırmanız gerekiyor. Çünkü kirayı
1: Evet.
0: düzenlemeniz lazım. Ve Merkez Bankası'nda biliyorsunuz buna ilişkin endeksleri var yeni kiracıya ilişkin. Oradan öncü veriler çerçevesinde enflasyon artışı olacak mı olmayacak mı değerlendiriyor. Ona göre politika faizine ilişkin kararlar alıyor. Dolayısıyla o önemli. Ulaştırmada tabii son dönem özellikle İran, ABD arasındaki pürüz ve Hürmüz Boğazı sıkıntısı nedir?
1: Petrol
0: Hem
1: fiyatlarını
0: Türkiye'de
1: artır.
0: hem de küresel ölçekte tüm dünyada petrol fiyatlarını artırdı. Bize çok ciddi anlamda etkiledi. Bu ara bir indirim geliyor. Yani gerçek

0: Bir de bugün motorin, yarın benzin. E
1: Çünkü
0: tabii.
1: petrol fiyatlarında bir düşüş
0: Ciddi
1: var.
0: anlamda düştü. Tabii bu da tüketiciler açısından olumlu bir durum.
1: Hı.
0: Dolayısıyla gıda da
1: Hı.
0: önemli.
1: Hı.
0: Gıdayı da ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmemiz gerekiyor.
1: Gıda deyince hocam son günlerde konuştuğumuz soğan mevzusunu sormadan geçmemek lazım. Soğanın çok ciddi fiyatında bir artış görüyoruz. Niye bu kadar kıymete bindi bu soğan?
0: Yani gerçekten de markete gittiğim zaman fiyatının 58 TL olduğunu
1: Soğan krizi
0: görünce
1: yaşıyoruz.
0: gerçekten ben şok oldum. Dedim ya bu soğan yani geçen sene 8-9 TL idi. Yani birdenbire yani bu nedir 5-6 kat artar mı bir yıl içerisinde? Arttı.
1: 60 liraya falan
0: Evet,
1: görüyorum ben
0: o
1: soğanı.
0: civarda, o
1: Evet.
0: civarda. Yani ben şok oldum işin
1: Evet.
0: gerçeği. Dolayısıyla şu anda 60 TL civarlarında. Tabi baktığımız zaman aslında nedir? Aslında geçen seneden belliydi bu sene fiyatın artacağı.
1: Niye?
0: Şundan dolayı bu Cobweb teoremi vardır iktisatta.
1: Evet.
0: Örümcek ağı teoremi. Yani geçen sene çoğu kişi ekti arazileri, soğan ekti. Ne oldu? İşte ürünler tarlada kaldı.
1: Çok
0: Dolayısıyla
1: ekince,
0: arz fazlalığı
1: ihtiyaç
0: söz konusu
1: fazlası
0: oldu. Tabii
1: olunca.
0: orada bir plansız bir üretim durumu ortaya çıktı. Fiyatlar çok ciddi anlamda düştü. O yüzden geçen sene 8-9 TL'ye bir soğan tükettik. Dolayısıyla bu sene %13 civarında bir üretim alanı daraldı.
1: Yani üretici
0: Daraldı.
1: dedi ki bu elimde kalıyor benim, ben bir daha ekmeyeyim
0: Ekmedi, soğan
1: seneye.
0: ekmedi. Tabii soğan ekmedi. Dolayısıyla da ciddi bir problem ile karşı karşıya kaldı. Tabii tek problem bu mu? Hayır. Mevsimsel arz boşluğu var. Şu anda Çukurova'da yazlık soğan hasadı tamamlandı. İç Anadolu bölgesi henüz daha yeni sezon hasada başlamadı. Dolayısıyla burada bir aylık bir şey var. Bir boşluk var. O boşluk nedir? İşte Tarım Bakanlığı nedir? Ona ilişkin olarak çalışma yaptı. İşte ithalat vergisinin indirilmesine ilişkin olarak karar alındı 1 Eylül'e kadar. Bu işte bu çerçevede soğana ilişkin gümrük vergisi oranları indirildi. Nedir? %40,5'lerden %5'lere indirildi. Ciddi de bir indirim de yapıldı. Ama 1 Eylül'de tabii bu oran nedir? Şey olacak. Tekrar eski seviyesine gelecek. Ve bu çerçevede dezenflasyon sürecine de aslında katkı yapmış olacak.
1: Yani siz bir ay sonra düşer mi diyorsunuz soğan fiyatları?
0: Yani şöyle İç Anadolu bölgesindeki şey hasatın başlaması gerekir.
1: Hı.
0: Yani orada o zaman arz dengelenmesi söz konusu olacak. O zaman düşme ihtimali söz konusu. Zaten baktığımız takdirde yani şu anda Türkiye'deki soğan arz ve talebine baktığımız takdirde toplam bu yıl için 2026 için söylüyorum. Yani tüm hasat yapıldığı takdirde 200 bin ton civarında bir fazlalık ortaya çıkacak. Yani talebi her halükarda karşılayacak.
1: Karşılayacak.
0: Ama tabii şu olabilir. Yani sonuçta burada tekel olan firmalar vardır. Yani soğuk hava depolarını alırlar,
1: Hı.
0: orada saklarlar, muhafaza ederler. Piyasaya çıkarmazlar
1: Hı.
0: fiyatlar
1: Hı.
0: düşmesin diye. Ha, o zaman ne olacak? Siyasal otoritenin buna ilişkin müdahaleleri
1: Müdahalesi.
0: tabii yapması gerekir. Çünkü başka türlü mümkün değil. Bu her zaman olabilecek bir durum olarak değerlendirilebilir.
1: Ama her şey yolunda giderse soğan fiyatları
0: Yani düşmesi
1: normale
0: gerekir tabii. Normal şartlarda
1: dönecek.
0: düşmesi
1: Hı
0: gerekir.
1: hı.
0: Çünkü bu bir şey var. Tamamen bu arz dengelenme durumu söz
1: Hı
0: konusu o
1: hı.
0: çerçevede.
1: Peki.
0: Bir de Merkez Bankası'na ilişkin olarak bu enflasyona ilişkin evet beklentinin altında gerçekleşti. Bu gerçekten önemli bir durum. Tabii Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bu ayı pas geçti. Ve bu bir sonraki toplantı 10 Eylül'de olacak. Zaten bu yıl kalan 3 toplantı var. 10 Eylül'de, 22 Ekim'de ve 10 Aralık'ta. 10 Eylül'de bir faiz oranı değişimine ilişkin şu aşamada herhangi bir beklenti yok. Ama sonraki şeylerde, toplantılarda eğer şartlar normal giderse bir indirim beklentisi söz
1: Var.
0: konusu.
1: Hı.
0: Zaten anketlere de bakıldığı takdirde son toplantıya ilişkin faiz oranının %35 civarlarında olacağı, yani ortalama bir 200 baz puanlık bir indirim olabileceği şeklinde bir beklenti hakim olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz.
1: Peki hocam, tabii petrol ve altın fiyatlarını konuşmadan programı tamamlamamak lazım. Jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatları sizin de biraz önce altında çizdiğiniz gibi gerilemeye başladı. Altın yükseldi. Ters yönlü bir hareket var. Türk yatırımcısı bu hareketliliği nasıl değerlendirmeli ve önümüzdeki günlerde işler tersine dönebilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, pazartesi günü 3 Ağustos pazartesi günü baktığımız takdirde ya Brent petrol varil fiyatında gerçekten de bir düşüş başladı. Değil mi?
1: 70'lerde değil mi? 70
0: Yani
1: dolarlarda.
0: 80 doların altına indi.
1: Altına indi.
0: Tabii.
1: Hatta 75'in de
0: Tabii.
1: altına indi.
0: O ara altın fiyatlarında da baktığınız takdirde bir gevşeme oldu. Yani kaç 6100 gram olarak 6100 TL civarında falan 150 TL civarında falan geriledi. Ama daha sonra bir baktık. Evet, Brent petrol varil fiyatında bir düşüş var ama altın fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Ve şu anda sanırım 6500 TL civarına
1: Evet.
0: sıçradı. Özellikle dün takip ettim. Bayağı %4 civarında bir artış ile altın fiyatlarının ciddi anlamda arttığını, gümüşün de bunu izlediğini, hatta bakırın da emtia olarak ciddi anlamda fiyat artışına gittiğini ne yaptık? Gördük.
1: Evet.
0: Tabii özellikle şunu söylemek mümkün. Bu Brent petrol varil fiyatının artık 80 doların altında, bu ara indirimler de var Türkiye'de benzinde, motorinde. Özellikle Umman ile İran arasındaki Hümüz Boğazı'na ilişkin görüşmeler var. İşte Hümüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin. İran da işte kontrol yetkisine sahip olmak istediğini ifade ediyor. Buna ilişkin muhtemelen anlaşmalar söz konusu olacak. İyimser bir hava söz konusu. Bunun yanında bir de ABD'ye ilişkin stoklu ABD'deki petrol stoklarının arttığına ilişkin açıklamalar var. Şimdi bunu ikisi birleştirdiği zaman ne oldu?
1: Fiyatlar
0: Brent
1: düştü.
0: tabii petrol varil fiyatında bir ciddi bir düşüş oldu. Daha baktığımız zaman son bir aylık seyirde Brent petrol varil fiyatının 72-102 dolar bandında geniş bir
1: Evet.
0: volatilite içerisinde olduğunu, teknik olarak 84.23 dolar direnç, 76.57 dolar ise destek bölgesi olarak izlendiğini görmek mümkün. Bazı senaryoda İran, Umman, ABD hattındaki diplomatik uzlaşının kalıcı hale gelmesi durumunda fiyatların 75-80 dolar bandında yerleşmesi beklenirken, olası bir arz kesintisi şoku söz konusu olursa, yani Hürmüz'de askeri gerilim, Kızıldeniz, Babülmendeb'de Husi saldırıları, Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine yönelik saldırılar, o zaman fiyatları korkunç bir şekilde artırarak 90-100 dolar bandına taşıyabilecek jeopolitik riskleriyle karşı karşıya kalabileceğini söylemek mümkün. Şimdi böyle bir durumda petrolü ifade ederken altın neden yükseldi? Değil mi? Bu
1: Evet.
0: da önemli. Garip bir şey. Şimdi güvenli liman talebi diyoruz. Jeopolitik risk söz konusu olduğu takdirde evet yatırımcı altına yönelir. Ama burada dolar endeksinde bir zayıflama söz konusu oldu. Fed'in artık faiz artış beklentisi söz konusu değil. Dolayısıyla artık faiz artışı söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. Beklenti yüzde artık 50'ler
1: Yani
0: civarında.
1: dolar zayıfladığı için altın yükseliyor, öyle mi hocam?
0: Dolar
1: Tam mı anladım?
0: zayıfladı. Artık Fed'in faiz artışına gitme ihtimali zayıfladı. Bir de şu var. Eğer petrol düşerse enflasyon beklentisi azalıyor. Faiz artışı ihtimali zayıflıyor. Faiz getirisi olmayan altın daha cazip oluyor. Böyle bir durumda da altın fiyatı artıyor.
1: Hep böyle artar mı yoksa yine bir düşüş?
0: Yok,
1: En son
0: yani
1: bir cümleyle.
0: şu aşama

0: değişebilir.
1: Peki hocam, bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra da yavaş yavaş artık süremizin sonuna geliyoruz. Toparlayalım sohbetimizi. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Ekonomi penceresini sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırladı. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcımız Zeynep Düğmeci sesimizi size Melih Demirezer ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir hayal kuralım. Yerinizden kalkmadan gözlerinizi kapayın. Bir yaz gününde bir nehrin kıyısındasınız. Şırıl şırıl akan suyun kenarında uzanıyorsunuz. Nehrin kenarlarında ne görürsünüz? Taşlar vardır. Kimileri küçük çakıl taşı, kimileri kaya gibidir. Ayrıca otlar, çiçekler ve ağaçlar sıralanır nehrin kenarlarında. Kendi kendinize bir şarkı mırıldanın. O şarkının sözlerini düşünün. O cümlelerin içinde A, E, O gibi ünlü harflerin yanında K, L, S gibi sesleri de fark edeceksiniz ki bunlar ünsüzlerdir. Bir cümle içinde ünlü harfler bir nehre, ünsüzlerse o nehri tutan kıyılara benzer. Taşlarıyla, ağaçlarıyla, otlarıyla o akan suyu tutar, suya yön verir. Nefesimizin gücüyle çıkardığımız A, E gibi seslerin yanına koyduğumuz harflerine B, Ba deriz. Ünsüzler ya da sessiz harflerinden işaretle belirtilen sesler, nefes akışının ağızda farklı şekillerde engellenerek oluşturulmasından ibarettir. Engellemeyi yapan dilimizdir, çenemizdir, dudaklarımızdır, dişlerimizdir. Bu engelleme, çarpma, kaparma veya daralma biçiminde olur. Ünlülerin tersine ünsüzler, ağzımızdan çıkarken engellemeye uğrayan seslerdir. Ünsüzleri çıkış yeri ve çıkış biçimi bakımından ele almak gerekir. Harfleri doğru telaffuz edip kelimeleri olması gerektiği gibi ifade edebilmek için vokaller kadar konsonların da, yani sesli ve sessiz harflerin her birinin ağzın neresinde boğumlandığı ve hangi konuşma organları tarafından engellendiği bilinmelidir. Sessiz harfle yazılan ve ünsüz olarak adlandırılan bu seslere ses biliminde konson denir. Konsonlar, hava akımının bir miktar engelleyicisi olduğu gibi doğru kullanımı için ağzımızdaki havanın çıkış oranının da ayarlanması gerekir. Dil ve dudak tembelliğimiz varsa, sessiz harfleri çıkarırken ağzımızdaki hava herhangi bir engellemeye uğramadan çıkacak ve böylece bu sesler, yani konsonlar, tam olarak telaffuz edilmeyecektir. Dolayısıyla kelimenin anlamı da tam olarak anlaşılamayacaktır. Bu şekilde konuşanları dinlerken arada bir "efendim?" diye sorarak tekrar ettirmemiz bu yüzdendir. Sessiz harfleri, yani konsonları, her şeyden önce çıkardığımız soluğa göre farklı farklı sıralayabiliriz. Soluk ağzımızdan çıkarken dudaklarımız engellemeye kalkarsa B, P, M sesleri çıkar. Bu seslere kapanma ünsüzleri ya da kapanma sesleri diyoruz. Şimdi hep birlikte bal yapma diyelim. Bu iki kelimedeki B, P ve M seslerini dikkate alarak söyleyelim. Bal yapma. Dudaklarımızın B, P ve M seslerini çıkarırken nasıl açılıp kapandığını fark ettiniz mi? Bu sesler dudak sesleridir ve aynı zamanda kapanma ünsüzleridir. Hani biri konuşurken, onu onaylarken veya anladığımızı belirtirken "hımm" deriz ya, işte o M sesi burundan gelir. Burundan gelen seslere de nazal ses denir. M'nin dışında N sesi de burun sesidir. Şimdi bu iki sesin burun sesi olduğunu hissetmek için birlikte söyleyelim. Hımm ve hımm. Burada tınlama geniz boşluğumuzda

0: konuşmaktadır. T ve D sesleri dil ucunun üst diş etlerine değip ayrılmasıyla çıkan seslerdir. Tadı dediğimiz zaman hem T'nin hem de D sesinin dil ucunun üst diş köklerine değip ayrılmasıyla çıktığını anlayabiliriz. Söyleyelim, tadı, tadı. K ve G seslerini çıkartırken dil sırtı damağa doğru yükselir. Karga derken K ve G seslerinin dil ve damak ilişkisiyle çıktığını hemen anlayabiliriz. C ve Ç seslerinde dilin diş etiyle damak arasında sürtünerek bu sesleri çıkardığını söyleyebiliriz. Tüm ünsüzler ağzımızın çeşitli noktalarında biçimlenir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Gündem Enerji'ye hoş geldiniz. Efendim, Gündem Enerji'yi sizler için Gülşen Aybaz hazırladı ve teknik yönetmenimiz Burak Kararoğlu sesimizin size ulaşmasını sağlıyor. Ben Mahmut Gürer, sevgili dostum, gazeteci, Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Barış Sağlam ile birlikte bugün yine enerji gündemini detaylandırmaya, ele almaya çalışacağız. Özellikle Irak özelinde. Ancak bununla birlikte yine diğer konuları da değerlendireceğiz ki Irak konusunu değerlendirirken Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, yani siz Orsam olarak biliyorsunuz, Irak Çalışmaları Araştırmacısı Doktor Sercan Çalışkan da bizlerle birlikte olacak. Yolda kendisi. Ankara trafiğine birazcık maruz kaldık. Ankara'da da artık yavaş yavaş trafik başladı. Efendim, bizlere çift 0-9312-463-3419 ve çift 0-9312-463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi, önerilerinizi ya da sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine mobil cihazlar günümüzün vazgeçilmez bir parçası. Belki her işimizi artık onlarla görüyoruz. Çoğu kişi televizyonu bile mobil cihazlardan izliyor. Radyoları da dinliyorlar. Ki bunun için çok güzel bir uygulama var. TRT Dinle uygulaması.
1: Ben çok beğeniyorum bunu.
0: Evet, yani hani birçok dünyanın parasını vererek abonelikle kullandığınız, evet, biraz reklama giriyor. Kurumsal reklam diyelim. dünyanın parasını vererek
1: hak ediyor.
0: Evet. Verdiğiniz, kullandığınız uygulamalardan çok daha iyi. Bizleri de yine oradan da TRT Dinle uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Daha sonra da yine podcast olarak programımıza ulaşabilirsiniz.
1: Sürekli büyüyor değil mi? Ben
0: evet. Evet, tabii. Evet. Yani Türk radyoculuğunun hafızası TRT olduğuna göre, evet, dijital hafızada TRT dinledi. Evet Barış, yani Irak'ta çok beklenmedik seviyede müthiş bir anlaşma imzalandığını düşünüyorum ben.
1: Ben gerçekten şoktayım.
0: Ki Enerji Bakanı önceki gece TRT Haber yayınına katıldı ve dedi ki 100 yıl sonra Kerkük'te sahaya döndük.
1: Bu çok önemli. Yani tüylerim diken diken oluyor. Bizim için misak-ı milli sınırları içerisinde olan bu güzide şehrimiz diyorum. Bu bir ilhak, bu bir yanlış anlaşılabilecek bir şey değil. Bizler kardeşiz bu coğrafyada. Hı hı. Ve onun bir parçası olarak her şehir bizim şehrimiz. Gözüyle baktığım için bunu söylüyorum ama misak-ı milli sınırları içerisinde ve Türk nüfusunun yoğunluğu, Türkmen nüfusunun yoğunluğu açısından çok önemli olan bu şehirde gerçekten de bizim için kırmızı çizgiydi. Ama Batı için de kırmızı çizgiydi. Bizi Irak'ta savaşa sokmaya çalıştılar biliyorsun ama Kerkük ve Musul'a asla yaklaştırmadılar.
0: Evet.
1: Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in kırmızı çizgisidir Türkiye ile bu toprakların buluşması. Hı hı. Ve burayla ve bunu, bakın tekrar ediyorum,

0: son derece barışçıl bir yöntemle ve bir davetle gittik.
1: Hı hı.
0: Bu da Türkiye'nin bölgede nasıl bir adım attığını gösteren çok sevindirici bir şey. Bunun tarihi önemini bir kenara koyarsak, enerji açısından önemine baktığımızda enerji açısından da çok önemli. Çünkü Türkiye'nin günlük 1 milyon varillik bir petrol üretim hedefi var. Bu neden 1 milyon varil? Şöyle düşünün, 100 bin varil bizim yaklaşık günlük tüketimimiz. Bunu aşan bir miktarda biz üretim yaparsak Türkiye'nin ticaret merkezi, yani enerji ticaret merkezi olması adına da çok önemli bir adım atmış olacağız. Bugün EPH diye bir kurumumuz var. Enerji Piyasaları Anonim Şirketi. Bu şirket çeşitli altyapıları sağlayıp önümüzdeki zamanda doğalgaz ticaret merkezi olmanın da merkezi haline gelecek. Buraya petrolü de katacağımızı düşünmek doğalgazın yanına son derece sevindirici olacak.
1: Zaten Bakan Bey de yayında Ceyhun üzerinden Irak petrollerinin dünyaya açılacağını çok net bir biçimde açık açık söyledi, anlattı. Ki ortaklık miktarını tabii Sercan Bey gelince daha böyle bir detaylandıracaktır ama sen de tabii konunun uzmanısın yıllardan bu yana. Ama ortaklık payı da öyle az buz değil.
0: Bu, yani konuğumuza bırakalım bu detayları açıklaması için. Şunu söylemek de istiyorum. Bak, bizim aramızda bir boru hattı ile ilgili bir sıkıntı oluşmuştu. O bizimle ilgili değildi. Bölgesel yönetimle federal, merkezi yönetim arasında bir sıkıntı vardı. Bunun detaylarını konuşmuştuk daha önce. Bu nedenle de bizim Kerkük'te, yani bu bölgeden çıkan petrolü Ceyhan aracılığıyla satmamız bölge halklarının yararına da olsa iki yönetimin birbiriyle çekişmesi nedeniyle bizi mahkemeye verdiler. Bir ceza çıktı, biz Temiz'e gittik. Ama buna rağmen oradan da petrol akmaya devam edecek. Evet. Bu da iyi niyetin göstergelerinden bir tanesi. Umarım her açıdan bizim için güzel bir sonuç olur Temiz'de de. Şimdi bir yıl daha buradan petrol akışı devam edecek. Bunu bir yıl olarak düşünmeyin. Zaten var olan bir sistemin akışı daha da devam edecek ama bir yıl garanti altında gibi düşünelim biz bunu. İlerleyen süreçte buranın güçlendirilmesi ve şu anda Hürmüz nedeniyle Basra Körfezi'nden dünyayla buluşmayan Irak ihracat petrolünün Ceyhan'dan dünyayla ve doğrudan Akdeniz'e enerji aç batıya hemen yakın bir bölgeden güvenlikli olarak denize açılacak olması çok önemli stratejik bir kazanımdır, sadece bizim için değil,
1: yani
0: Irak için.
1: Yani baktığınızda Kızıldeniz'i geçmiyorsunuz, Basra Körfezi'ni geçmiyorsunuz, bir güvenlik riski oluşturmuyor. Doğrudan karadan terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bu boru hattı yıllar boyunca çok fazla saldırıya uğradı. Yani evet, defalarca onarıldı. Belki de tekrar yapıldı baştan. Yani hani
0: herhalde tahminimce yani.
1: Ama bu terörsüz Türkiye süreciyle de birlikte ele aldığımızda bölge için müthiş bir kazanım olacak.
0: Şimdi şöyle düşünelim. İnsanlar diyebilir ki ya bir boru hattının bölge için net kazanım olacak. Bu ekonomiyi canlandıran bir süreç. Doğrudan bu boru hattının katkı sağlayacağı iş gücünün ötesinde bölgenin kalkınması adına ve iki ülkenin birbirine karşı olan güvenlerinin tazelenmesi ve işbirlikleri ihtimallerinin artması bölge için büyük bir kazanım. Her iki ülke için ve bölge halkları için çok büyük kazanım. Özellikle terörsüz Türkiye ve bunu başarabilirsek terörsüz Suriye ve bunu başarabilirsek terörsüz İran başarabileceklerini düşünün.
1: Hı hı.
0: Bu üç komşu kendi aramıza ekilmiş bir nifak tohumunu yine bölge halklarının katkılarıyla ve gönüllülüğüyle eğer sağlayabilirsek bu bölge kalkınmanın kaçınılmaz bir alanı olacak. Eskiden bu bölgeye baktığımızda Halep ve Antep merkezli büyük bir ticaret merkezini görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu bölgenin ne kadar barıştan kazanabileceğini gösteren ve ileriye dönük projelerin bu üç ülke arasında ne kadar kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini gösteren tarihi bir dayanağa da sahibiz. Bu nedenle dediğim gibi bu anlaşma çok önemli. 100 yıl sonra tekrar döndüğümüz, bu şöyle yanlış anlaşılabilir, şövenist bir yaklaşım değil bu. Neden değil? 100 yıl sonra biz oraya neyle gittik? Davetle gittik.
1: Evet.
0: Burası çok önemli. Ve buranın hak sahipleri olarak gittik. Yani nasıl hak sahipleri? Sakın yanlış anlaşılmasın. Bölgenin tarihini paylaşan iki ülke olarak gittik.
1: Hı hı.

0: Bu çok çok önemli. Bu nedenle ben bunun enerji yanında simgesel katkısının da çok büyük olacağını ve önümüzdeki yıllarda eğer tekrar bir terör süreci yaşamazsak, burası çok önemli. Eğer tekrar bir terör süreci yaşamazsak büyük bir kazanımın ve ileriye dönük ortak projelerin ilk adımının olduğunu düşünüyorum.
1: Kuşkusuz yani şimdi bu bölgede yani sözün ettiğimiz Suriye, Türkiye, Irak üçgeninde dünyanın en eski hattı var. Bu hat ne? Fırat ve Dicle nehirleri.
0: Evet.
1: Bir defa
0: Evet.
1: insanlığın ortaya çıktığı yer.
0: Mezopotamya.
1: Mezopotamya, tarımın ortaya çıktığı yer, buğdayın ortaya çıktığı yer. Yani ilk ekmek burada yapıldı yani bunun
0: Evet.
1: daha ötesi yok. Ticareti burada yapmaktan daha da doğal bir şey olmaz. Dolayısıyla terörün bitmesiyle birlikte bu bölge gerçekten farklı bir yapıya ulaşacaktır. Mesela az önce Halep, Antep merkezi, o ticaret merkezi meselesine bahsediyorum. Ben o anlaşma imzalandığında o ara bölgedeydim yani hani gazeteci olarak ve süreci takip ediyordum o barış köprüsü,
0: Evet.
1: dostluk barajı vesaire süreçlerinde. Şimdi baktığımızda Irak'la da benzer bir sürecin tekrar yakalanabilmesi gerçekten bizim için çok farklı bir süreci beraberinde getirecektir diye düşünürken beklediğimiz konuğumuz geldi. Kusura bakmayın Sercan Bey, malum Ankara.
2: Evet.
1: Sercan, Doktor Sercan Çalışkan, Orsam Irak Çalışmaları araştırmacısı stüdyomuzda şu anda. Biz de tam detayları size bırakmıştık. Irak
0: Evet.
1: Başbakanı'nın ziyaretini konuşuyorduk. Özellikle enerji bağlamında Türkiye'nin 100 yıl sonra Kerkük'e barışçıl şekilde ve davetle en azından enerjiyle de olsa geri dönmesi çok farklı bir yankı oluşturdu uluslararası çapta. Biraz daha böyle Irak Başbakanı'nın ziyaretini enerji bazlı değerlendirerek başlamanızı rica edeceğim sizden.
2: Evet, yani ziyaretin aslında en önemli gündem maddelerinden biri, başlıklarından biri enerji olması bekleniyordu zaten. Ziyaretten önce de Türkiye tarafından heyetler Bağdat'a giderek aslında ziyaretin enerji kısmının bir altyapısını gerçekleştirmişlerdi. Bilhassa kalkınma yolu bağlamında. Türkiye-Irak ilişkileri dediğimizde artık enerji bağlamında ilk akla gelen husus kalkınma yolu projesinin getireceği avantaj olacak. Nitekim ziyarette de baktığımızda hem Irak tarafından hem de Türkiye tarafından vurgulanan temel meselenin kalkınma yolunun önemi olduğunu gördük. Hatta Irak Başbakanı üçüncü bir nehir olarak inşa edeceğimiz üçüncü bir nehir olarak Irak devletinin bir projesi olarak aslında bir devlet projesi olarak öne sürdü kalkınma yolu projesini. Nitekim diğer yandan sizin de bahsettiğiniz gibi Kerkük'e enerji bağlamında dönüş 100 yıl sonra özellikle işte Türkiye petrollerinin orada operasyonu yürüten Kerkük sahasında oradaki petrol üzerinde rafineriler sahalar üzerinde operasyonu yürüten British Petrol'ün %15'lik hissesine orada Türkiye petrollerinin sahip olması Türkiye'nin artık sadece petrol noktasında tüketici ve petrolü nakleden ülkeden çıkarak orada üretici konumuna gelmesi Kerkük'te son derece kıymetli bir hadiseydi ziyaretin somut çıktısı olarak. Nitekim zaten ziyaret kapsamında da Türkiye tarafından tarihi adım olarak nitelendirildi.
0: Bu
2: Dediğim
0: tarihi adım nedir? Yani hani ne önemi var Kerkük'ün, Musul'un bizim için?
2: ya aslında şöyle yani üretim bağlamında dediğimiz gibi Kerkük'ten Türkiye'ye günlük baktığımız zaman 200 ila 300 günlük ham petrol 200-300 bin varil ham
0: Evet.
2: petrol geliyor. Bunun karşılıklı anlaşmalarla beraber 1 milyon varile çıkarılması bekleniyor. Aslında oranın Kerkük-Ceyhan hattının 1,5 milyonluk bir kapasitesi var. Ancak bunun karşılıklı adımlarla işte Türkiye Petrolü'nün oradaki varlığı, oradaki petrol hattının rehabilite edilmesi sonucunda 1,5 milyona kadar çıkarılabilir. Bu tarihi bir adım niteliğinde vurgulanmasının aslında altında yatan nedenlerden biri mevcut savaş durumu. Çünkü mevcut savaş durumunda şu görüldü. Hürmüz'e bir alternatif artık bu çok acil bir durum. Alternatifin ortaya çıkarılması.
0: Özellikle Irak için
2: Tabii ki yani
0: ihracatı durdu.
2: yani ihracat durdu. İşte son 10 gündür memurların maaşı ödenemiyor. Bütçede ciddi bir açık söz konusu. Dolayısıyla aslında bu Irak için bu aciliyet hep vardı. Ama savaş bunu biraz daha kapının önüne getirdi. Aciliyet durumunu arttırdı.
0: Ve daha katlanılabilir bir maliyete dönüştürdü onlar için.
2: Tabii ki.
0: Öbür büyük kayıp mı yoksa burada yapacakları bir yatırım mı?
2: Tabii ki. Aslında kalkınma yolu da aynı.
0: Evet. Mantıkla gelişti.
2: Aynı mantıkla, aynı öneme sahip. Çünkü aslında kalkınma yolunun buradaki önemi Kerkük Ceyhan'da bahsettiğimiz orada şu anda 3,5 milyar varillik bir rezervden bahsediliyor.
1: Çok müthiş büyük bir rezerv.
2: Evet, müthiş bir rakam hakikaten
0: çok
2: ama.
0: Çok kaliteli bir petrol.
2: Evet. Fakat şunu da vurgulamak lazım, atlamamak lazım. Aslında Irak'ın petrol ihracatının %85'ten fazlası aslında Basra'dan yapılıyor. Hı hı. Yani Basra petrollerinden yapılıyor, Basra Körfezi aracılığıyla. Şimdi Basra Körfezi ve Hürmüz'ün kapanması demek, bu %85'lik ihracatın yapılamaması demek. Çok az bir kısmı şu an Banyas'a gönderiliyor tanker taşımacılığıyla.
0: Yani tanker deyince dinleyicilerimiz yanlış anlamasın, tır tankerler yani karadaki tankerlerden
2: bahsediyoruz. Evet, karayoluyla taşınıyor. Evet. Ambardan Suriye tarafına Banyas limanına gönderiliyor ama bu çok kısıtlı bir miktar.
0: 50 bin varil olarak.
2: Evet, en iyi ihtimalle 70 bin falan taşınıyor en iyi şartların en düzgün olduğu dönemde. Şimdi Basra'nın bu %85'lik petrol ihracatının kapanması demek, az önce dediğimiz gibi yani Irak'ın devlet bütçesinin aslında yani aksaması demek, tamamen aksaması demek.
1: Yani çökmesi demek çünkü
2: %90'dan fazla petrole bağlı. Evet. Şimdi bir şekilde Irak'ın oradaki Basra'daki petrolü kuzey kapısına taşıması lazım. Güneyden çıkaramıyorsa. Evet. Dolayısıyla bunu taşıyacak temel proje, alternatif proje
0: çalışmakta olan proje. Bizim yani Kerkük Ceyhan'ı kastediyorum.
2: Evet, yani oradan zaten 1 milyon anlaşması yapıldı son Kerkük Ceyhan anlaşmasıyla beraber, iki taraf arasındaki anlaşmayla. Ancak şimdi Irak'ın günlük petrol ihracatı 3,5 milyon varil civarında. Şimdi baktığımızda 2,5 ile 3 milyon varillik bir petrol ihracatını başka kapıdan yapması lazım Irak'ın. Dolayısıyla bunu sağlayabilecek en önemli proje kalkınma yolu. Çünkü kalkınma yolu 1200 kilometrelik bir hat. Evet, demir yolu ve karayolu söz konusu. Ancak iki taraf heyet işte son ziyarette de karşılıklı görüşmelerde de buranın bir enerji nakil hattı olması gerektiğinin altını çiziyorlar artık.
1: Onu Bakan Bey de çok özür dilerim. Geçtiğimiz gece TRT Haber yayında yine söyledi ve dedi ki biz Basra ile Kerkük arasında bir boru hattı yapmaya talibiz.
0: Bugün de herhalde meyanında programı var diye hatırlıyorum bakanım.
1: Müthiş bir proje. Ya bu hep konuşulan bir projeydi yanlış bilmiyorsam yıllardır ama siyasi irade, Irak'taki istikrarsızlık bunun önüne çok ciddi bir biçimde geçti. Bir de bölgesel yönetimler arasındaki yani yapılar arasındaki koordinasyonsuzluk da Irak'ta sanırım bu sorunu büyüttü.
2: Şimdi Orta Doğu'da bir projeden bahsediyoruz. Irak gibi işte 80'li yıllardan

0: Yani Sudan hükümetinde
1: Evet.
0: de bunu gördük. Irak'ta bu proje biraz devlet projesi olarak
1: Ama
0: sahiplenilmiş
1: buna
0: durumda.
1: rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın da uyarısıyla,
0: Evet bir...
1: karşı tarafa bizatihi direkt uyarısıyla ve kendi başbakanlarının ısrarıyla ancak bazı projeler imzalanabiliyor. Yani bazı imzalar atılabildi. Bu da içerideki siyasetin ne kadar kırılgan olabileceğinin bir göstergesi. Sadece bunu anlatmak
0: Evet,
1: istedim.
0: yani özellikle bu Amerika-İran Savaşı
1: Evet.
0: sırasında böyle bir ziyaret, böyle bir proje orada bazı aksaklıkların, ufak diplomatik pürüzlerin olmasına neden oldu.
2: Ben sosyal medyada gördüm değerlendirmenizi o konuyla
0: Evet,
2: ilgili.
0: o pürüzler olmasına neden oldu. Bunun tabii ki bir siyasi arka planı
1: Tabii.
0: var ama projenin çıktısı olarak beklenen şuydu. Hükümetin lideri, yeni seçilen başbakan henüz 2 ay oldu.
1: Evet.
0: 75 gün sonra Türkiye'ye geldi henüz. Muhammed Şia'nın Sudan hükümetinde olduğu iradeyi ortaya koyacak mı? Tekil bazda bir iradeden, liderler düzeyindeki bir iradeden bahsediyoruz. Çünkü Sudani döneminde de ilişkileri ivme kazandıran en önemli hususlardan biri liderler düzeyinde irade ortaya konmasıydı. Eğer Irak'ta bunu yapmazsanız zaten alt bakanlıklar ve alt bürokrasi zaten elini hareket
1: Evet.
0: ettirmiyor. Dolayısıyla o iradeyi o başbakanın göstermesi gerekiyor. Şimdi ziyaretin önemli çıktılarından biri bu kalkınma yolu projesine dair. Buradan sonra ben açıkçası biraz daha ivme kazanacağını bekliyorum.
1: İvme
0: Savaşın gidişatıyla
1: nereye
0: da.
1: doğru kazanacak? Şimdi projeyi bahsettiğimizde insanların aklına şu gelebilir. Bir demir yolu ve hemen paralelinde ya da yaklaşık bir karayolu. Nasıl kuracağız? Bunun yanına bir boru hattı. Tarih boyunca bir demiryolu hattının yanında genellikle ona eşlik eden başka hatlar hep olmuştur. Bu nedenle üçünün birlikte inşası daha mı kolay olacak?
0: Aslında aşama aşama yani yapılan açıklamada aşama aşama yapılacağı açıklandı. İlk olarak demiryolunun inşa edileceği hızlı bir şekilde. Daha sonra karayolunun, sonrasında enerji hattı ve oradan iletişim hattının geçeceği. Aslında dört büyük hattan bahsediliyor, projeden
2: Yani benim
0: bahsediliyor.
2: anladığım bir beşinci de doğalgaz boru hattı da söz konusu olabilecek gibi duruyor. Katar çünkü ben yaparım diyor galiba.
0: Yani
2: Ben
0: evet
2: öyle
0: ama
2: anlıyorum.
0: bunlar biraz daha artık böyle heyetler arası görüşmelerle hani somutlaşmamış konular. Özellikle doğalgaz meselesi ama Türkiye çok net hani isteğini, talebini Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla da görüşüldüğünü ve bunun adımının somutlaştırılmak istendiğini söyledi. Ama ilk aşamada Basra'dan başlayıp zaten Sudan döneminde belli bir karayolu da
1: Evet.
0: inşa edilmişti.
1: Başladı.
0: Basra'nın dışına çıkacak seviyede. Yaklaşık 12 vilayetten geçmesi bekleniyor. İşte Necef, Kerbela, Divaniye, işte Musul'a kadar uzanan bir hatta gerçekleşmesi gerekiyor. Aslında sadece enerji hattı da değil. Evet, enerji hattı, karayolu, demir yolu ve lojistik hattı son derece önemli. Stratejik öneme sahip ama Irak'ta bunun 12 vilayetten geçecek olması demek aslında 12 vilayete bir sanayi alanı kazandıracak demek.
1: Kesinlikle.
0: Orada bir istihdam kazandıracak demek
1: Ki
0: aslında.
1: bunu, ya yani İran gerçekten ihracata bağlı olduğu ekonomisini söyledik. Üretim neredeyse yok. Ve yeraltı zenginlikleriyle biraz tarım zenginlikleri, siz daha iyi biliyorsunuz. Tarım zenginliklerini satabiliyorlar ancak. O yüzden bu çok önemli bir proje.
0: Bu aslında oradaki göçü de durduracak hususlardan biri. Çünkü kalkınma yolunun, güzergahının geçtiği alan aslında Irak'ta istihdamsızlık nedeniyle, istihdam
1: Evet.
0: sorunları nedeniyle, çeşitli işte tarımın artık yapılamamazlığı nedeniyle göç alan, göç veren bir yer. Dolayısıyla artık burada bir sanayi alanlarının inşa edilmesi, burada bir yaşamın şekillenmesi, kalkınma yolunun geçeceği, Irak'ın o hem ekonomisini çeşitlendirmesi hem de halkının nüfusuna gerçek anlamda somut bir hizmet sunması anlamda son derece önemli. Az önce bahsettiğim o Bağdat'ta hakikaten devlet projesi olarak görülüyor olarak yorumlamamın nedenlerinden biri bu. Çünkü bunu yapabilen siyasi irade, siyasi iktidar aslında bunun başarısında sahiplenmiş olacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hiçbir siyasi iktidar bundan uzaklaşmak da istemiyor
2: Yani
0: baktığımız
2: şimdi
0: zaman.
2: kuşkusuz o bölge üzerinde ticaret merkezleri ve organize sanayi bölgelerinin kurulması söz konusu olacak. Çünkü benim bildiğim ve gördüğüm kadarıyla hiçbir tren boş gitmez ve boş dönmez.
0: Evet,
2: Bir,
0: dostum. Tabii ki.
2: hiçbir kamyon boş gitmez ve boş dönmez. Bu da iki. Çok sayıda dinleyenimiz var bizim de özellikle bu ulaştırma sektöründe çalışan. Dolayısıyla o 12 vilayet arasındaki ticaret bile artacaktır. Yani şöyle düşünün, Kerkük'le Basra arasındaki ticaret bile artacaktır bir şekilde o bölgede. Dolayısıyla üretim artacaktır. Yani mesela şimdi çok sıkıntılı bölgelerde birçok ülke üretim yapmaya çalışıyor.
1: Evet.
2: Özellikle tekstil
1: Evet.
2: konusunda mesela biliyoruz. Mesela Irak'ta bir tekstil ki su da geçiyor yanından, evet, bunun. Yani sözünü

0: ettiğimiz kalkınma yolunun. Tekstil sanayisinin gelişmesi bölgedeki istihdama müthiş bir katkı sağlayacaktır.
1: Ya bunların hepsi bağlayıcı
0: evet,
1: aslında.
0: Kuşkusuz.
1: Yani şimdi ekonomiyi geliştirdiğiniz ve karşılıklı bağlayıcılığı arttırdığınız zaman oradaki merkezi hükümetin aslında reflekslerini de kontrol etmiş oluyorsunuz. Reflekslerinde de karşılıklı bağlayıcılık oluyor.
2: Evet.
1: Yani orada bir güvenlik problemi olduğu zaman merkezi hükümet aslında daha hızlı bir refleks verebilir. Çünkü orada bir karşılıklı bağlayıcılığı var.
2: Riskler büyüyor.
1: Tabii ki yani bir ekonomik can damarı oluşturursanız merkezi hükümetin de onun üstünde bir güvenlik sorunu olmaması gerektiğine dair bir iradesini oluşturursunuz. İşte Irak'taki en büyük problemlerden biri bu. Yani oradaki 19 vilayetin hepsinde hemen hemen bir milis grup varlığı var örneğin. Şimdi onların çıkarabileceği güvenlik sorunları, merkezi hükümetin onlarla mücadele motivasyonunu kalkınma yolu projesinin getireceği avantajlar da arttıracaktır. Dolayısıyla hem ekonomik olarak hem güvenlik olarak bu konuların hepsinin bir bağlayıcılığının olduğunu da söylemek mümkün. Bak şu da belirtilebilir. Artık Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde güvenlik dosyasından ekonomi, ticaret ve enerji dosyasına geçtiğini görüyoruz. Bu da yani diplomatik ilişkilerin dönüşümü bağlamında bence son derece kıymetli.
0: Evet yani baktığımızda son dönemde özellikle hani terör örgütünün de oradaki bazı kamplarını boşalttığını gördüğümüzde Irak hükümetinin de Sudani döneminden bu yana terör örgütüne pek de fazla ne diyelim alan bırakmaması sayesinde ki karşılıklı bir güvenlik mekanizması da oluşturuldu mesela bu süreçte. İş daha çok siyasetin güvenliğe gündem ayırmasını değil siyasetin ekonomiye, ticarete, işbirliğine gündem ayırmasını sağladı. Diğer konu güvenlik meselesi birazcık daha alt seviyede askerler arasında kaldı.
1: Evet yani bu da artık ilerleyen dönemde daha da güvenlik dosyası geri planda kalarak biraz daha enerjiye özellikle işte Türkiye Petrolleri'nin oradaki varlığı ilk adım olarak son derece kıymetli. Kalkınma yolunun bundan sonraki adımları yani merkez hükümeti artık bağlayıcı kılacaktır güvenlik konusunda. En azından koordinasyonu arttırmak isteyecektir kuzeyde
2: Merak
1: Türkiye
2: ettiğim bir şey
1: tarafında.
2: var. Şimdi tüm bu süreçte biz şunu bekliyoruz. Hani adımlar atılacak. Peki özel sektör bu konuda yani Türk Devleti özel sektörle ilgili bir ortak bir çalışma yaptı mı? Buraya neler bekliyoruz? Hani bu hattın kullanılmaya başlaması, Türk özel şirketlerinin, Türk sermayesinin özellikle Irak'ta yatırım yapması bunlar kaçınılmaz olacak. Şu anda Irak sermayesinin tek başına ve know-how'ının orada bir sanayi geliştirmesini beklemek çok akılcı değil. Neler yani Türk hükümeti bunun altyapısını hazırlıyor mu?
1: Yani aslında baktığınızda Bağdat'a gittiğinizde çok sayıda inşaat şirketinin Türk inşaat şirketinin orada olduğunu görüyorsunuz. Hem biten projelerde hem devam eden projelerde. Bunun yanında hastane yapımında özellikle ben Musul'a gittiğimde bunu gördüm örneğin yani oradaki görüşmelerinde de sahada da gördüğüm şey çok ciddi bir Türk şirketlerinin orada hastane alt ve üst yapı yatırımları zaten var. İşte en son Kerkük valisinin yine bir Türkmen isim olmasıyla beraber orada Türk şirketlerinin de artık Kerkük'e girerek daha iyi bir motivasyonla oranın kalkınmasına yönelik adımlar atacağı artık somutlaştı.
0: Zaten çok
1: Dolayısıyla
0: ciddi bir biçimde Ankara'da
1: zaten
0: Kerkük valisi. Yani hani
1: evet yani
0: 15 günde bir elinden gelen çabayı gösteriyor yatırım
1: şimdi
0: gelsin diye.
1: bunun bu iş adamlarının Türk şirketlerinin oradaki varlığı zaten var. Ancak enerji noktasında işte Türkiye Petrolleri'nin de girmesiyle artık zaten bundan birkaç hafta önce Türk iş adamları da Bağdat'a giderek doğrudan Başbakan Recep
2: Çok güzel,
1: Tayyip'le
2: evet.
1: de görüştüler. Ziyaretten önce de yaptılar bunu. Hatta hem Sudan hem Ali Zeydi zaten açıklamalarında söylüyor. Türk şirketleri buraya bekliyoruz yatırım anlamında diye. Dolayısıyla inşaat alt ve üst yapıdan ziyade artık enerji bağlamında da Türkiye'nin adım atacağını söyleyebiliriz. Ancak şunu da söylemek lazım. Risk çok fazla, bölgesel risk.
2: Güvenlik riskleri
1: Tabii ki
2: özellikle.
1: yani güvenlik riskleri ve yani bir şirketin oraya gidip gelebilmesi ciddi bir kadroyla lojistik anlamda da zor. Dolayısıyla az önce söylediğim o savaşın getireceği faturaların neler olacağını da özellikle yakın ve orta vadede biraz görmek lazım.
2: Evet.
0: Yani Türk iş insanları riski sever. Yani ben Afrika'da iç savaşlar sırasında gittiğimde gördüm. yine aynı şekilde bölgedeki savaşlar sürerken de Türk iş adamlarının bölgedeki yatırımlarını gördüm. Ama tabii oraya büyük bir ilgi olacaktır. Özellikle güvenlik kaygılarının azalmasıyla birlikte sevgili Sercan Çalışkan'ın da belirttiği gibi. Efendim gündeme

0: Enerjide bir kez daha sevgili dostum Barış Sağlam'la karşınızdaydık. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Irak Çalışmaları Araştırmacısı Doktor Sercan Çalışkan'ı geç de olsa tekrar kusura bakmayın
1: Estağfurullah.
0: stüdyomuza konuk edebildik. Programımızı Gündem Enerji Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizler için Gülşen Ayvaz hazırladı ve sesimizin size ulaşmasını teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu sağladı. Önümüzdeki haftalardaki programlarımızda tekrar görüşmek üzere diyelim ve yeniden bizleri araçlarınıza, evlerinize ya da mobil cihazlarınıza konuk etmenizi dileyelim. Esen kalınız efendim.
2: Gündem Enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun tribündeki dönüşümünden, yani maça gitme ritüelinin nasıl dijital bir operasyona dönüştüğünden söz edeceğiz. Eskiden stadyum önlerinde sabahlanan, gazete kağıtları üzerinde bilet kuyruğu beklenen o nostaljik ve meşakkatli günler vardı, geride kaldı. Bugün artık cebimizdeki telefon hem biletimiz, hem kimliğimiz, hem de stadyuma da giriş anahtarımız. E-bilet sistemlerinin ve merkezi oturma planlarının en büyük artışı kuşkusuz güvenlik ve erişilebilirlik oldu. Artık kara borsanın karanlık dehlizleri büyük oranda aydınlandı. Kimin hangi koltukta oturduğu, stadyuma ne zaman girdiği bile saniyeler içinde takip edilebiliyor. Ayrıca atanmış, belirlenmiş koltuk sistemi sayesinde stadyuma maçtan önce 3-5 dakika önce gitseniz bile yerinizin garanti olması modern izleyicinin konfor arayışına tam olarak karşılık veriyor. Ancak her teknolojik devrim gibi bu dijitalleşmenin de beraberinde getirdiği ciddi eksiler var. En başta o eski tribün ruhunun mekanikleştiği, ruhsuzlaştığı eleştirisi çok sık yapılıyor. Yan yana duran, birbirini yıllardır tanıyan, kemikleşmiş taraftar gruplarının sistemin rastgele atamaları veya fiyat politikaları nedeniyle bölünmesi tribünlerdeki o koro bütünlüğünü neredeyse tümüyle zayıflatabiliyor. Ayrıca teknolojiyle arası mesafeli olan kuşakların, yani yaşlıların sisteme entegre olmakta zorlanması bir tür dijital dışlanma duygusu da yaratıyor. Neticede o eski gişe kuyruklarının samimiyetini bile özlüyoruz biz belli yaşa aşanlar. Ama modern futbolun, modern sporun hızı bizi de kaçınılmaz biçimde bu dijital dünyaya yönlendiriyor. Ancak önemli olan teknolojinin sunduğu bu hızı tribünlerin o eski tutkusuyla doğru orantıda da birleştirebilmek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de